Hareket ettik. Bir iki alışveriş ettik. Daha namaza 5-10 dakika var. Yolda kılarız filan dedik. Keşke camide kılsaymıştık. Bilemedik yani. Biz camiden biraz sonra çıktık. Baktık hemen yolun kenarlarına arabalarını park ediveriyorlar. Hemen saf bağlıyorlar. 3'er, 5'er, 7'şer neyse. Allahu Ekber. Namazı evvel vaktinde kılıyorlar. Çok güzel adetleri var. O Suudlu kardeşlerimizin. Evvel vaktinde hemen. Hemen okunur okunmaz. Yani biz olsak ne deriz? Araba gitsin gideceği yere de ondan sonra kılarız. Daha yatsıya kadar çok vakit var. Bu bizim yanlış hareketimiz. Böyle yapmamamız lazım. Böyle yapıyoruz, böyle yapmamamız lazım. Evvel vaktinde ne bir benzin istasyonunu bekliyor, ne bir başka münasip yeri bekliyor. Direksiyonu kırıyor, yolun dışına çıkıyor. Hemen Allahu Ekber namaza duruyorlar. Arabası olan kardeşlerimiz arkasına bir güzel birkaç kişilik bir seccade koysun. Kolay hemen çıkacak yere. Ve namazın vakti gelir gelmez, şu benim efendim naklettiğim hatıram, onun kulağına küpe olsun, hemen seccadeyi yaysın, ezan okusun, kâmeti getirsin, ötekilerle cemaat olsun, ya yalnız başına gidiyorsa kendi başına kılsın, 50 kat sevabı fazla. Kaçırılacak bir şey değil yani, 50 misli, bayağı büyük bir rakam. Kudüs-i Şerif'te kılınan namaz 500 misli sevap, Kudüs'te. Allah orayı da kurtarsın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mescidi saadetinde Medine-i Münevvere'de 1000 misli sevap. 1000 misli. Kabe-i Müşerrefe'nin etrafını çevreleyen mescidi haramda, o mübarek mescitte kılınan namaz da 100.000 mislidir. 100.000 mislidir. Onun için oraya gidenler, hac edenler yaşadı, ömre yapanlar yaşadı, namaz kılanlar yaşadı. Oralara gidip de çarşılarda, pazarlarda vakit geçirenler de büyük mahrumiyetlere uğradılar. Çarşıda, pazarda, her yerde çarşı var. Belki oradaki şeylerin daha alası burada var. Yani çarşıya, pazara gider mi insan? Benim elimde serahiyet olsa Mekke-i Mükerreme'de neredeyse alışveriş yapacak çarşı bırakmam. Yani şöyle Harem-i Şerif'in hudutlarına atarım çarşıyı. Arabasına atlasın millet veyahut efendim Ciddi'ye giderken orada uğrasın, alışverişini yapsın. Çünkü bizim hacıları şeytan bu ticaret, alışveriş diye çok aldatıyor. Bizi de aldatıyor. Kim giderse zemzemlik alacağım, hurmalık alacağım, kumaş alacağım, hediyelik alacağım bilmem ne derken çok vakitler çarşı pazarda zayi oluyor veyahut boş şeylerle zayi oluyor. Orada 100.000 misli sevap. Sevap da fazla, günah da fazla. Oradaki bir edepsizliğin de cezası 100.000 misli fazla. Günahı da çok fazla. Oraya edeple gitmek, edeple ibadet etmek, edebe riayet etmek lazım. يَعْجَبُ الرَّبُّ مِنْ عَبْدِهِ اِذَا قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَيَكُولْ عَلِمَ عَبْدِي اَنَّهُ لَا يَغْفِرْ ذُنُوبَ غَيْرِي. Hz. Ali Efendimiz'den Ahmed ibn Hanbel'in rivayet ettiği Peygamber Efendimiz'in ifadesi şöyle oluyor. Rab kulunun şu halinden hoşlanır. İzâ kâle Rabbim firli. Ya Rabbi sen beni mağfiret eyle dediği zaman kulun böyle demesinden Rab hoşlanır. Rabbim firli dediği zaman Allah hoşlanır. Rabbimiz Teala Hazretleri hoşlanıyor. Ve de buyurur ki alime abdi ennehu la yagfiru zunube gayri. Kulum benden gayrısının günahını affetmeyeceğini idrak etti, bildi diye hoşlanır. Onun için biz de Rabbimizden affu mağfiret dilemeye dikkat edelim. Rabbu firli diye, verhamni diye dua edelim. Rab kelimesi üzerinde birazcık izah verebilirim bu vesileyle. Rab kelimesi efendim büyütmek, yetiştirmek manasından geliyor. Mesela paranın da fazlalığına riba deniliyor. Faiz demek yani. Artan, fazla olan kısmına. Sonra bir şeyi büyütmeye de terbiye deniliyor. Yani alıyorsun, efendim yediriyorsun, içiriyorsun, çocuğu büyütüyorsun. Çocuğun terbiyetül evladın yetiştirilmesi, manevi bakımdan da yetiştirilmesi manasına geliyor. Rab da Allahu Teala Hazretlerinin isimlerinden birisi. Efendim manası niye böyle Rab sıfatı gelmiş Allahu Teala Hazretlerinin Esma-i Hüsna'sı arasında? Çünkü Allahu Teala Hazretleri de bizleri yoktan var eyledi, yarattı, yaşatıyor, besliyor, büyütüyor. Küçücükken kocaman oluyoruz. Yani bir zerre iken kocaman bir varlık oluyoruz. Nice nice nimetler bahşediyor. Onun için Rab diye. Allahu Teala Hazretlerinin sıfatlarından, Esma-i Hüsna'sından birisi de Rab oluyor. Yani insanı besleyen, büyüten, geliştiren, yetiştiren, efendim nimetlendiren, rızıklandıran olduğu için. İşte bizi böyle

azaba uğrayacaklar. Şimdi burada dikkat edilirse muhterem kardeşlerim, ben bir incelik seziyorum ki, yani günahlarının büyüklüğü nispetinde demiyor Peygamber Efendimiz. İmanlarının noksanlığı nispetinde azaba uğrarlar. Neden? Bir başka hadis-i şeriften biliyoruz ki, zina eden zina ettiği esnada imanı kendisinde değildir. Çıkıp gider. İmanlı insana o günahı yaptırtmayacaktı o imanı. O anda o iman nereye gittiyse gitti de o edepsizliği ondan yapıyor. Kumar oynayan, kumar oynadığı zaman, adam öldüren, adam öldürdüğü zaman o esnada imanı gitmiş oluyor. İşte günahkarlar da bu günahları efendim imanlarındaki bu gelip gitmeden efendim dolayı, zaaftan dolayı yapıyorlar. Onun için cehennemdeki azap görmeleri de imanlarının noksanı miktarınca olacak diye Peygamber Efendimiz o inceliği ifade etmiş. Yani yaptığı edepsizliğin büyüklüğüyle demiyor, günahının çokluğuyla demiyor, imanının noksanlığı ile diyor. O bakımdan imanımızı takviye etmeye, kuvvetlendirmeye, düzeltmeye, batıl yanlış itikatlardan sıyırmaya, efendim has halis doğru itikada sahip olmaya son derece dikkat edeceğiz. Dedelerimizin en çok dikkat ettiği işlerden biridir. Bizim dedelerimizi yine ben biraz methedeyim. Bizim dedelerimiz Orta Asya'dayken Tibet yaylalarından Hindistan'a doğru Hint dinlerini tanıdılar. Hintlilerin çeşit çeşit Budizm, Brahmanizm, efendim bilmem Burkancılık vesaire çeşitli inançları tanıdı bizim dedelerimiz. Çin'in efendim Pekin şehrinde baş şehir yapıp oralara hükümdarlık edip hakim oldukları zamanlardan Çin'in inançlarına sahip oldular. Onları öğrendiler, biliyorlar. Zaten kendi bulundukları mıntıkalardaki çeşit çeşit batıl inançların içinde idiler. İran'a geldikleri zaman zerdüştlük nedir onu gördüler, ateşperestlik nedir onu gördüler. Efendim Seneviye dediğimiz nur ve zulmetin mücadelesine inanan, efendim Yezdan Ehirmen diye iki tanrı kabul eden dualist dinleri gördüler. Efendim Yahudiliği tanıdılar. Hazer Türkleri, o tarafa doğru Hazreti İbrahim zamanında yayılmış olan Yahudiliği tanıdılar. Hristiyanlığı tanıdılar. Hepsini biliyorlardı. Hepsini mukayese etme imkanları oldu. Hepsini incelediler. Hepsi gözlerinin önündeyken en doğru inanca sahip olup Allah'ın rızasını kazanmanın yollarını arayıp hayatlarını öyle tanzim ettiler. En pak itikada sahip oldular. Ehli sünnet ve cemaat, sünnet-i seniyye-i nebeviyeye yapışmak ve sevad-ı azam-ı Müslümanlığı, Müslümine efendim tabi olmak yoluyla efendim hak yolda devam ettiler. Edebe çok riayet ettiler. Merhamete çok önem verdiler. Kalp temizliğine fevkalade riayet ettiler. Efendim kalp yıkmanın Kabe yıkmak gibi günah olduğu duygusunu kitaplarda yaza yaza böyle iyice perçinleştirdiler. İnsanların gönlünü hoş etmenin, hizmet etmenin, ikram etmenin sevabını gönüllere iyice yerleştirdiler. Dağ başlarında tekkeler yaptılar. Gelen geçene bedava yiyecekler verdiler. Bedava onları misafir ettiler. Misafir etmek için birbirleriyle yarıştılar, rekabet ettiler. Bir misafirin devesini birisi veya efendim bineğini bir taraftan birisi tuttu, bir taraftan ötekisi tuttu. Yok, bu bizim tekkiye gelecek, biz ikram edeceğiz. Hayır, bizim ikram etmemiz lazım. Önce ben gördüm diye münakaşa ettiler. Yani Rabbimizin rızasını kazanmak için neler güzelse onları seçe seçe en güzellerini yapa yapa yetiştiler. Bize de onu öğrettiler. Yani Osmanlı deyince yabana atmamak lazım. Derya gibi insanlar, dünya tecrübesine sahip insanlar. Onun için onlara itiraz edeceği zaman bir insanın 7 kere 9 kere yutkunması lazım. 10-15 fırın ekmek yemesi lazım dediklerini anlayabilmesi için. Yani Osmanlı'nın ne dediğini anlayabilmesi için böyle epeyce ekmek yemesi lazım. Epeyce seneler geçmesi lazım da ondan sonra anlayabilir. Osmanlı'nın son alimleri Türkiye'den çıkarıldığı zaman efendim Yunanistan'a gitmişler, oradan Mısır'a gitmişler. Mısır'ı fethetmişler ilimleriyle. Herkes hayran kalmış orada. Vay Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi ne derya adammış. Kalemi eline aldı mı böyle herkes karşısında şey dururmuş. Bir Zahidül Kevseri ne mübarek adammış. İşte bizim müderrislerden Düzce'den yetişmiş bir müderris ama oraya gittiği zaman Mısır'ı fethetmiş. Alimler yetişmiş.

şimdi alimler metede bitiremiyorlar. Gazetelere, mecmualara kitaplar yazmış. Mütevazı yaşamışlar, yoksul yaşamışlar. Ama büyük insan. Hala Arap diyarlarında Osmanlı diyorlar. Yani bir çelebi manasına, çok kibar insan manasına. Sen bir kimseye bir hitap ederken ente Osmanlı desen, sen Osmanlısın desen sevincinden uçar. Çok centilmensin demek yani. O manaya geliyor. Hindistan'da bizim dedelerimiz için kaside yazarmış. Bu Pakistanlıların dedeleri. Onlar mübarek insanlardır. Allah'ın sevgili kullarıdır diye şiirler yazmışlar onlar hakkında. Biz de elimizden geldiğince kötülüyoruz. Emanetlerini hor şekilde şey yapıyoruz. Efendim çiğniyoruz. Ne olurdu bütün evlerimiz cumbasıyla, haremliyle, selamlıyla kalsaydı. Şu beton yığınları yığılmasaydı şehrin içine. Bu yeni binalar şehrin yeni yerlerinde yapılsaydı. Ben Belgrad'a gittim. İşte şurası yeni Belgrad, burası eski Belgrad. Belli. Yani Allah'ın yeryüzü geniş, Türkiye'nin toprakları dar bir şey değil. Eskiyi yıkıp yıkıp da böyle berbat edeceğine, şehirleri beton yığını halinde böyle nefes alınmaz şeyler haline getireceğine. Ben bu caminin etrafını hatırlıyorum. Şu karşı tarafı hatırlıyorum, yemyeşil bahçeydi. Şu apartmanların olduğu yer. Efendim, şu bizim caminin bitişi, şimdi böyle yıktık kazdık oradan çıkıyor, bahçeymiş. Her gelen bir ev yapmış, her gelen bir ev yapmış. Cemaat onları alıncaya kadar, oradan çıkartıncaya kadar kıyamet koptu yani. Ne zorluklar çektik. Aşağılardaki apartmanların yerinde ne güzel iki dönüm, üç dönüm bahçeler içinde ahşap köşkler var. Ne olurdu böyle kalsaydı? Dedelerimizin ne kadar kibar insan olduğu, ne kadar zarif olduğu, evlerinin ne kadar tatlı güzel olduğu, haremlikli, selamlıklı. Hiç iz kalmadı ki. Hepsi gitti. Yani sadece belki resimlerde kaldı. Taş bina olmasa bu binalar da giderdi. Bereket bunları taştan, kesme taştan yapmışlar. Kurşunla birbirlerine efendim taşlarını rapt etmişler de bundan kalmış. Zelzeleden vesaireden yıkılanlar düzlediler de. İşte ancak böyleleri kaldı. O dedelerimiz en sağlam itikatta oldukları gibi biz de Rabbimizden dileriz ki Rabbimiz bizi yolların en güzelinde yürüyen kullar eylesin. İtikadın en hasına, en halisine sahip kullar eylesin. Amellerin en sevdiği, en güzellerini işleyen kullar eylesin. Ahlakın en güzeline sahip, en kamil kullar olmayı nasip eylesin. Ömrümüzü rızasına en uygun şekilde geçirmeyi nasip eylesin. Huzuruna da yüzü ak, alnı açık, en sevdiği kullar olarak varmayı nasip eylesin. Bi hürmeti esmaikel hüsna ve bi hürmeti habibikel müşteba ve bi hürmeti esrar suretil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Farkında ol, Akra dinle.

bir insan düşünün. Bir insan. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.

O yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde Afro-Amerikan olarak yaşamanın zorluklarını çeken Clay, 1964 yılında Angelo Dundee emrinde boks maçlarına katılıyordu. Cassius Clay, ringdeki başarısını sürdürdü ve dünya ağır siklet boks şampiyonu Sonny Liston'la unban maçına çıkacak kadar yükseldi. Liston, rakibini genç, güçlü ve çok hareketli görünce onunla baş edemeyeceğini anlayarak omzundan sakatlandığını söyleyip maçtan kaçtı ve Clay 22 yaşında dünya ağır siklet boks şampiyonu oldu. Bu zaferden sonra dinini değiştirdiğini, İslam'a geçtiğini ve bundan sonra Muhammed Ali diye çağrılmasını istediğini söyledi. Böyle dediği için genç boksere kızan Hakim Zümre, Muhammed Ali'nin kameralar karşısında özür dilemesini istedi. Bu isteği geri çeviren efsanevi

0: Boksörün cevabı netti.
1: Neyin özrünü dileyeceğim? Elinizden geleni ardınıza koymayın.
0: Dünya ağır siklet şampiyonu unvanını aldıktan 24 saat sonra bir gazeteciyle aralarında şu diyalog geçti.
2: Neden Muhammed Ali denilmesinde ısrar ediyorsunuz?
1: Bu hocamın bana verdiği isim. Eliyah Muhammed benim hocamın ismi. Muhammed Ali benim esas ismim. Cassius Clay bir köle ismiydi. Artık köle değil.
2: Anlamı ne?
1: Muhammed tüm övgülere mazhar, Ali ise en yüksek mertebe demek.
2: Bu isimle mi dövüşeceksin?
1: Evet. Bu isimle anılmak istiyorum. Bu isimle imzalar atıyorum. Dünyanın her yerinde bu isimle tanınmak istiyorum.
0: Akra.

90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat, her gün Akra'da.

Ey lütfu çok Erham Huda, aşıkların itmek gerek. Canlar sana olsun feda, aşıkların itmek gerek. Gözle o esrik kulları, saat pare olmuş dilleri, fark etmez olmuş yolları, aşıkların itmek gerek. Dil bahri aşka dalma, can dur ışığı bulma, lütfa bahane olma, aşıkların itmek gerek. Mahzun gönül gülmek için, pası dili silmek için, sen şaha hoş gelmek için, aşıkların itmek gerek. Ey kâşifi gam-ı zalem, ey bazili lütf-ı ni'am, ey kân-ı ihsan-ı kerem, aşıkların itmek gerek. Ey sırlara alem olan, ey kullara ekrem olan, ey Nuriye Erham olan, aşıkların itmek gerek.

0: Ya Rab, dünyaya gönderdin, eserlerini gösterdin, gönlümüzden vurulduk, emirlerindeki isabetleri tasdik ettik, gönlümüzden inandık. Ölüm bizim için ne sevinçli bir kavuşma, bir sürur, bir saadet, bir ulvi hadise, özlemle kavuşmayı beklediğimiz.
1: Sağduyunun sesi Akra.

0: Ankara Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasak ettiyse ondan da vazgeçin. Allah'a saygılı olup emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının. Çünkü Allah'ın azabı çetindir.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve temiz olan insanlar girecektir.

O şefaati umulan Allah'ın sevgilisidir ki onun şefaati insana şiddetle hücum eden korku esnasında

Benim için kütüphanemi karıştırırken baktım, herkese tavsiye ediyorum Riyazu Salih'in kitabını okuyun diye. Elhamdülillah bu kitabın Türkçe'ye 3 ciltlik tercümesi var. Arapça metni var. Arapça şerhi var, açıklaması var. Bir de İngiltere'den, Amerika'dan İngilizcesini getirdim. Benim Riyazu Salih'in serim kütüphanemde tamam. Darısı başınıza, siz de hiç olmazsa Riyazu Salih'in kitabının Arapçasını, Türkçesini, açıklamasını şöyle kütüphanenizde bulundurun, okuyun. Hiç olmazsa Riyazu Salih'in penceresinden, o İmam Nevevi Hazretleri çok büyük bir alimdir, rahmetullahi aleyh, Allah şefaatine erdirsin, onun seçtiği güzel hadis-i şeriflerden Peygamber Efendimizin nasihatlerini dinleyin. Tabii hadis-i şeriflerini öğreneceksiniz. Ne olacak sonra? Kuru bilginin ne kıymeti var? Bildiklerinizi yaşayacaksınız. Resulullah Efendimizin tavsiyelerini tutacaksınız. İkazlarından mütenebbih olacaksınız. Bırakın dediği kötü şeyler varsa alışkanlıklarınız arasında, huylarınız arasında, bunları bırakacaksınız. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i seniyyesi cadde-i kübrasında, ana caddesinde yürüyerek cennete doğru yaşama, yaşamınızın sonu doğru, cennete doğru sağlam yoldan, cadde-i kübrayı Ahmediye'den yürüyeceksiniz. Bu önemli. Yoksa Resulullah Efendimiz doğmuş, efendim vazife görmüş, müminleri yetiştirmiş, sonra siz dinliyorsunuz ama hiç onun yolunda değilsiniz. Hiç onun tavsiyelerini tutmuyorsunuz. Hiç onun yasakladıklarından vazgeçmemişsiniz. Böyle bir şey olabilir mi? Bir mümin için bu büyük bir tezat olur. Onun için Resulullah'ın siretini öğreneceksiniz. Sünnetini öğreneceksiniz. Sünnetini hayatınızda uygulayacaksınız. Peygamber Efendimizin sünnetini hayatında uygulayanlara yüzlerce şehit sevabı verecek. Allah çok büyük mükafatlar verecek. Göreyim sizi sevgili kardeşlerim, hepiniz Peygamber Efendimizin sünnetine uygun yaşayarak şu Türkiye'yi ve dünyayı asr-ı saadet gibi yapalım. Hayatımız, evimiz, çevremiz, köyümüz, şehrimiz, işimiz, çalışmamız, devletimiz, her şeyimiz asr-ı saadet Müslümanlar gibi, yani sahabeler gibi. Sahabe-i kiram Rıdvanullah Teala Aleyhim Ecmain Hazretleri gibi olsun. Öyle güzel bir yaşam ile yaşayalım.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

0: Ölüm bizi Allah'ımıza kavuşturan en ulvi hadisedir. Dünyaya geldik, onun eserlerini gördük, onun emirlerindeki isabete inandık, onun eserlerine gönlümüzden vurulduk. Şimdi de sevine sevine ona kavuşmayı özlemeliyiz.
1: Şeyh Şami.
2: Farkında ol, Akra dinle.

Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Ya Kuddus, Ya Kuddus, sensin Kuddus, kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya selam, ya selam. Sensin selam. Sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, ya mümin. Sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, ya Muheymin. Sensin gariplerin sığınağı. Sensin kimsesizlerin dayağı. Sensin hakkı himaye eden. Sensin aklımı aldanışlardan kollayan. Sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin. Mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Topuk dediğimiz zaman biliyorsunuz topuk kemiğimiz veya aşil kemiğimizin yapıştığı topuk kemiği, yürüme fazında yere ilk basan kemiğimiz. Bütün vücudun ağırlığını bir anlık olarak üzerinde taşıyan kemik. Bu kemikte tabii ki direkt kemik yere temas etmiyor. Kemikle dokular arasında cilt altı yağ dokusu, cilt altında ayak bağlarının yapıştığı nokta ve bir bursa dediğimiz kese, yani yüklerin şok absorpsiyonu yapacak bir kesemiz var. Bu kesenin aslında bir ödemi sonucu gelişen ağrı. Topuk dikeni neden deniyor? Röntgen çekildiği zaman, X-ray filmi çekildiği zaman yan grafide orada bir kemik çıkıntısı görülebiliyor. Her hastada görülmesi şart değil. Daha çok ileri ve orta yaş hastalarda görülebiliyor. Aslında o kemik yapısı ayak ardındaki yay şeklindeki bağların yapışma noktasında, o yayların çektirmesine bağlı bir kemik çıkıntısı gibi gözüküyor. Aslında o normal bir görüntüdür. Ağrıyı yapan aslında o değil. Onun üzerindeki kesenin ödemi, bağların kemiğe yapışma yerindeki iltihabi durum ağrıyı yapıyor. Özellikle sabah ilk basma esnasındaki ilk ağrı daha sonra azalarak akşama doğru biraz azalmış oluyor. Çünkü gece yattığımızda o bölge ödem yapıyor ve ilk basma bir travma şeklinde şiddetli ağrıyla karşımıza çıkabiliyor. Ağrı dışında, yani ağrı lokalizasyon olarak topuğun altında. Fakat ayağın iç kısmına doğru vurabiliyor. Ayağın alt kısmına doğru, orta kısmına doğru da vurabiliyor. Nedeni çünkü o bölgeye yapışan bağlar ayağın ön kısmına doğru uzanıyor. Yani o bağların da ağrısı oluyor. Yine ayağın iç kısmında o bölgenin ağrısını alan sinir boyunca ağrı olabiliyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: O halde onun ayetlerine inanıyorsanız, üzerine Allah'ın ismi anılan, besmele ile kesilen hayvanların etinden yiyin. Büyük ve küçük baş hayvanları da yarattı. Onlar da sizin için ısıtacak ve koruyacak şeyler ve birçok menfaatler vardır. Onların etinden ve yağından da yersiniz. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekler bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyineceğiniz, takınacağınız bir ziynet çıkarmanız için denizi istifadenize sunan O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve ona şükredesiniz diyedir. Sizin için sağılan hayvanlardan da bir ibret, ilahi kudrete bir işaret vardır. Size onların karınlarındaki fers, midede sindirilmiş gıdalar ile kan arasında içenlerin boğazlarından kolaylıkla geçen halis bir süt içiririz. Rabbin bal arısına şöyle vahyetti. Dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği, öğretti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki, o insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Oradan sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkarmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat.

0: ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?
1: Akra, akra, akra.

İyilik yapmakla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslüman bir ağaç diker veya bir tohum eker de bunların mahsulatından bir kuş veya insan veya hayvan yiyecek olsa bu onun için bir sadaka olur. Her nerede olursan ol, Allah'tan kork. Kötülüğün ardından onu yok eden bir iyilik yap ve insanlara güzel davran.

Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve insanlar arasında kendisine en iyi davranmam gereken kimdir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: annendir. Adam, sonra kimdir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: annendir. Adam, sonra kimdir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: annendir. Adam, sonra kimdir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: babandır. Sevgili dinleyenler, iyilik yapmakla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

Kim geceliğin kendisi gece namazına kalkarsa bir. Bir de evliyse hanımını da kaldırırsa hatun kalk. Manevi bir pazar. Nurdan ışıl ışıl böyle bir alem. Kalk sen de abdestini al. Sen de namazını kıl. Sen de bu sevapları kazan diye. Eşini de kaldırırsa ikisi şöyle geceliğin iki rekat namaz kılarlarsa Allah rızası için. Ondan sonra gene yatacaklar. Bir kalktılar. Efendim abdest aldılar. Teheccüd namazı kıldılar. Gene yattılar. Diyor ki Peygamber Efendimiz kütüba minel zakirin.

Allah'a kesiren ve zakirat. Allah yolunda Allah'ı çok zikredip ecir-i azime nail olan zakirin ve zakirat zümresine dahil olurlar diyor. Muhterem kardeşlerim, burada bir incelik var. Çoğunuz tabi zikir erbabısınız, cebinizde tesbih vardır, Allah diyen, la ilahe illallah diyen insanlarsınızdır. Fakat bu hadis-i şeriften anlaşılıyor ki, yani zikir erbabı olmak sadece tesbihle la ilahe illallah demekle değil. Bak, gece namazına kalkan insan Allah'ı çok zikredenler cümlesinden yazılacak diyor. Çünkü o zihniyet çok kuvvetli bir zihniyet. Uykuyu feda ediverip de Allah'ın divanına gelmek kuvvetli bir ruhi durum gösteriyor. O bakımdan Allah onu isterse yani tesbihatı az bile olsa Allah'ı çok zikredenler zümresinden haşr edecek. Ve zâkirîn Allah'a kesîren ve zâkirâti eaddallahu lehum mağfireten ve ecran azîmâ. Ayet-i kerime var biliyorsunuz. İnnel müslimîne vel müslimât vel mü'minîne vel mü'minât vel gânitîne vel gânitât. Böyle uzun bir ayet-i kerime. Sonunda da ve zâkirîn Allah'a kesîren ve zâkirât eaddallahu lehum mağfireten ve ecran azîmâ. Bunlara Allah çok ecir verecek diye bildiriyor. İşte çok zikredici zümresine katılmış oluyor insan.

Allah-u Teala Hazretleri Amerika uzak bir kıta diye orasını şeysiz bırakmıyor. Yani irşatsız, tebliğsiz, İslam gerçeklerini duymadan yaşayan habersiz bir kıta olarak bırakmıyor. Yani orada da bir şeyler oluyor, manevi bir şeyler oluyor. Allah onlara da tebliğ ediyor. Bak, benim varlığımı, birliğimi anlayın, İslam'ın hak din olduğunu anlayın diye Allah Teala Hazretleri birilerine bunları söyletiriyor. Hatta işlerinden çıkmış olan bir efendim mesela boks şampiyonu Muhammed Ali'ye galip geldikten sonra hak din İslam'dır dedirterek bütün dünyaya söyletiriyor. Bunlar hep müsebbibül esbab olan, her şeyi çekip çeviren kudret-i külliye sahip Cenab-ı Mevla'nın kaderinin cilveleri, yani tebliğini yaptırtıyor kullarını Allah-u Teala Hazretleri.

0: 1981 yılında Vietnamlı olduğu iddia edilen 21 yaşında bir genç intihara kalkıştığında onu kurtarmaya çalışanlar ne istediğini sordu. Muhammed Ali ile konuşmak istiyorum dediğinde şaşkınlıkla etrafına bakınanlar koskoca Muhammed Ali'nin bu gencin ayağına geleceğine ihtimal vermiyordu. Ancak o yine büyüklüğünü gösterdi ve intihar etmek isteyen genci yarım saat dil dökerek ölümden kurtardı. Olayın sonunda gazeteler Muhammed Ali'nin şu sözlerini yazdı.
1: Bir hayat kurtarmak dünyanın bütün şampiyonluklarından daha değerlidir.

Bir dua, bir yuva, bir gelecek. Samimi niyet ve dua ile kurulan yuvaların temellerini sağlamlaştırmak adımıyla eşler arası sağlıklı iletişim, evlilik süreçlerine dair bilgiler, eş ve ebeveyn olma yolunda tecrübeler. Bir dua, bir yuva, bir gelecek programında. Cumartesi günleri 14.15'te Akra'ya bekliyoruz.

Ey garip bülbül, gülistan içre efkanın nedir? Hem demin güldür senin, yine bu nalanın nedir? Şad olanlar ağlamaz, gamlı olan gülmez denir. Gamdan azad olmadın, bu şadu handanın nedir? Bu ile geldin, kimesine sana hiç yar olmadı. Yarı yarın kimsenin, acep ki ihvanın nedir?

Ey gönül, senin dahi yarına kurbanın nedir? Bu hayali vasliyle efkanu ahın ne acep? Kıldığın vaslın temenna yarı zişanın nedir? Her birinin gönlü içre bir misafir eyleşir. Ey gönül, senin derunundaki mihmanın nedir? Bu fenada her birinin nice nice

Kimseler bilmez mukadder kıymetini ey gönül. Ya bilen bunda seni kimdir ki nişanın nedir? Herkesin bir kârı var, senden fakir hiç kimse yok. Hangi pazar içresin yahut ki dükkanın nedir? Geldin ama bu ile yoktur evin gurbettesin. Hangi ildensin senin yurdun adusanın nedir? Her biri bir yol tutup gider, iyi ve ger fena. Hangi rahasın revan yoldaş kervanın nedir? Her biri bir sulbiden gelmiş ve hem bir aslı var. Sen kimin bağı nihalisin gülistanın nedir? Herkesin bir azığı vardır tedarik eylemiş. Sen de yolcusun bu ilden azı kurnanın nedir? Her biri bir emre mahkum hükmeden bir şahı var. Sen kimin emrine bağlısın bu sultanın nedir? Devreder pervaneler etrafı şem'i dembedem. Dost cemali şem'ine senin bu devranın nedir? Ey Hulusi, herkesin tahibine oldun hedef. Bu nasıl cürmün büyük bilmem ki isyanın nedir?

yüce dağları iğneyle kazabilir misiniz? Zordur. Gönüllerden kibri çıkarmak. Yüksekteyken küçülmek. Kuvvetliyken insaf etmek. Gururdan tevazuya dönmek. Bilirim ki nefsimi baş tacı edersem dinimi hor görürüm. Menfaat için sevgi gösterirsem alçalırım. Dilerim ki sevdiğin kul olayım. Hidayete

bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Nuh aleyhisselam ve tufan hadisesi.
1: Andolsun ki Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. Bu da, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilahi yoktur. Doğrusu ben size inecek büyük bir günün azabından korkuyorum, dedi. Kavminin inkarcı ileri gelenleri de, biz seni ancak bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Basit ve dar görüşlü aşağı insanlarımızdan başkasının sana uyduğunu da görmüyoruz. Sizde bize karşı bir üstünlük olduğunu da görmüyoruz. Aksine biz sizin yalancı olduğunuzu düşünüyoruz, dediler. O kavmine şöyle demişti. Ey kavmim, benim aranızda durmam ve Allah'ın ayetleriyle öğüt vermem size ağır geliyorsa, bilin ki ben ancak Allah'a güvenip dayandım. Haydi siz ortaklarınızla birlikte bana yapacağınız işiniz hakkında ittifak edip karar verin. Sonra yapacağınız işiniz size bir tasa olmasın. Sonra o hükmünüzü bana uygulayın ve bana mühlet de vermeyin. Eğer benim imana davetimden yüz çeviriyorsanız ne diyeyim?

Zaten ben sizden hiçbir karşılık istemedim. Benim mükafatımı ancak Allah verecektir. Ve bana Müslümanlardan olmam emredildi. Yine de halkı onu yalanladılar. Biz de hem onu hem de gemide onunla birlikte bulunanları kurtardık ve bunları onların yerine yeryüzünde hükümran kıldık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Bak, Allah'ın azabıyla uyarılan fakat inanmayanların sonu nasıl olmuştur? Kavminden ileri gelen inkarcılar da dedi ki, bunu sizin gibi bir insandan başka bir şey değildir. Size üstün gelmek istiyor. Eğer Allah peygamber göndermek isteseydi, elbette meleklerden indirirdi. Nitekim biz atalarımızdan da böyle bir şey işitmedik. Halkından ileri gelenler şöyle dedi. Biz seni hakikaten apaçık bir sapkınlık içinde görüyoruz. O kendisinde delilik bulunan birinden başkası değildir. Bu yüzden onu bir zamana kadar gözetleyin. Nuh dedi ki, ey halkım, bende hiçbir sapkınlık yoktur. Ben sadece alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum. Size iyiliğiniz için öğüt veriyorum ve Allah'tan gelen vahiy sayesinde sizin bilmediklerinizi biliyorum. Nuh dedi ki, ey kavmim, söyleyin bana, ya ben Rabbimden davamı ispat için verilen açık bir delil üzerine isem ve Rabbim bana katından bir rahmet, peygamberlik vermiş, size de bu gizli bırakılmışsa, siz ondan hoşlanmadığınız halde biz sizi onu kabule zorlayabilir miyiz? Asla. Ben size Allah'ın hazineleri benim yanındadır demiyorum. Ben kendiliğimden gaybı da bilmem. Doğrusu ben bir meleğim de demiyorum. Gözlerinizin hor gördüğü mümin kimseler için Allah onlara asla bir hayır vermeyecek de diyemem. Allah onların içinde olan şeyleri çok iyi bilir. Eğer onları siz iman edeceksiniz diye kovarsam, o takdirde ben mutlaka zalimlerden olurum. Dediler ki, ey Nuh, gerçekten bizimle dinine davette mücadele ettin. Üstelik bizimle mücadelende çok ilerledin. Şayet doğru söyleyenlerden isen, haydi bizi tehdit ettiğin o azıcık azabı da bize getir. Nuh, onu size dilerse ancak Allah getirir. Onu aciz bırakacak değilsiniz. Eğer Allah sizi bu asi halinizden dolayı sapıklıkta bırakmak isterse, ben size öğüt vermek istesem de öğüdüm size fayda etmez. O sizin Rabbinizdir ve ancak ona döndürüleceksiniz. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım. Dediler ki, ey Nuh, bu işe son vermezsen muhakkak recmedilenlerden olacaksın. Taşlanarak öldürüleceksin. Nuh, ey Rabbim, muhakkak ki halkım beni yalanladı. Artık benimle onlar arasında hükmü sen ver. Hem beni hem de beraberimde inananları kurtar. Biz de onu ve onunla beraber olanları o dolu geminin içinde kurtardık. Sonra onların ardından geride kalanları suda boğduk. Yoksa siz Allah'ın emirlerine uygun yaşayıp da bu sayede merhamete erişesiniz diye uyarmak için içinizden bir kimse vasıtasıyla Rabbinizden size bir vahiy ve ihtar gelmesine inanmayıp da şaştınız mı? Şüphesiz bunda elbette bir ibret vardır. Ama yine de çokları iman etmediler. Şüphesiz Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir. Nuh'a vahyolundu ki, kavminden iman etmiş kimselerden başkası artık asla inanmayacak. O halde sen onların yapmakta olduklarına üzülme. Gözetimimiz altında ve vahyimizle gemiyi yap. Zulmedenler hakkında da kurtulmaları için benden bir istekte bulunma. Çünkü onlar suda boğulacaklardır. Nuh gemiyi yapıyordu. Kavminin inkarcı bir takım ileri gelenleri de ona uğradıkça onunla alay ediyorlardı. O dedi ki, bizimle alay ediyorsanız

0: Edin bakalım. Biz de sizinle, sizin alay ettiğiniz gibi alay edeceğiz. Kendisini rezil ve perişan edecek bir azabın kime geleceği ve daimi bir azabın kimin üzerine ineceğini yakında görüp öğreneceksiniz. Biz ona vahyettik ki, bizim nezaretimizde ve vahyimizle gemiyi yap. Bizim emrimiz gelip de tandır kaynadığı, yeryüzünde suların kaynayıp fışkırdığı zaman ona, hayvanların her birinden erkek dişi birer çift aile halkını koy. Yalnız onlardan aleyhine söz geçmiş, kendileri cezayı hak etmiş kimseler hariçtir. Nuh dedi ki, binin geminin içine, onun akıp gitmesi de, demir atıp durması da Allah'ın adıyladır. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. O gemi onlarla dağlar gibi dalgalar içinde seyrederken Nuh bir kenara çekilmiş durmakta olan oğluna Yam'a, "Ey oğulcuğum, bizimle beraber gemiye bin, kafirlerle beraber olma," diye seslendi. Oğlu dedi ki, "Hayır, beni sudan koruyacak yüksek bir dağa sığınacağım." Nuh da, "Bugün Allah'ın azap emrinden, kendisinin esirgemediğinden başka hiçbir korunacak yer yoktur," dedi. Ve aralarına dalga girdi, o da boğulanlardan oldu. Nihayet, "Ey yeryüzü, suyunu tut, ey gök, suyunu tut," denildi. Su çekildi, helak olmaları için iş bitirildi, gemide Cudi Dağı'nın üzerinde oturdu ve zalimler topluluğu için uzak olsunlar, yok olup gitsinler denildi. Nuh Rabbine şöyle seslendi. "Ey Rabbim, benim oğlum da elbette benim ailemdendir. Elbette ki senin ailemi kurtarma vaadin haktır ve sen hakimlerin hakimisin." Allah buyurdu ki, "Ey Nuh, o oğlun inanmayıp asi olduğundan senin ailenden değildir. Doğrusu onun yaptığı iyi bir iş değildir. O halde bilgin olmayan şeyi benden isteme. Doğrusu ben sana cahillerden olmamanı öğütlerim." Nuh dedi ki, "Ey Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen, ziyana uğrayanlardan olurum. Artık sen ve beraberindekiler gemiye çıkıp yerleşince, bizi o zalimler, kafirler güruhundan kurtaran Allah'a hamdolsun de." Denildi ki, "Ey Nuh, sana ve beraberinde onlardan gelecek nice mümin ümmetlere bizden selamet ve bereketle gemiden in. Onların bir kısmından da gelecek öyle bir takım kafir ümmetler vardır ki biz onları da dünyadan bir müddet faydalandıracağız. Sonra onlara tarafımızdan acıklı bir azap dokunacaktır. Bilesiniz ki sular tufanla yükselip taştığı zaman onların nesilleri olan sizi akıp giden gemide biz taşıdık. Biz onu da gemide bulunanları da kurtardık ve bunu alemlere bir ibret yaptık."
1: Bir haberimiz var.

0: Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz gaybın, görmediğin devrin haberlerindendir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Akramedya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akramedya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncel

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Diyabet hastalığı dediğimiz iki sınıfa ayrılan tip 1 ve tip 2 dediğimiz hastalıktır. Sebebi de vücutta ya insülin üretilememesi, pankreas bezinden salgılanan insülinin üretilememesi, bu tip 1 diyabet hastalığı diyoruz, veya farklı nedenlerle üretilip insülinin işlevsiz, yetersiz işlev görmesi dediğimiz tip 2 diyabet hastalığı olarak kabaca tarifleyebiliriz. Ara tipleri vesaire vardır ama tip 1 ve tip 2 diyabet diye bakabiliriz. Tip 1 diyabet genellikle çocukluk çağında, daha erken genç yaşlarda başlar. Tip 2 diyabet çevresel etmenler, kilodan vesaire gelişen diyabet hastalığına da tip 2 diyabet deriz. Tip 1 diyabetin günümüzdeki tedavisi sadece insülin replasmanlarıdır. Günlük insülin dozlarını almaktır. Hiç insülin üretilemediği için onun yerine insülin takviyesi almalıdır. Ama ikinci, biraz tedavi edilebilir, biraz önlenebilir de diyebiliriz. Tip 2 diyabet hastalarının bir kısmını, onların da tamamı değil, ameliyatla tedavi edebiliyoruz. Tip 2 diyabet hastalığında eğer pankreas yeterli insülin üretebiliyorsa, az önce söyledik ya, pankreas insülin üretiyor ama bunu dokularda kullanamıyor. Yağ dokusu fazla ya yetersiz insülin salgılanıyor veya vücut hacmi çok geniş. Biz bu hastaların bir kısmını tedavi edebiliyoruz. Bunun tabii ki belirli kriterleri var. Bu hastalar direkt olarak bize de başvurabiliyor. Endokrin veya dahiliye doktorlarına başvurarak onların yönlendirmesiyle de bize gelebiliyorlar. Bizim tedavi edebileceğimiz diyabet hastalığı tip 2 diyabet hastalığıdır. Bunların da bazı kan tahlilleri yapmamız gerekir bu hastalara ameliyat kararı verebilmek için. Ameliyat öncesi değerlendirme çok önemli. Çünkü tüm tip 2 diyabet hastalarını tedavi edemiyoruz ameliyatla. Bu hastaların bazı kan tahlillerini, açlık, tokluk, kan şekeri, pankreastan salgılanan insülin hormonunu gösteren kan testleri vardır. Bir de insülin öncülü dediğimiz C-peptit düzeyleri vardır. Bunları biz kan tahlilleriyle ölçeriz. Belirli düzeyleri vardır, referans aralıkları vardır. O referans aralığında olan hastalara biz ameliyat kararı veririz.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Sağduyunun sesi. Akra.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecir ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'an'ı işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zenginlik mal tokluğu değil, gönül tokluğudur.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden, rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın, büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür.

Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi aziz, her şeyi yerli yerince yapan hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدَوْ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ.

0: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
1: El-Ahadîf-ü-Şerîfe Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah ve melâiketehu yusallûne alennebî. Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ.
0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler, siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
1: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala ahli Muhammed.
0: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
1: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed, kema salleyte ala İbrahim ve ala ahli İbrahim, inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed, kema barikte ala İbrahim ve ala ahli İbrahim, inneke hamidun mecid.
0: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyi ve ezvacihi ummehâtil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema salleyte ala âli İbrahim inneke hamidun mecid.
0: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Estağfirullahal-azim allazî lâ ilâhe illâ hu el-hayyel-kayyûm ve etûbu ileyh. Estağfirullahal-azim allazî lâ ilâhe illâ hu el-hayyel-kayyûm ve etûbu ileyh. Estağfirullahal-azim allazî lâ ilâhe illâ hu el-hayyel-kayyûm ve etûbu ileyh.
0: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
1: وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذ۪ي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَن۪يفًا وَمَا أَنَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُك۪ي وَمَحْيَايَ وَمَمَات۪ي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ لَا شَر۪يكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ اُمِرْتُ وَأَنَ مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك.
0: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mistata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabeti deyni ve kahrir rical.
0: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'sem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ.
0: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
0: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkas thawbul abyadu mined denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i ve thalci vel barad.
0: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt. ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak onundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler onadır. Onun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa.

0: Bütün lütuflar ona aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler onadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinete arşih. Subhanallahi zinete arşih. Subhanallahi zinete arşih.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fis sema ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zalik ve subhanallahi adada ma huve halik vallahu ekber mislu zalik velhamdülillahi mislu zalik ve la ilahe illallah mislu zalik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zalik.
0: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi şey'un fil ardi ve la fis semai ve huves semi'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi şey'un fil ardi ve la fis semai ve huves semi'ul alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

0: Şuur.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
2: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'aluka khayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve bereketahu ve hudah. Ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
1: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
2: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamera husbâna iqdi anniddeyn ve agnini minel fakr ve emti'ni bisem'i ve basari ve kuvveti fî sebilik.
1: Karanlığı giderip sabahı aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım, borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
2: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
2: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalat arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve resuluk.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
2: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
2: Allahumma rabbena atina fi'd-dunya hasene ve fi'l-ahireti hasene ve qina azaben-nar.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
2: Ya mukallibal kulub, sabbit kalbi ala dinik.
1: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl, dininden ayırma.
2: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
1: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
2: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melike. Eşhedü en la ilahe illa ent. Eûzu bike min şerri nefsî ve şerri'ş şeytânî ve şirkih.
1: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
2: Allahümme inni es'aluke l'afiyete fi'd-dunya ve'l-âhira. Allahümme inni es'aluke l'afve ve'l-afiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min khalfi ve an yemini ve an şimali ve min fawqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
1: Allahım, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden

0: Önden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım, gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
0: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
1: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik ve a'udhu bike minke lâ uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsik.
0: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر.
0: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizqan tayyiba ve amelen mutakabbala.
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede,

0: etmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: Allahümme cealni u'azimu şükrak ve ukfiru zikrak ve ettebi'u nasihatak ve ahfazu vasiyyatak.
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: kufuven ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp, her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.
2: Namazlardan, farzlardan sonra sevaplı olan ibadetler, sabah namazından sonra oturup Kur'an'la, zikirle meşgul olup güneşin doğmasından yarım saat geçinceye kadar meşguliyetini devam ettirip işrak namazı kılmaktır. İşrak namazını böyle kılan bir kimse hakkında çok hadisi şerifler var, çok müjdeler var. Bazısını sayayım. O gün bir hac ve ömre yapmış kadar sevap kazanır. Bir. İkincisi, İsmail aleyhisselamın soyundan asaletli, kıymetli esirleri düşmanın elinden fidyeyi necat verip kurtarmış, azat etmiş kadar sevap kazanır. Üçüncüsü, ufukları gözün alabildiği kadar uzak yerleri dolaşarak çalışsa, çabalasa, ticaret yapsa elde edeceği rızıktan daha fazla rızık kazanır. Rızkı çok bol olur. Dördüncüsü, o gün ölürse imanla ölmesine sebep olur. Onun için işrak namazını çok karlı bir namaz olarak görüyoruz. Peygamber Efendimiz adetliydi, böyle yapardı. Evliyaullah büyüklerimiz de böyle yapmışlar.
3: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
4: Elhamdülillahi rabbil alemin vel âkıbetü müttakîn. Salatü vesselamü alâ seyyidinâ Muhammed ve âlâ aleyhi ve sahbihi ecmaîn. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
5: نهل بيت الرفقة إلا نفعهم ولا منعهم إلا ضر سبحان البغري أبو نعيم بن عساكر عنه بيت الله بن معمر قال البغري فلا أعلم له غيره ولا قال غيره فبن أخر
6: Siz ne de birbirinizi sevmedikten iman sahibi olamazsınız. Şimdi bizim şeyler, kardeşler bir olsunlar, işte bir ayrılığı kardeşlere mani değildir, siz bir kardeşiz diye hedefler veriyorlar. Olur mu? La yecteni'an ezzıttan, la yecteni'an bir kaidedir, bozulmaz bu. İki zıt bir arada toplanmaz. Zıttan, la yecteni'an, suyla ateşi bir araya getiremediğin gibi, ya su ateşi söndürür, ya ateş suyu söndürür. İkisi bir arada olmaz bunlar. Zıttan, la yecteni'an olunca, seninle ben nasıl kardeş olacağız ya? Senin yolun ayrı, benim yolum ayrı. Sen tutmuşsun başka yolu, ben tutmuşum Allah yolunu. Allah yolunla şeytan yolu bir olur mu? Nasıl kardeş olacağız birbirimizden biz? Allah hafifimizi affetsin. Tefrikat sana daha niye sinemez etsin? Evet, hep bir milletiz. Hep bir memlekette büyüdük. Ayrı yaşadık. Yaşamaklıyız da ama insanların fikirleri çok değişti. Bu eski günün insanları bugün bulmakında mahrumuz. Binaenaleyh insanlar kapık fikirlere sapmış oldukları takdirde onlarla kardeşle geçinmek mümkün olmaz. Ne kadar bağırırlarsa bağırsınlar. Ne kadar bağırırlarsa. Ya aradan o zıttı kaldırmak lazım. Bu nedir mani olan? Bunu kaldırmak lazım. Bunu kaldıramadıkça hepsi boş laftan ibaret. Onun için لَنْ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا birbirimizi sevmedikçe bu cemidir. Yalnız benim seni sevmem bir kafi olmuyor iş. Hep birbirimizi sevmedikçe sahibi iman Olamaz. Burada kemal iman vasfı olsa gerek. Zaten imanda da üstlerinin bu kemaldir. Birbirinizi nasıl seveceksin? Can kardeşin gibi seveceksin. Öz kardeşin gibi seveceksin. Nasıl ashab-ı kiram birbirlerini sevdiler? Malım senin malın dedi. Evim senin evin dedi. Tarlam senin tarlan dedi. İstediğin gibi yaşadı. Bu kadar fedakarlık yapman kastı Müslüman. Ağzındaki lokmayı verecek derecede yani. Ama neden o? Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafındaki toplanış, onun etrafındaki aşk, şer, İslam'a olan muhabbetin neticesi oluyor. Birisi Mekke'den gelmiş muhacir, birisi Medine'si yerli halk. Yerli halk, gelen muhacire kolunu açtı, kanadını açtı, gel kardeşim dedi. İşte oda, işte ev, işte ambar, işte tarla, bahçe. Ne yaparsan dedi. Fakat bu muhacirin kısmı gelen Müslüman, bunları tenezzül etmemeler. Malın mübarek olsun, işin mübarek olsun. Bize çarşıyı, pazarı gösterin, kafi dediler. Biz çarşıda, pazarda alışveriş eder, kendi karnımızı doyurabiliriz gibi bir büyüklükle gösterdiler orada. Çünkü kardeşlikte de yük olmak diye bir şey yoktur. Yani kardeşiz diye bak bana işte, böyle iş yok. Kardeşlikte yük almak lazım, yük vermek yok. Yükü alacaksın bana gücün yetiyorsa, fakat başkasına yük olmak böyle şey olmaz. Çünkü muhabbete de etkidir, manidir. Bir insana sırnaştığında, yanaştığında hep ikinci gücün bakarlar ama gönderler ki yeter artık. Bu yeter artığı dedirtmemek için sen de elinden gelen fedakarlığı yapacaksın ki iki sevgi birbirlerine devamlı etmeyen sevginin de birini diyorsun. Bu sevgi sevgi sayılmaz. Sevgi kıyamete kadar gidecek. Hatta kıyamet gününde de kendisini gösterecekler. İki tane kardeşlere huzur Rabbül Alem'e geliyorlar. Musafları görülüyor. Birisinin günahı çok, atın bunu cehennem diyorlar. Ötekinin sevabı ol, atın bunu da cennete diyorlar. Ben götürürüm cennete. Cennete gidecek olan diyor ki ben gitsem cennete. Ben cennete gitsem yarabbim. Ya bu benim kardeşlerimi de affedersin. Ya beni onun yanına yollarsın, cehenneme beraber gideriz. Ya onu da bırakırsın, ben beraber cennete gideriz diyor. Kardeşlik burada olduğu gibi orada da olacak yani. Ama samimi kardeşlik olacak burada. Sen kendini gözünü alabiliyor musun? Bundan beraber cehennemde yanma. Ya beni de at yarabbim cehenneme, bundan beraber yanayım. Ya onu da affet, beraber gidelim cennete. Cenab-ı Hak diyor ki sen benden daha mı erhamsın? Hadi ikinizi bir tane cennet. Kardeş öyle olur. Yoksa bugün sevişmişiz. Parası varsa severler bugün insanı. Gençliği varsa severler. Mevkii varsa severler. Mevkiden düşünce, paradan da mahrum olunca, gençlik değerden gidince köpekleri masal olur derler ya burada. Allah mahvudur. لَنْ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا اَوَلَا اَدُلُّكُمْ Bak şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. اَوَلَا اَدُلُّكُمْ اَلَا مَا تَحَابُّوا Şimdi sizin birbirinizi sevmenize vesile olacak şeye size delaleti değil mi? Ki siz bunun sebebiyle birbirinizi seveceksiniz. Millet bir para verirse, ya menfaatımıza yarayan bir şeyi ikram ederse, dese ki sana şu evi bağışladım ben. 10 katlı bir apartman. Sen yok, bağışladım. O adam hani nasıl mecbun ikram oluruz mu? Ama Allah-u Teala'nın bize verdikleri nimetinin karşısında bu apartman kaç derece? Bir sakalın kılına değmez. Bir kıl kadar yerinden insan bir ağrı çıkıyor, bir civan çıkıyor, bir şey oluyor. Feryat-ı figanlar, ameliyatlar, bilmem neler, kıyametler kopuyor. Ne o yahu? Allah Azze ve Celle. Dün kardeşin gözüne biraz şey gelmiş, perde gelmiş. Şaşırmış kardeş, hastane bırakmamış, dolaşmadık. Hangi doktoru daha mahir bu hususta diyerekten. Bak insan nasıl bir şey aranıyor. Gözüm için ben mahir olayım mı? Hangi doktor mahir diyor acaba bu işte? Bütün doktorları dolaşmış. Ve sen dininde hangisi bunun doğruluğu hiç aradığın var mı? Dünyada arıyoruz da din hırsına gelince lakay. Cenab-ı Peygamber'in bize bir tavsiyesi var. Nedir? Es-selam Zeynep. Bu da ikisi nerede? Bir, sabah şeriflerine ayrıldın. Yok. Günaydın, akşam aydın. Es-selam Zeynep'in Peygamber'in talimi. Kur'an'da da fahayyû diyerekten Cenab-ı Allah Celle ve Ala selamı bize emrediyor. Karşındaki es-selamu aleyküm değil mi? Ve aleyküm selam demekle beraber ve rahmetullahi ve berekatü ilahi etmek de muntahiyenin en güzeli oluyor. Onun için eksü selamı beynikim. Siz aranızda birbirlerinize karşı içten gelen bir aşk ile selamu aleyküm kardeşim de. Ama selamı da lafta bırakma. Selam yalnız laftan ibaret değildir. Selamu aleyküm laftır. Söz ağzımdan çıkıyor ama manası geniş. Selam Allah-u Teala'nın ismidir. Esma-i Hüsna'dandır. Huvallahu lezî la ilahe illa hu âlimul gaybi ve şehâde ve rahmanurrahim. Huvallahu lezî la ilahe illa hu ve hâlikul bâriul sabir. El melikul kuddûsüs kuddûsüs selam. Altıncı esma oluyor. Allah-u Teala'nın isimlerinden Kur'an'da zikrettiği. Altıncısı ki selamette olmak istersen selam Allah-u Teala'ya mahkumdur. Bu bütün arızalardan uzak. Bütün noktanlıklardan arızır Cenab-ı Hak. Ona hiçbir nokta izah etmez. Onun için Sübhanallah. Ben o Allah'a tesbih ederim ki bütün noktan sıfatlardan münezzeh. Ölüm gelmez. Haline hiçbir tegayyür gelmez. Evveli belli değil. Evveli yok, ahırı da yoktur. Daimi bir varlık. Sonra yerin, göğün bütün mevcudatın halikidir. Mevcudatın içerisinde neler yaratılmışsa, mikrobundan tut, bilmediğimiz daha neler varsa, hepsinin haliki Allah. Gündüz bugün mikrop diyerekten ödümüz kopuyor. Ufacık can, gözümüzün göremediği bir canlı ispat ediyorlar karşımıza. Bu canlı bizim canımıza okuyor diyorlar. Canım benim gözümün göremediği bir canının hoca benim kuvvetime karşı gelebilmesi mantıkımın dışında oluyor benim. Ben de bir yıl kurtar ederim. Nasıl oluyor da o canının aklından gelemiyorum ben? Kudretullah'ın hakkından gel bakalım işte. Allah Teala kudretini sana gösteriyor. Sana bir mahluk misalet ettik. Adı mikrop. Ufacık bir şey. Gel hakkından bakalım diyor. Hadi doktor, doktor, doktor, doktor. İlaç, ilaç, ilaç, ilaç. Biri gelirken biri çıkar. Vefat için. Onun için esselam bütün afatlardan, bütün nekaisten, bütün eksikliklerden münezzeh olmak Allah Teala'ya mahluk. Yani sen

Her noktadan, sıfatlardan, mahafatlardan, efendim, eksikliklerden veri ol kardeşim. Sana Allah noksanlık vermesin, mahafat vermesin, bela vermesin, mihnet ve şakkat vermesin, dert bela vermesin, sağ salim, afiyet üzerine yaşasın. Ömrü olduğu müddet içerisinde. Eğersen kardeşine böyle bir dua yapıyorsun ve bu duanın arkasını da, bunu da gözetmiyorsun. Allah kusurumu zannetsin. Onun için Cenab-ı Peygamber, eksü selam beyniniz. Beyinlerinizde selamı ifşa ediniz. Hangi bekliyiz? Bir arkadaşımız var, bir camide var dedi. Gidelim orada ziyaret edelim dedi. Kendisi yüksek mühendis, fakat bilgisi çok Arapça güzel dedi. Hadis çok bilir, Kur'an bilir, eser hafızdır. Vaaz ediyor. Kaçıncı vaaz demiş bilemem. Epey bir zamandan beri bu selam üzerinde vaaz ediyormuş. Bugün yine selamdan bahsetti. Esselamu ala Musa ve Harun, esselamu ala İsa, esselamu ala Musa. Bunların izahını yapıyoruz. Selam Allah'tan gelir. Allah'tan gelen selamı sen de aranda ifşa et. Bir selama 30 tane, 10, 20, 30 tane veriyoruz. Bir de böyle şefkat kanatları da açarsın. Kanat deyince mutlaka kapının kanadını anlama. Pencerenin kanadını anlama. Kanatlar çok şefkat kanadıdır. Annenin şefkat kanadı altında. Annenin şefkat kanadı işte etrafındakilerinde acıma hislerinin insanda uyanması. Bu hislerin uyanması imana bağlı. İbrahim Hakkı Hazretleri her durumda. Kitabında çok güzel şeylerdi. Az, az, hiç az uyuyor. Çok bunun şeysinde geniş tafsilatlar vermiş. Yalnız buğday ekmeğini yiyen adam kaç yiyen hasta olmaz diyor. Ve biz kaç çeşit yemek yiyoruz. Ama onun için hepsi selama beynekül şiddetli deliller gelir. Gelir ama ehli iman hepsini imanıyla katılır. İman hepsinden katılır. Hiç korkmaz. Yok yağmurlar kesilmiş. Katıyan yağmur gelmiyor. Yerden hiçbir şey bitmiyor. Hiç sesim artır. Allah bana kafir der. Allah benim rızkımı verecektir der. Yine Allah'ın rızkını verir. Çünkü yerin altında yaşayan nice mahluklar vardır ki hepsi merzuk oluyor. Hepsinin rızkını Allah verir. Bir mermer getirmişler bize. Mermer nasılsa kırılmış. Kırıldığı yerden bir kurt çıktı. Şöyle şu kadar olmuş. Mermerin içerisinde. Mermerin içerisinde. O mermeri yiye yiye büyümüş. Kocaman bir kurt olmuş. Mermer kırıldı ne yapmışlarsa, oradan kurtlar çıktı dışarıya. Çok görülen tecrübeler içerisinde mevcuttur bunlar. Ağaçların içerisinde geçerli öyle yetişirler. Havayı nereden alır, suyu nereden alır, nasıl yaşar Allah bilir. Ama yaşatan Allah yaşatıyor. Binaenaleyh senin yaşamak, mukaddes sesin için yaşamak, sana Cenab-ı Hak nereden rızkı verecekse verecek, seni yaşatır mısın? Onun için hiç üzülmez, hiç keder çekmez, gam çekmez. Allah'a teslim olmuş. Allah'ın var, der yeter. Binaenaleyh. Bu selamdan katıyen ayrılma tabi. Bak şimdi arkasına ne diyor Cenab-ı Peygamber? Vellezî nefsî biyedî. Cenab-ı Peygamber'in yemin tarzıdır. Nefsin yedi kudretinde olan Allah'ın Celle ve Alâ'ya kaçana derim ki vallahu kaçana derim. Lâ tedhulûnel cennâ hattâ terâhamû. Siz cennete giremezsiniz hatta birbirlerinize acımadın. Eyvah! Eyvah, eyvah. Bu acaba şefkat kanadından bahsettik ya ve taavunundan bahsettik ya taavun-i İslamiye çok hatta terahamu bak şimdi buna iyi dikkat edin. Merhamet sahibi olmadık size bunun işin altına çıkamazsınız. Kâlu ya Resulallah. Eshab-ı İslam cevap ediyor. Ey ya Resulallah. Doğru, çok güzel. Fakat küllüne rahim. Hep biz acıyoruz biz. Bak bizdeki şefkat merhamet kimde var? Kullina rahimin. Hepimiz merhamet sahibiyiz, şefkat sahibiyiz. Elimizden gelen fedakarlığı yaparız. Haa. Cüneyt Peygamber bu. Haa. İnnehu. Bu sizin merhamet dediğiniz terahim. Leyse bir rahmeti ahadikim. Sizin birinizin acıması kafi değil. İkimiz de çıkarsa bir her devirde. Bir tane efendimiz çok merhametli. Evinde işte fukaraları yediriyor, içiriyor. Hususi merhametler kafi değil. Hususi merhametler çok elhamdülillah memleketleri eksik değildir. Çok merhamet sahipleri vardır. Çok su acıktır, ikramı yüzü boldur, vermesi boldur ama kafi değil. Ve lakin rahmetel amme. Amme umum. Elhamdülillahi Rabbül alemin. Sifat-ı millî. Her cihaz. Peki.
Pira Şeriba.

0: Şimdi akıl demin tarif etti ki ifade, kendini menhiyattan tutabilen aklı akıl derler. Kendini yasaklara karşı bağlamış, tutak ediyor, tutak ediyor. Seni o şeyler göndermiyor, diyorsun yasak günah.
1: Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat-ı sımadaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istikkat kesilen kulların zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

0: Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Efendim, İslam'ı sevdirmemiz lazım. Davranışlarımızda. Rahmetli bir tanıdığımız vardı, araba kullanıyordu, sakallı. O zaman da araba kullanan sakallı azdı. Bir zamanlar başörtülü araba kullanan hanım azdı. Şimdi gittikçe çoğaldı. Böyle tabii araba kullanan bir hanım gördü mü herkes ağzını açıp bakıyordu. Allah Allah, başörtülü hanım arabada kullanabilir miymiş filan diye şaşırıyorlardı. O zaman da sakallı bir insan araba kullanabilir miymiş diye şaşırıyorlardı. Şimdi böyle kaşlarını çatmış bakıyor. Ben de arabadayım. Arabayı kullanan da tanıdığımız, onun böyle sert baktığını gördü. Bu gerici, hoca sakallı, çember sakallı araba kullanıyor. Kaşlarını çatmış böyle, bakıyor komşu. Komşu arabadaki, bakıyor. Güzel bir şey yaptı bizim arabayı kullanan arkadaş, rahmetli. Arabanın camını açtı, bir tebessüm bir çehreyle selamünaleyküm dedi. Adamın başına sanki bir kova su dökmüş gibi oldu. Adam şöyle bir afalladı, şaşırdı, güldü, aleyküm selam dedi. Bak bir güzel tatlı tebessüm. Bütün işleri değiştir. Bir zarif hareket, bir güzel tebessüm. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki tebessümüke fî vecihi ehike leke sadakatın. Kardeşinin yüzüne mütebessim bakmak senin için bir sadaka vermek gibi sevaptır. Diyor Peygamber Efendimiz. Tebessüm sevap. Müslümanın Müslümana mütebessim bakması sevap. Ya ben falanca hanıma ne yaptım? Yanından geçerken somurttu, hiç benim yüzüme gülmedi der. Birisi mesela. Ben ona ne yaptım ki? Hiçbir şey yapmadı. Bak gülmediği için rahatsız oluyor ötekisi. Tebessüm etse komşu geçerken yanından bana tebessüm etti. Ne kadar iyi bir komşu der. Bir tebessümün bu kadar gücü var. Faydası var. Bir de sevabı var. Onun için her şeye dikkat edeceğiz. Yani tebessümümüze de dikkat edeceğiz. Davranışımıza da dikkat edeceğiz. Hareketlerimize de dikkat edeceğiz. Bileceğiz ki biz bu kıyafetimizle iddialı olarak ortaya çıkmışız. Biz Müslümanız diyoruz. Müslümanın nasıl olması gerektiğini onlara göstereceğiz. Onlar da sevecekler İslam'ı. Ben de Müslüman olayım diyecek. İşte bunların hepsinin olması için bizim muhabbetli olmamız gerekiyor. Bizim İslam'ı güzel öğrenmemiz gerekiyor. Bizim efendim bilinçli olmamız gerekiyor. Ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı bilen usta kişiliklere sahip kimseler olmamız gerekiyor.
0: Akra

0: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.
1: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Akra'da sağduyulu akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Duygularımız ve düşüncelerimiz. Sağlıklı düşünmeyi nasıl geliştirebiliriz? Düşüncelerimiz ve duygularımız birbiriyle çelişir mi? Doğru kararlar alabilmenin yolu nedir? İrade, akıl ve düşünme kavramlarının dijital çağdaki yorumlarıyla sağduyulu akıl özel söyleşisi bugün 16.15'te ve tekrarıyla pazar 17.15'te Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih, sevaplı işler işleyenler ve Muhammed'e Rablerinden bir gerçek olarak indirilene inananların, Allah günahlarını örtmüş ve hallerini düzeltmiştir.

Güne başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da. En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

0: Arkadaşını affet. Affettiğini hatırlatma ve hatırlama.
1: Şeyh Şami.
2: Akra dinliyorsunuz.

Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zilletten sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Topuk dikeni neden deniyor? Röntgen çekildiği zaman, X-ray filmi çekildiği zaman yan grafide orada bir kemik çıkıntısı görülebiliyor. Her hastada görülmesi şart değil. Daha çok ileri ve orta yaş hastalarda görülebiliyor. Tedavide biz ortopedide bütün hastalıklar için öncelikli olarak koruyucu tedbirleri önceliyoruz. Yani bu ağrıya sebep olan faktörler nedir? İşte sert zeminlerde dolaşmaksa yumuşak terlik veya bir ayakkabı tercihi. Ani ve aşırı kilo artışlarında mümkünse diyet üzerine eklenebilir. Bir travma varsa bu travmanın geçmesi için 2 haftalık bir koruyucu tedavi yapılabilir. Tedavide o bölgeye binen aşırı yükleri önlemeye yönelik bir tedavi var. Bunun içinde yumuşak terlik, ayakkabı ve ortası mümkün olduğunca daha yumuşak tabanlıklarımız var. Bir çift her iki ayağı da içine alacak şekilde kullandırıyoruz evde ve iş ayakkabılarında. Ve o bölgeye soğuk uygulama. Bunlar girişimsel olmayan önleyici tedbirler. Buna rağmen bir 6 hafta bu tedavilere, koruyucu tedavilere rağmen ağrının geçmediği dönemlerde o bölgeye lokal enjeksiyonlar yapabiliyoruz. Yani oradaki yağ yastıkçığına, sinirin etrafına, kemiğin zarına kadar oradaki bağların yapışma yerlerindeki ödeme iltihabı azaltmaya yönelik enjeksiyonlar, uzun etkili ağrı kesiciler ve o bölgedeki ödemi azaltacak bir kortizon benzeri ilaçlarla o bölgeye enjeksiyon yapıyoruz ve sonrasında yine koruyucu tedbirlere devam ediyoruz. Ek olarak bazen elektroşok dalgalarıyla o bölgenin SVT tedavisi dediğimiz o bölgenin mikro kırıklar oluşturarak kanamasına sebep olup o bölgedeki enflamasyonu azaltacak bir tedavi yöntemi de oluşabiliyor. Ama genellikle ameliyat gerektiren bir durum değildir. Koruyucu tedbirlerle kolaylıkla rahatlayabilir ama bir süreç ve o süreç içerisinde doktorumuzun önerilerine uymak gerekiyor.
0: 2 dakika. Akra dinliyorsunuz. Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.
3: For this fight, I've wrestled with alligators, I've tussled with a whale, I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock, I injured a stone, and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
0: Akra. Akra. Akra. Akra. Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor. Akra stüdyolarından Güne Merhaba programından hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. Bugün 30 Eylül 2026 günlerden çarşamba ve sizler için derlediğimiz haberlerle Güne Merhaba başlıyor. Evet efendim, günlerden çarşamba dedik, hafta ortasında birlikteyiz sizlerle ve aynı zamanda Eylül ayının da son gününde karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Akra Mobil hattını hatırlatarak başlayalım programımıza. 0501 630 30 30, bu numaraya mesajlarınızı gönderebilirsiniz değerli dinleyenlerimiz.

Programımıza akra.medya'nın manşet haberleri arasında yer alan bir makaleyle başlıyoruz. Profesör Doktor Mahmut Esat Çoşan'ın Ağustos 1996 tarihli yazısı şöyle: İslam sevgi ve merhamet dinidir. Bizi Müslüman yaratan ve yaşatan Allah'a sonsuz şükürler, hadsiz hesapsız hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa Efendimiz Hazretleri de çok rauf, çok rahim, çok müşfik, çok cömert, çok iyilikseverdi. Çok sakin, çok affedici, çok sabırlı, çok olumluydu. Sallallahu aleyhi ve alihi ve sahbihi ve men tebayyuhu bi ihsanin ecmain ve selleme ve barike teslimen kesiren ila yevmiddin. Biz bütün insanların iyiliğini istiyoruz. Bütün müminleri kardeş biliyor, seviyor, sayıyoruz. Yaptığımız toplantılar, ilmi çalışmalar, konuşmalar, yazdığımız yazılar incelenirse görülecek ki yıllardan beri kardeşliği, sevgiyi, dostluğu savunuyoruz. Bu konuda vakıflar, dernekler kurduk. Birçok faaliyetler icra ettik. İnsanlar arasındaki suni, zoraki, zararlı ayrım ve iltifatları kaldırmaya var gücümüzle çalışıyoruz. İhtilafları kaldırmaya var gücümüzle çalışıyoruz. Gür sesle söylüyoruz ki siyasette de dostluk ve kardeşliğe önem vermeliyiz. Komşu ülkelerle iyi geçinmeliyiz. Onlara her yönden faydalı olmaya çalışmalıyız. Mesela İran'la birçok müşterek yanlarımız, dostluk ve işbirliği kurma imkanlarımız var. İran'ın yarıya yakın ahalisi Türk. Tarihte birlikte yaşamış, beraber devlet kurmuş ve yönetmişiz. Türkçemizde pek çok Farsça kelime var. Eski edebiyatımız İran dil ve edebiyatıyla çok içli dışlı. Birçok Türk yazar ve şair o dille eser yazmış, o dili konuşmuş. Arşiv vesikaları, kütüphanelerimizdeki yazma eserler o dilden. Farsçayı bilmeden eski muhteşem kültürümüzü anlamamız ve kavramamız mümkün değil. İran bizi Orta Asya'ya, Türk halklarına, Güneydoğu Asya Müslüman ülkelerine bağlayan kilit ülke. Kalkınma, ulaşım, ticaret, sanayi, eğitim, kültür, savunma, korunma bakımlarından işbirliği yapmak zorundayız. O bize muhtaç, biz ona. Dış politikada anlamsız inat ve taassuba yer vermeyelim. Biz hür, şerefli ve izzetli bir ülkeyiz. Milli ve dini menfaatlerimizi göz ardı etmemeli, elimizdeki avantajları elden kaçırmamalıyız. İran ve diğer Müslüman komşu ülkelerle bölgesel, özel ve daha candan ilişkiler kurmak, dünya üzerinde yepyeni ve dosdoğru bir hak düzeni tesis etmek için işbirliği yapmak konusunda canla başla çalışmaya devam edelim. Çünkü tüm insanlığın maddeten ve manen kurtuluşu bize ve bu işbirliğine bağlı. Çünkü kapitalist, komünist, materyalist, dinsiz, sevgisiz, merhametsiz insanlar insanlığı felakete sürüklüyorlar. Profesör Doktor Mahmut Esat Çoşan. Değerli dinleyicilerimiz bu makaleyi akra.medya'nın manşet haberleri arasında bulabilir. Video içerik olarak sosyal medya hesaplarımızdan da

Akra Medya'da sağduyulu ittifak çağrısı. Akra.medya'da yayımlanan sağduyulu ittifak çağrısı başlıklı özel haberde Müslümanlar arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Haberde 10 Aralık 1931'de Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nin aldığı kararlara dikkat çekildi. Türkiye, İran, Suriye, Irak, Mısır, Filistin ve Endonezya'nın da aralarında bulunduğu 22 ülke ve bölgeden 153 delegenin katıldığı kongrede mezhep ve etnik köken ayrımı gözetilmeksizin İslam kardeşliğinin geliştirilmesi ve Müslümanların ortak menfaatlerinin savunulması yönünde kararlar alındığı aktarıldı. Akra Medya'nın haberinde günümüzde oluşturulmaya çalışılan mezhep ayrılıkları karşısında 1931'de ortaya konulan bu yaklaşımın yeniden değerlendirilmesinin Müslümanlar arasında sağduyulu bir işbirliği zemini oluşturulabileceğine dikkat çekildi. Haberde ayrıca kongrenin Sünni ve Şii ve benzemi ayrımı gözetmeden farklı coğrafyalardan Müslüman temsilcileri bir araya getirmesi bakımından tarihi önem taşıdığı vurgulandı. Sağduyulu ittifak çağrısı ve hemen yanındaki bir diğer başlık Mekke'de tarihi imza başlıklı gündeme dair haberleri de yine akra.medya sayfamızdan ve mobil uygulamamızdan ulaşabilirsiniz.

Efendim diğer haberlerle devam edelim. Sağanak hayatı vurdu sıradaki başlığımız. Marmara bölgesinde etkili olan sağanakta Bursa ve Sakarya'da dereler taştı. Yollar ve yerleşim alanları su altında kaldı. Mudanya'da evlerde ve pansiyonlarda mahsur kalanlarla Sakarya'da 4 kişi ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Marmara bölgesinde etkili olan sağanak Bursa ve Sakarya'da taşkınlara yol açarken İstanbul'da da yağış nedeniyle kentin birçok noktasında trafik yoğunluğu ve ulaşımda aksamalar yaşandı. Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan sağanak su baskınlarına yol açtı. Kentte 2 gündür etkili olan yağış da kent merkezinde metrekareye 13,7 kilogram, Mudanya'nın Esence mahallesinde ise 15 kilogramdan fazla yağış düştü. Mahallede su baskınları yaşanırken bazı ev ve pansiyonlarda mahsur kalanlar oldu. 18 okulda eğitime 1 gün ara verildi. Sakarya'da sağanak nedeniyle çok sayıda dere taştı. Bazı yerleşim alanları ve yollar sular altında kaldı. Sapanca, Akyazı, Karasu ve Gehve'de ulaşımda aksamalar yaşanırken bazı evleri su bastı, yol ve köprülerde hasar oluştu. Kent genelinde can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

çocuklara değerler eğitimi modeli, çocukların dijital dünyayla daha erken yaşta tanışması ailelerin değerler eğitimine yönelik talebini artırdı. Profesör Doktor Esra Akın, velilerin yaklaşık %80'inin çocuklarına erken yaşta değerler eğitimi verilmesi istediğini belirtti. Akın, çocuklarda yaşlarına uygun olmayan davranışların yanı sıra akran zorbalığı ve aile ilişkilerinde yaşanan sorunların da arttığına dikkat çekti. Kreş ve anaokullarında sorumluluk, sevgi, saygı, dürüstlük ve adalet gibi temel değerlerin öğretilmesinin önemini vurguladı. Profesör Doktor Akın, çocukların gelişiminde aile ve okul arasındaki işbirliğinin kritik olduğunu ifade etti. Öğretmenlerin çocuklardaki değişimleri yakından gözlemlemesi, olumsuzluk veya tehdit durumlarında

aile ve okul yönetimiyle iletişim kurması gerektiğini söyledi. Akın, farklı görüşlere sahip ailelerin de ortak değerler konusunda buluşabileceğini belirterek yetişkinlerin çocuklara doğru davranışlarla örnek olması gerektiğini vurguladı.

Bir izmarit 1803 yangına neden oldu. İstanbul'da yılın ilk 8 ayında meydana gelen 18.321 yangının 1803'ünün söndürülmemiş sigaradan kaynaklandığı belirlendi. Sigara kaynaklı yangınların %80'e yakını otluk alan çöp ve çöp konteynerlerinden çıkarken 302 yangının evlerde, 32'sinin iş yerlerinde meydana geldiği kayıtlara geçti. İstanbul İtfaiye verilerine göre sigara kaynaklı yangınların en fazla görüldüğü ilçe 223 vakayla Fatih oldu. Esence ve Munzur beyaza büründü. Erzincan'da önceki akşam etkili olan sağanak bir süre sonra yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Kentin güneyinde yer alan 3258 metre yüksekliğindeki Munzur Dağı ve kuzeyinde bulunan 3549 metre yüksekliğindeki Esence Dağı'nın zirvelerine mevsimin ilk karı yağdı. Dağların Üzümlü ilçe merkezinden görülebilen karlı ve sisli zirveleri güzel görüntüler oluşturdu. Efendim saatlerimiz 8.45'i gösteriyor. Haberlerimize müziğin ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Akra dinle, farkında ol.
1: Gez, gör, ibret al. Gezmek, görmek, ibret nazarıyla seyahat etmek, kendi dünyamızı keşfetmemizi hızlandırır. Şükrü ve hayranlığı artırır. Gezen, gören ve yeni kültürlerle tanışanlar, bilgi, deneyim ve gözlemlerini pazar saat 13'te Akra'da paylaşıyor. Eşsiz güzelliklere sahip yeryüzünü birlikte keşfedelim.
2: Akra, 1448 Hicri yıla özel bir gündemle merhaba diyor. Sağduyulu akıl. Hızla akıp giden hayatta her gün onlarca karar veriyoruz. Peki aldığımız kararlarımız, eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Sağduyulu akıl, Allah rızasını ve sevgisini esas alıp, insanın iradesini, özgürlüğünü, bağımsızlığını, sağlıklı muhakeme yetisini merkeze alarak teknolojiyi hizmetkar kılan, yapılabilir olana değil, yapılması gerekene yönelen kararlı duruş. Sağduyulu akıl, sanal ve yapay zeka çağında insani olanı unutturmayan, sorumluluğu terk etmeyen ve teknolojiyi değerlerinin iradesine göre kullandırma gücü. Akra, sağduyulu aklı merkeze alan özel içerikleri yayına taşıyor. Belgeseller, söyleşiler ve daha pek çoğu 1448 Hicri yılı boyunca Akra'da. Akra, sağduyunun sesi.
3: Güne merhaba programı devam ediyor. Yol durumu.
4: Saatlerimiz 8.52 gösteriyor. Güne merhabaya devam ediyoruz. Müziğin ardından ve şimdi yol durumuyla karşınızdayız. Güne merhabada Büşra Pişkin telefon attığımızda. Büşra Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
5: Merhabalar, hayırlı sabahlar Ahmet Bey.
4: Hayırlı sabahlar, teşekkür ederiz. Evet, yol durumunun ayrıntılarını sizden rica edelim lütfen, buyurun.
5: Tabii yağmurlu havanın etkisi ve okulların açılması trafiği de halen daha etkiliyor. 165 seviyelerinde şu an itibariyle İstanbul trafiği, ancak Anadolu yakasında çok ciddi bir yoğunluk var. %85 seviyelerinde seyrediyor trafik Anadolu yakasında. Avrupa yakasında ise %53 seviyelerinde seyrediyor. Anadolu yakasındaki duruma bakacak olursak eğer, Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde özellikle de Soğanlık'ta başlayan bir trafik var D100'de bizi bekleyen ve Yeni Sahra'ya kadar da devam ediyor. Etkisini sürdürüyor bu trafik. Avrasya Tüneli bağlantısı sonrasında Avrasya Tüneli ve devamında yol açık diyebiliriz. Yine tabii TEM otoyoluna baktığımızda ise Sultanbeyli'nden itibaren başlayan bir yoğunluk var. Yine Ataşehir Finans Kent bölgesine doğru devam ediyor. Etkisini sürdürüyor. Kademeli olarak biraz azalıyor burada trafik. Açılıyor yol, ancak yine tabii Küçük Çamlıca civarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanırken trafik yoğunluğu ciddi bir şekilde artıyor. Özellikle de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı noktasında ciddi bir yoğunluk var. Bu yoğunluk köprü üzerinde de etkisini sürdürüyor ve köprü çıkışında da etkisini sürdürüyor. Daha sonrasında yol açılıyor diyebiliriz. Yine tabii Çavuşbaşı'ndan itibaren başlayan bir trafik var. Çamlık Karşıyaka üzerinden Kavacık ve Beykoz civarında etkisini

0: bağlantı noktasında özellikle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne ciddi bir yoğunluk var. Yine köprü üzerinde etkisini sürdürüyor ancak köprü çıkışı itibariyle yol açılıyor diyebiliriz. Yine tabii Üsküdar sahil yolu, Beylerbeyi yolu da yoğun diyebiliriz. Bostancı sahil yolunda da yer yer yoğunluklar var diyebiliriz. Anadolu yakasındaki durum bu şekildeyken Avrupa yakasındaki duruma da bir göz atacak olursak eğer Zeytinburnu'ndan itibaren başlayan bir trafik var D100 Karayolu'nda. Özellikle de Gayrettepe'ye kadar devam ediyor, etkisini sürdürüyor ancak daha sonrasında yol açılıyor ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı noktası itibariyle yol açık diyebiliriz. Köprü açık 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Tabii tekrar teme baktığımızda ise Yunus Emre civarı itibariyle, Esentepe civarı itibariyle başlayan bir yoğunluk var. Bu yoğunluk Seyrantepe Yeşilce istikametine kadar etkisini sürdürüyor. Ancak devamında yol açılıyor ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, bağlantı noktası başta olmak üzere yol açık diyebiliriz devamında. Tabii trafiğin yoğunlaştığı bazı bölgeler var. Özellikle Basın Ekspres yolunda ciddi bir yoğunluk var. Eski Büyükdere Caddesi'nde de ciddi bir yoğunluk olduğunu söyleyebiliriz. Bağcılar, Bahçelievler bölgelerinin Şişli ve Levent bölgelerinin yoğun olduğunu söyleyebiliriz İstanbul'da. Tabii trafiğin yoğunlaşmasına sebep olan bazı duyurularımızı paylaşacak olursak eğer D100 Küçükçekmece Florya yönünde sol şerit araç arızası nedeniyle trafiğin yoğunlaşmasına sebep oluyor. D100 Cevizli Bağ Topkapı yönünde de yine sağ şerit araç arızası nedeniyle trafiğin yoğunlaşmasına sebep oluyor. İstanbul'daki yol durumu bilgilerini aktardıktan sonra karayollarından aldığımız bilgilere göre çalışma yapılan diğer güzergahları da paylaşacak olursak eğer Aydın Denizli Otoyolu güzergahında, Niğde Pozantı Otoyolu üzerinde, Ankara Konya yolu arasında ve İnegöl Bozüyük yolu güzergahlarında yol çalışmaları devam ediyor. Bu güzergahları kullanacak sürücülerimizin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmelerini, hızlarını yol şartlarına göre ayarlamalarını önemli hatırlatıyoruz. Başta İstanbul olmak üzere yurt genelindeki önemli trafik ve yol durumu bilgilerini aktardık. Bir kez daha hatırlatalım, İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu 165 seviyelerinde devam ediyor. Herkese güvenli yolculuklar ve hayırlı günler diliyoruz.
1: Evet, Büşra Hanım'a aktardığı bilgiler için teşekkür ediyoruz ve programımıza devam ediyoruz. Şimdi WhatsApp hattına gelen mesajlarımıza göz atalım. Yağmurlu bir Samsun sabahından tüm Akra çalışanları ve dinleyenlerine kucak dolusu selamlar. Fındıklarını hala toplamayan kardeşlerime de Rabbim kolaylıklar versin demişler. Efendim amin diyelim biz de. Bir başka dinleyicimiz, dışarıda yağmurlu soğuk bir hava, içeride bize özel gündemiyle içimizi ısıtan programlarıyla Akra'yla güne başladık demişler. Arkadaşlarımıza hayırlı bereketli günler dilerim. Konya'dan selamlar diyerek mesajlarını iletmişler. Erol Asalı Beyefendi. Efendim bir önceki mesajımızda sanıyorum ismini okumamıştık. Mesaj gönderen dinleyicimizin Cemal Zorlu. Evet, önceki mesajlardan gördüğüm kadarıyla Samsun'dan ulaştılar bizlere. Çay Cuma'dan Ayşenur'dan Gemeç hayırlı sabahlar arkadaşlara demişler. Bir başka dinleyicimiz hayırlı yayınlar, Kırıkkale'den Fatih Baştu bizlere ulaşmışlar. Kırıkkale'den bizlere ulaşan dinleyicimiz ve bakıyoruz. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Akre FM ailesi Nevşehir'den Nuri Çavcı selam ve dua ile demişler efendim. Teşekkür ediyoruz. Adıyaman'dan Yusuf Şabaş mesajlarını iletmişler. Tüm Akre ailemize selam ve dua ile hayırlı günler diye de eklemişler efendim. Yoğun trafikli bir Ankara sabahından tüm arkadaşlara selamlar. Sizlere de hayırlı yayınlar diliyorum demişler efendim. Teşekkür ediyoruz. Cafer Yılmaz bizlere ulaşmışlar. Son bir mesaj daha okuyalım. İbrahim Aldemir, İzmir Cuma Ovası'ndan bizlere mesajlarını göndermişler. Hayırlı günler, hayırlı yayınlar demişler efendim. Aynı şekilde biz de iletiyoruz. Hayırlı günler ve mesajlarını gönderen tüm dinleyenlerimize diyelim. Son bir mesaja daha göz atalım. Aydın Demir bizlere ulaşmışlar. Arkadaşlar selamlarını iletmişler. Çorum Alaca yolundan hepinize saygıyla selamlıyorum. Allah

Evet, mesajlarınızı ilerleyen dakikalarda tekrar okuyacağız diyelim ve diğer haberlere göz atalım. Ek yerleştirmeden sonra 55 bin kontenjan boş kaldı. Yükseköğretim Kurumları sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı. 100.738 boş kontenjana 44.974 aday yerleşti. 55.764 kontenjan da boş kaldı. Vakıf üniversitelerinde boş kontenjan sayısı ise 42.466 oldu.

Dijital çağın çocuklar üzerindeki görünmez etkisi, cep telefonları zihinlerini çalıyor sıradaki başlığımız. Telefonlar çocukların yalnızca zamanını değil, dikkatini de tüketiyor. Bildirimler, kısa videolar ve ekran kaydırma alışkanlığı dikkat, sabır ve derin düşünme becerilerini tehdit ediyor. Telefon kullanılmadığında bile yalnızca yakında bulunması zihinsel kapasiteyi etkileyebiliyor. Bir zamanlar çocukların dünyası sokak, oyun ve yüz yüze iletişim üzerine kuruluydu. Bugün telefon, sosyal medya, kısa videolar ve hiç bitmeyen bildirimler çocukluğun ayrılmaz parçaları oldu. Adnan Veysel Ertemel tarafından kaleme alınan Görünmez Sular, Eriyen Zihinler, Ergenlikte Telefonun Sessiz Tahribatı başlıklı analiz, farklı ülkelerdeki araştırmalardan hareketle dijital dünyanın çocukların zihinsel gelişimi üzerindeki etkilerini gündeme taşıdı. Analize göre mesele yalnızca ekran başında geçirilen süre değil, sürekli dijital uyaranların dikkat, sabır ve derin düşünme becerileri üzerinde oluşturabileceği baskı. Analizde yer alan en dikkat çekici araştırmalardan biri, Erdin Word ve ekibinin yaklaşık 800 kişiyle gerçekleştirdiği deney. Katılımcılar bilişsel testleri çözerken telefonlarını farklı yerlerde tuttu. Telefonunu başka odada bırakanların kullanılabilir bilişsel kapasite testlerindeki performansı, telefonu masasında bulunduranlardan daha yüksek çıktı. Telefonun sessiz ya da kapalı olması da bu sonucu ortadan kaldırmadı. Araştırmacılar bunu brain drain, yani zihinsel kaynakların tüketilmesi olarak tanımladı. Buna göre kişi telefona hiç bakmasa dahi cihazı görmezden gelmek için zihinsel kaynak harcayabiliyor. IQ puanlarında gerileme görülmüş. Analiz bazı ülkelerde uzun yıllar yükselen IQ puanlarında görülen tersine dönüşte dikkat çekiyor denmiş. Norveç verileriyle yapılan 2018 tarihli araştırmada 1975 sonrasında doğan erkeklerde IQ puanlarının gerilediği, kardeş karşılaştırmalarının ise çevresel faktörlerin önemine işaret ettiği belirlendi. ABD'de 2006-2018 verilerini inceleyen başka bir araştırmada da bazı bilişsel alanlarda da düşüş saptandı. Sosyal psikolog Jonathan Haidt, 2010-2015 döneminde çocukların sosyal yaşamının yüz yüze oyunlardan telefon ve sosyal medya merkezde bir dünyaya kaymasını çocukluğun büyük kablolanması olarak tanımlıyor. Sorunun dört temel ayağı ise sosyal sorumluluk, sosyal yoksunluk, uyku bozulması, dikkat parçalanması ve bağımlılık şeklinde. Kısa videolar ve sürekli bildirimlerle büyüyen çocukların uzun bir metne odaklanması, sabır isteyen bir problemi çözmesi ve kesintisiz düşünmesi giderek kritik bir eğitim meselesine dönüşüyor. İsveç ekrandan kitaba döndü. Dijital eğitimde öncü İsveç'te politikalarını yeniden gözden geçirdi. Okuma performansındaki gerilemenin ardından hükümet 2023'te okullara basılı kitap sağlamak için milyonlarca avroluk kaynak ayırdı. Kitap ve el yazısına yeniden ağırlık verildi. Teknolojinin yalnızca yeni olduğu için eğitime dahil edilmemesi, faydanın bilimsel kanıtlarla değerlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Çocuklara değerler eğitimi modeli, çocukların dijital dünyayla daha erken yaşta taşınması ve tanışması ailelerin değerler eğitimine yönelik talebini artırdı başlığını aktarmıştık sizlere. Ve şimdi de yapay zeka ile ilgili bir başlık aktaralım. Öğrencilerin %88'inin yapay zeka kullandığına dair bir araştırma yapılmış dünya genelinde. Öğrencilerin %88'inin, akademisyenlerin ise %77'sinin eğitim süreçlerinde yapay zeka kullandığını ortaya koydu. Araştırmaya 35 ülkedeki 27 bin öğrenci ve 18 bin dolayında akademisyen katıldı. Öğrenciler yapay zekayı en çok bilgi aramak, fikir üretmek ve yazılı çalışmalarını geliştirmek amacıyla kullanıyor. Akademisyenlerin ise %77'si ders materyali hazırlanırken bu teknolojiden yararlanıyor. Ancak yapay zekanın derslere sistemli şekilde entegre edilmesinin sınırlı kaldığı görülüyor. Öğrencilerin yalnızca %15'i yapay zekanın birçok dersine dahil edildiğini belirtirken %43'ü hiçbir dersinde yapay zeka uygulamasıyla karşılaşmadığını ifade etti. Araştırmada akademisyenlerin %64'ünün yapay zeka okuryazarlığı eğitimi aldığı belirtilirken, öğrencilerin yalnızca %29'u eğitim elemanlarını bu konuda yeterli rehberlik sağlayabilecek düzeyde görüyor. Öğrencilerin %57'si ise ödev ve sınavlarda yapay zeka kullanımına ilişkin verilen yönlendirmeleri yetersiz buluyor.

Kaliforniya'da Müslüman bayramları resmi tatil. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Ramazan ve Kurban bayramları eyalet çapında resmi tatil olarak tanındı. Yasa kapsamında Kurban ve Ramazan bayramları eyalet çapında resmi tatil olarak tanınmış oldu. AB 2017 başlıklı yasanın kabul edilmesi her iki bayram içinde eyalet düzeyinde resmi bir tanıma sağlamakla kalmayacak. Aynı zamanda okullara ve kamu kurumlarına katılımcıların zorunlu mesleki ve akademik engellere takılmadan da inançlarını yaşayabilmeleri imkanı da sunacak.

Evdeki kameralarda siber güvenlik uyarısı, çocuk, yaşlı ve hastaları uzaktan takip etmek amacıyla kullanılan internete bağlı ev kameraları yeterli güvenlik önlemi alınmadığında siber suçlular için risk oluşturabiliyor. Siber suçlarla mücadele ekiplerinin tespit ettiği olaylarda yüzlerce ev kamerasına izinsiz erişildiği belirlendi. Uzmanlar cihazların varsayılan şifrelerinin değiştirilmemesi, kolay paraloların kullanılması ve güvenlik güncellemelerinin yapılmamasının riski artırdığına dikkat çekiyor. Ele geçirilen görüntülerin tehdit ve para talebi amacıyla kullanılabildiği belirtiliyor. Kişisel Verileri Koruma Kurulu da kamera kullanımında mahremiyet sınırlarına dikkat çekiyor. Kameraların yalnızca güvenlik amacıyla ve ölçülü şekilde kullanılması, zorunlu olmadıkça ses kaydı ve yüz tanıma gibi özelliklerin aktif edilmemesi öneriliyor. Kişilerin haberi olmadan özel hayatlarına ilişkin görüntü veya ses kaydı alınmasının ise Türk Ceza Kanunu kapsamında suç oluşturabileceği belirtiliyor. Efendim, program saatimiz 9.07'yi gösteriyor. Programımıza bir müzik arasıyla devam edelim. Birazdan karşınızda olacağız.

Efendim saatlerimiz 9.12'yi gösteriyor. Güzel bir eserin ardından güne merhabaya devam ediyoruz. Son çeyrekteyiz artık. Gelen mesajlar var mı kontrol edelim. Okumadıklarımız hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Kahramanmaraş'tan saygılar demişler. Hacer Baltacı bizlere ulaşmışlar. Son bir mesaj daha okuyoruz. Allah'ın rahmeti bereketi üzerimize. Dışarıda ince ince yağan yağmurla birlikte yağsın, şükre vesile olacak her ne varsa kavuşmak nasip olsun. Konya'dan selamlar demişler Betül Ahısalı. Efendim çok teşekkür ediyoruz mesajlarını gönderen tüm dinleyenlerimize.

Efendim Akra sosyal medya hesaplarından başlık, bugünkü başlık, biz her yönden çevreciyiz şeklinde. Bir, biz çevreyi ağaçlandırmak, çevreyi temizlemek, çevreyi güzelleştirmek istiyoruz. Tarihi, sosyal çevreyi güzelleştirmek istiyoruz. İki, toplumda yetişen bir insanın sıhhatli bir ruhla yetişmesini sağlayacak tedbirleri almak istiyoruz. Üç, manevi çevreyi temizlemek istiyoruz. Günahlardan insanların çevresini temizleyip günahların göz önünde başkalarına örnek olacak şekilde misal olarak görünmesini dahi arzu etmiyoruz. Profesör Doktor

0: ve doğusu Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu, Siirt dışında Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kırklareli, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı, Çanakkale'nin doğu, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Kuvvetli yağış uyarısı yapılmış. Marmara'nın kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan çevrelerinde, Kastamonu'nun kıyı, Çanakkale'nin doğu, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinde. Bölgelerimize göz atalım. Marmara bölgesinde İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Kocaeli 21 derece. Ege bölgesinde İzmir 26, Muğla 24, Uşak 21, Afyonkarahisar 19 derece. Akdeniz bölgesinde Adana 30, Antalya 29, Hatay 28, Isparta 21 derece. İç Anadolu bölgesinde Ankara ve Nevşehir 19, Eskişehir 18, Konya 20 derece. Batı Karadeniz'de Bolu 18, Düzce 21, Sinop 22, Orta ve Doğu Karadeniz'de Rize 23, Samsun 21, Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum 19, Kars ve Van 20 derece. Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır ve Şanlıurfa 29, Gaziantep 28 derece.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada 1 dolar 49.01, 1 avro 55.67. Türk lirasından altının gramı 6.594 Türk lirasından işlem görüyor.
1: Akra'da bugün.
0: Değerli Akra dinleyenleri, güne merhaba programının ardından devam edecek olan programları sıralayalım şimdi de. Birazdan 9.30'da günün sohbeti sizlerle hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın sohbetlerinden derlenerek hazırlanan bölümler istifadenize sunuluyor. Bugünkü sohbetin konusu tasavvufun Kur'an ve sünnetin içinde olması. 9.50'de en güzel rehber, 10 son peygamber ve İslamiyet. 10.15'te kulağınızdan gönlünüze sizlerle. 10.50'de sesli kitap kuşağı okudukça dinleyebilirsiniz. 11.40'da aile rehberi, 12.15'te 90 saniyede edebiyat sizlerle olacak. 12.30'da dosya bir tavsiye. 13'te ana haber bülteni, 13.30'da ayetlerle günün duası, 14'te haberler, 14.15'te aynadaki insan programını dinleyebilirsiniz. Bugün çocuklarda saldırganlığın nedenleri ve çözüm yolları üzerine konuşulacak. 15'te hadisler deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın hadis sohbetlerinden derlenen hadisler deryası sizlerle olacak. Bugünkü sohbetin konusu namazı camide kılmak. 15.40'da hadislerle günün duası, 16'da haberler, 16.15'te sağduyulu akıl söyleşisi sizlerle olacak. Bugün duygular, düşünceler ve dijital dünya konuşulacak programda. 17.05'te Gez Gör İbret Al'ı dinleyebilirsiniz. 18'de Uman'dan İnciler. Gönül dostu alim Mehmet Said Kotku hocamızın sohbetlerinden derlenerek hazırlanan Uman'dan İnciler. Saat 22'de Erenler Kervanı sizlerle olacak. Sizler için seçtiğimiz haberlerle karşınızda olduğumuz bir güne merhaba programının bugün de sonuna geldik. Yarın yine aynı vakitte görüşünceye dek hayırlı günler, hayırlı sabahlar, hoşça kalın.
1: Güne merhaba programı sona erdi.
2: Akradaşım, yoldaşım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bütün işlerinizde Allah'a itaat edin. Peygamber'e de itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Allah'ın varlığı ve birliği konusu ilmi kelamın, yani bizim inançla ilgili ilmimiz İslami ilimler içinde ilmi kelamdır. Akaid, ilmi akaiddir. Orada bahis konusu ediliyor bu ve anlatılıyor. Tasavvufun da en önemli konusu budur. Yani Allah'ı bilmek. Tasavvufun birkaç hedefi vardır. Ana hedefleri, kısaca herkesin hatırında kalabilecek hedefleri. Birisi marifetullah'a ermektir. Yani Allah'ı bilmektir. Ama yani Allah'ı bilme ilmi değil. İlim denmiyor, marifet deniliyor. Yani irfan, teorik münakaşalar değil, gerçekten tanımak. Arefe, tanımak demek. Bilmek ve tanımak. Bilgi değil, tanımak, tanışıklık, aşinalık, aşina olmak demek yani. Birisi marifetullah'tır. Yani var olan Allah-u Teala Hazretleri'ni tanıyıp onunla aşina olmak, yabancı olmamak, bilgâne olmamak, aşina olmak, uzak olmamak, yakın olmak. Cahili olmamak, gafili olmamak, onu bilmek. Tasavvufun öbür konularından birisi nefse hakim olmaktır. Nefsi dizginlemektir, zapt-ı rapt altına almaktır, frenleyebilmektir, nefse söz geçirebilmektir, nefsi terbiye etmektir. Çünkü bu nefis serbest kaldığı zaman freni patlamış bir araba gibidir. Yani gider ama sonu felaketle biten bir gidişle gider. Her dediğini yaparsan gemi azıya alan bir at gibi veya freni patlamış bir araba gibi olur. İnsanı felakete sürükler, uçuruma yuvarlar, duvara çarptırır, ağaca çarptırır, canından eder, azasından eder, sakat bırakır insanı. Terbiye edilmesi lazım. Tabii o terbiyenin sonucunda insanda hasıl olan bir başka sonuç da ahlakın güzelleşmesidir. Ona da tehzi ve ahlak, ahlakı düzeltmek, güzelleştirmek deniliyor. İslahı nefs ettikten sonra, yani tezkiyeyi nefs yaptıktan sonra efendim ahlakın güzelleşmesi vardır. Daha başka konular vardır. Kalbin nurlandırılması, efendim tasfiye-i kalp deniliyor. Önemli bir konusu marifetullah. Allah'ı tanımak, aşina olmak, Allah'la aşina olmak. Bu aşina olmanın tasavvufta yolu kitap okumak değildir. Çünkü Allah'ı bir kul böyle kitaplardan okuyarak anlamaya çalıştığı zaman münakaşaların ve nazariyelerin içinde boğulabilir. Ve öyle bir tehlikeli konu ki bir sendelediği zaman ipin üstünde durmak gibi yani yanlış bir kanaate sahip olduğu zaman ayağa kaya düşer. Onun için önemli bir konu. Burada tabii çok sağlam bir yola girmişlerdir tasavvuf erbabı. Diyorlar ki Allah'ı insana Allah bildirir. Allah'ı insana Allah bildirir. Sen Allah'ın sevdiği işleri yaparsan, rızasına uygun işleri yaparsan, yolunca yürürsen o da sana kendisini bildirir. Onun için tasavvufun ana gayesi Allah'a muti olarak, Allah'ın razı olacağı, seveceği işleri yaparak sonuca ulaşmaktır. Biraz dolambaçlı gibi görünüyor ama ana hedef başkayken sanki yandan gidiyor gibi görülüyor ama sağlam yol budur. Ondan sonra Allah-u Teala Hazretleri ona o ihticasına, o samimiyetine mükafat olarak hakikatleri ihsan eden kendisi bildirir. Tasavvufi yolda iki grupta toplanabiliyor çalışmalar. Yani tasavvufi çalışmalarda metotlar farklılaşınca farklı yollar ortaya çıkıyor. Her yiğidin bir yoğurt yiyiş tarzı olduğu gibi. Herkesin bir ayrı üslubu olduğu için eğiticilerin metotlarına göre yollar da farklı oluyor. metot ve yol farklı oluyor. Fakat bu yollar incelendiği zaman iki esaslı çalışma şekli karşımıza çıkıyor. Bir, nefsi islah ederek ilerleme yolu. İki, kalbi uyandırarak, nurlandırarak, yani kalpten maksat gönül, kalp eşit gönül, gönlü nurlandırarak, gönül gözünü açarak bu işi başarma yolu. Birisine nefsi islah yollarına ruhu nefsaniye deniliyor. Kalbi nurlandırarak giden yollara da ruhu kuvvetlendirmek, kalbi nurlandırmak yolunu tercih ettikleri için turku ruhaniye, yani ruha kuvvet vererek aşkı, şevki, muhabbeti meydana getirme suretiyle o noktaya ulaştırma yolu olarak turku ruhaniye deniliyor o çeşit yollara da. Turku nefsaniyede nefsin islahı hangi yolla olacak? Yani insanın egosu, insanın içindeki bitmez tükenmez arzular nasıl düzenlenecek, nasıl intizama alınacak, nasıl dizginlenecek? Çok kuvvetlidir insanın nefsinin arzuları. Çünkü insan neslinin devamı için ve insan canının, hayatının idamesi için Allah tarafından insana bahşedilmiş duygulardır. Bunlar kuvvetli duygulardır. Mesela acıkma, bir şeyler yemek isteme, yaşama gayreti, bunlar kuvvetli duygulardır. Yani insan aç kaldığı zaman iflaha kesilir. Yemek için her şeyi yapar. Yani çalar çırpar, ne yapıp yapıp o arzusunu tatmin etmek ister. Hayatını korumak için kaçar, kovalar, efendim öldürür, avlanır. Her şeyi yapar yani. Neslinin devamı için çok kuvvetli duyguları vardır. Bu duygular nasıl zapturapt altına alınacak? Tabii bunların oturup da hür bir tarzda ben bu nefsi nasıl ıslah ederim diye bir psikolog olarak düşünülmesi de mümkündür ama mutasavvıfların, İslam mutasavvıflarının düşüncesi bu değildir. İslam mutasavvıflarının düşüncesi Kur'an-ı Kerim'i uygulamaktır. Hadis-i şerifleri uygulamaktır. Ve bütün malzemesini, terminolojisini, hatta ilimlerinin tabirlerini, teknik terimlerini ayetlerden ve hadislerden almışlardır. Bütün malzeme Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriften çıkar. Onların düzenlenmesinden metotlar karşımıza gelir. Mesela nefsin mertebeleri, tabirler, nefsi emmare. Bu Kur'an-ı Kerim'den alınma bir tabirdir. İnnen nefse لَاَمَّارَتُنْ بِالسُّٰئِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Yusuf suresinde bu ayet-i kerime geçiyor. Manası, hiç şüphe yok ki nefis insana kötülüğü çok emredicidir. Emmare, amir kelimesinin mübalağa sigasıdır. Memur, amir. Yani amir, emreden. Emir, kendisinin elinde olan kimse. Emmar, çok emreden. Mübalağa-i ismi fail sigasıdır. Niye emmare gelmiş? Emmare gelmesinin sebebi nefis müennes olduğu içindir. Nefis müzekker olsaydı emmar diyecekti. Ama müennes olduğu için emmare deniliyor. Çok emredicidir. Neyi çok emredicidir? Bissu'i. Kötülüğü çok emredicidir. Yani nefis kendisinin devamını ister, arzularının tatminini ister, arzuların hangi yoldan, meşru veya gayrı meşru yoldan kazanılması onu ilgilendirmez. Arzusu cuşa geldi mi içinden, onu mutlaka yapmak ister. Acıkmışsa yemek ister. Ne hangi ihtiyacı belirmişse onu tatmin etmeye çalışır. Meşru veya gayrı meşru yoldan. Onun için kötülüğü çok emredicidir. Hele hele kız erkek ilişkilerinde, kadın erkek ilişkilerinde bu duygular son derece coşkundur ve insan hayatında çok müessir olmuştur. Edebiyattaki gazeller, kasideler, şiirler, mektuplar, romanlar hep bunun üzerine döner. Sinemalar, filmler, tiyatrolar hep bu konuları işler. Çok kuvvetli duygular, iki cinsin karşılıklı birbirlerine duydukları meyil ve arzular. Bunlar geldi çattı mı bir insanın söz dinlemesi, laf dinlemesi, emre uyması, farzı tutması çok zor hale gelir. İnnen nefse de emmâretün bissû'i. Ha işte nefsi emmare bu. Yani nefsi emmare tabiri Kur'an-ı Kerim'den çıkmış bir tabir. Başka ne var? Levvame tabiri var. O da Kur'an-ı Kerim'den. Efendim mülheme tabiri var. Yanlış olarak mülhime diyorlar. Mülhime ismi fail sigasıdır. Yanlış. Mülheme efendim ismi meful sigasıdır. Doğru. Çünkü ayet-i kerimede bildiriliyor ki fe elhemeha fücuraha ve takvaha. Yani nefse facirliğini ve müttakiliğini, yani günahı sevabı, iyiliği kötülüğü ilham eden Allah'tır. Fe elhemeha, yani elhemeha Allahu, Allah ilham etti ona fücuraha ve takvaha, fücurunu ve takvasını insana budur şey yapan. İşte bu mülhemedir. Yani bu ayetleri incelemişler. Bir emmare nefis var demişler. Bir levvame nefis var demişler. Bir mülheme nefis var. Bir mutmeinne nefis var. Ya yetüven nefsül mutmeinne. O da ayet-i kerimeden çıkıyor. Yani terminoloji, tabirler Kur'an'dan, hadis-i şeriflerden. Şimdi bu nefsin islahı metotları, onlar da yine hadis-i şeriflerden ve ayet-i kerimelerdendir. Ve Peygamber Efendimiz'in bizzat yaşam tarzındandır. Sahabe-i kiramın hayatındandır. Bizde eksik olan taraflardan birisi, tabi hadis-i şeriflere rağbet ve riayet ve kıraat vardır. Hadis-i şerifleri okuyoruz, Kur'an-ı Kerim okuyoruz, mealler okunuyor. Fakat Peygamber Efendimiz'in arkadaşları, hayat arkadaşları, onun çevresinde olan insanlar, Kur'an yanlarında inmiş Peygamber Efendimiz'e. Peygamber Efendimiz'in nasıl insan olduğunu görmüşler, beraber yaşamışlar. Bu insanlar İslam'ı nasıl anlamış? Muhakkak kaynağa en yakın kimseler, olayların ta içinde, olayların figüranları, sahnelerde rol almış, yer almış insanlar, bu insanlar İslam'ı nasıl algılamış, nasıl anlamış, nasıl yorumlamış, nasıl uygulamış? Bu çok önemli bir şey ve az rağbet ediliyor bu konuya. Bence Peygamber Efendimiz'in hayatını okumak lazım. Bir, sahabe-i kiramın hayatına dair literatürü tamamlamamız lazım. İki, sahabe Rıdvanullah Aleyhim Ecmain Hazretlerinin hayatlarını anlatan dev biyografi eserleri vardır. Muazzam, muhteşem, büyük. Onları tercüme etmemiz lazım. Çünkü Peygamber Efendimiz'in sahabesi her birisi bizim için bir örnek insandır. Ashabi kennücumi. Benim ashabım yıldız gibidir, yıldızlar gibidir. Hangisine baksan istikameti bulursun. Bi eyyihim iktedeytüm ihtedeytüm. Yani hangisine iktida ederseniz o size doğru yol bulmakta, yön bulmakta, yönünüzü tayin etmekte yardımcı olur diye ayet-i hadis-i şerifte methedilmiş. Onun için onların hayatlarını okumak lazım. O ibretli sahneleri konu edinmemiz lazım. Konuşmalarımızda, sohbetlerimizde ve çocuklarımızla okumamız lazım. Şimdi İslam'ın eğitim metodunda fiili durum, gördüğümüz durum, yani tatbikattır, uygulamadır. Efendimizin hayatını görüyoruz, sahabe-i kiramın hayatını görüyoruz. Bunu böyle anlatmak, İslam'ı en doğru anlamak için en iyi yoldur. Bunu oradan soyutlayıp, bu tarafa soyut olarak, ilim olarak anlattığımız zaman, soyutlayanın zevki giriyor işin içine ve ayıklaması giriyor. Ondan

sonra bu tarafa anlatmadaki eksikliği geliyor. Birkaç tane eksiklik, süzme ve zayıflama meydana geliyor. Onun için ana kaynağını, sahneyi tam vermek çok daha uygundur. Şimdi Peygamber Efendimiz'in hayatı sofiyanedir. Yani Peygamber Efendimiz mutasavvıfların şahıdır yani. Peygamber Efendimiz'in hayatı bütün mutasavvıfların zaten örnek aldığı hayattır ve bütün mutasavvıfların hayatı ona örnek olarak olduğu için en iyi numune Peygamber Efendimiz olarak, mutasavvıfların şahı olarak, hani kral diyeceğim ama kral demek tabii şey olmuyor, sultan diyelim, yani sultanıdır. Sahabe-i kiram da öyledir. Onlar da mutasavvıfların sultanlarıdır, yani parmakla gösterilecek büyük numuneleridir. Allah her türlü bildiğimiz bilmediğimiz şerlerden de korusun. İki cihan saadetine cümlemizi, çoluk çocuğumuzla, zürriyetlerimizle, eşlerimizle, ailelerimizle, geçmişlerimizle, sevdiklerimizle erdirsin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Bi hürmeti esrar sureti Fatiha.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Fil Suresi. Sevgili dinleyiciler, hatırlatıcı ve yol gösterici kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde inen surelerinden Fil Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. Toplam 5 ayettir. Sure, adını ilk ayette geçen fil kelimesinden alır. Kur'an-ı Kerim'de adını içeriğinde bahsedilen hayvanlardan alan 5 sureden biridir. Fil Suresi'nde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğmadan önce gerçekleşmiş olan tarihi fil vakası ve bu vakanın üzerinden dine karşı gelenlerin durumu anlatılmaktadır. Dünyevi güç ve otoritelerine güvenerek, İslam'ın kutsal değerlerine saldıranlara karşı bütün zamanlara yönelik önemli bir uyarıyla başlar. Tuzakların nasıl boşa çıkarıldığı ve perişan edildikleri anlatılarak biter. Görmedin mi nasıl yaptı Rabbin? Kabe'yi yıkmaya gelen fil sahiplerini, Ebrehe ve ordusunu. Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? Onların üzerine sürüler halinde kuşlar gönderdi. Bunlar onlara pişkin, sert çamurdan dolu gibi taşlar atıyorlardı. Derken Allah, onları Ebrehe ve ordusunu yenmiş, delik deşik olmuş ekin yaprağı gibi yapıverdi.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Emniyet kemerinizi takın, Akra'yı açın.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız.
2: Bugün ilk olarak Abdullah Zülbicade'nin ve Vasile bin Eska'nın Müslüman olmaları konusunu okuyacağız. Abdullah Zülbicade'nin Müzeynelerden olup eski adı Abdülüzzah idi. Babası oğluna hiçbir mal bırakmaksızın ölmüştü. Abdullah malsız bir yetimdi. Zengin olan amcası onu yanına alıp büyütmüş ve mal sahibi yapmıştı. Kendisinin devesi, davarı ve hatta kölesi bile vardı. Abdullah, Müzeynelerin dağlarından Verka Dağı'nda otururdu. Peygamberimiz Aleyhisselam Medine'ye hicret ettiği zaman Abdullah Müslüman olup kendisini şirkten kurtarmak istemişse de buna müşrik amcası yüzünden muvaffak olamamıştı. Yıllar, bütün savaşlar geldi geçti. Peygamberimiz Aleyhisselam Mekke'yi fethedip Medine'ye döndüğü zaman Abdullah amcasına, "Ey amca, ben senin Müslüman olmanı hep bekledim durdum. Senin hala Muhammed'i arzu ettiğini göremiyorum. Bari benim Müslüman olmama izin versen," dedi. Amcası, "Eğer sen Muhammed'e tabi olacak olursan, üzerindeki elbisene varıncaya kadar sana vermiş olduğum şeylerden hiçbirini senin elinde bırakmam, hepsini senden çeker alırım," dedi. Abdullah, "Ben vallahi Muhammed'e tabi ve Müslüman oldum. Taşa puta tapmayı bıraktım bile. Ellerimdeki şeyleri geri alırsan al," dedi. Amcası Abdullah'ın elindeki her şeyi geri aldı. Hatta üzerindeki elbiseyi de soydu. Abdullah çırılçıplak anasının yanına gitti. Anası yollu kalın kilimini iki parçaya ayırdı. Abdullah onun yarısını belinden yukarısına, yarısını da belinden aşağısına tutundu. Abdullah kendisinin Müslümanlığına engel olmak için kendisini sıkıştırmaya kalkan kavminden de yakasını kurtararak Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına kaçtı. Medine'ye gelince seher vaktine kadar mescitte yattı. Peygamberimiz Aleyhisselam sabah namazını kıldırdı. Cemaat arasındakilere göz gezdirip evine döneceği sırada Abdullah'ı gördü. Ona "Sen kimsin?" diye sordu. Abdullah kendisinin kimlerden olduğunu haber verdi. "Ben Abdülüzzah'ım," dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Sen Abdullah Zülbicade'nsin, iki parça kilimlisin. Bana yakın yerde bulun, sık sık yanıma gel git," buyurdu. Abdullah Zülbicade'in, Medine'de evi barkı bulunmayan, mescidin sufasında yatıp kalkan ashab-ı sufadandı. Abdullah Zülbicade'in, konuklar arasında bulunur, Kur'an-ı Kerim öğrenirdi. Kur'an-ı Kerim'den birçok sureleri okuyup ezberlemişti. Kendisi gür sesliydi. Kıraatte, tesbih ve tekbirlerde sesini yükseltirdi. Hazreti Ömer, "Ya Resulallah, şu bedeviyi görüyor musun? Kur'an'ı okurken sesini nasıl yükseltip halkın kıraatine engel oluyor," dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Bırak onu kendi haline ey Ömer. O, Allah'a ve Allah'ın Resulüne muhacir olarak çıkıp gelmiştir. O, evvahlardan, Allah'a çok yalvarıcı olan, Allah aşkıyla yanıp duranlardan biridir," buyurdu. Ukbe bin Amirül Cüheni de, Peygamberimiz Aleyhisselam, Abdullah Zülbicade'in hakkında, "O, evvahtır," buyurmuştu. Çünkü o, Kur'an okurken Yüce Allah'ı çok anan, duada sesini yükselten bir kimseydi, demiştir. Abdullah Zülbicade'in, Tebük seferine hazırlanıldığı sırada gelip Müslüman olmuş ve Tebük seferine de katılmıştır. "Ya Resulallah, bana şehitlik nasip etmesi için Allah'a dua et," diye rica edince, Peygamberimiz Aleyhisselam, "Ey Allah'ım, onun kanını kafirlere haram kıl," diyerek dua etti. Abdullah Zülbicade'in, "Ya Resulallah, ben böyle istememiştim," dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Sen Allah yolunda gazaya çıkar, sıtma tutup seni öldürürse sen şehitsindir. Hayvanın seni düşürüp boynunu kırarsa sen yine şehitsindir. Gam çekme. Bunlardan hangisi olursa şehitlik için sana el verir yeter," buyurdu. Buyurduğu gibi de Tebük'te hummaya tutulup Hakk'ın rahmetine kavuştu. Yüce Allah

0: ondan razı olsun. Vasile'nin soy kütüğü. Vasile bin Eska, bin Abdülüzza, bin Abdüyalil, bin Naşib, bin Gıyere, bin Sa'd, bin Leys, bin Bekr, bin Abdümenat, bin Kinane'dir. Künyesi Ebu Kırsafe'dir. Vesile bin Eska, Peygamberimiz Aleyhisselam'a Arap kabilelerinden heyetler ve elçiler gelmekte bulunduğu ve Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Tebük seferi hazırlıklarıyla uğraştığı sırada, Hicretin 9. yılında Medine'ye gelmiş ve mescitte Peygamberimiz Aleyhisselam'la birlikte sabah namazını kılmıştı. Peygamberimiz Aleyhisselam sabah namazını kıldırdıktan sonra ashabına göz gezdirip Vasile'yi görünce ona "Sen kimsin?" diye sordu. Vasile kim olduğunu haber verdi. Peygamberimiz Aleyhisselam ona "Sen niçin geldin? Hacetin, dileğin nedir?" diye sordu. Vasile "Allah'a ve sana iman ve beyat edeyim diye geldim," dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Bunu yapmaya gücün yetecek midir?" diye sordu. Vasile, "Evet," dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Öyleyse benim sevdiğim şeyi sen de sevmek, benim sevmediğim şeyi sen de sevmemek üzere bana beyat et," buyurdu. Vasile buna göre beyat yapıp ev halkının yanına döndü. Durumu onlara haber verdi. Vasile'nin babası Vasile'nin haline baktı ve "Demek sen böyle yaptın ha," dedi. Vasile "Evet," deyince "Vallahi seninle hiçbir zaman konuşmayacağım," dedi. Bunun üzerine Vasile amcasının yanına gitti. Kendisi sırtını güneşe vermiş ısıtıyordu. Ona selam verdi. O da Vasile'ye "Demek sen böyle yaptın ha," dedi. Vasile "Evet," deyip ona İslamiyet'i anlattı. Amcası Vasile'yi babasınınkinden daha hafif bir kınayışla kınadı ve "Bir işte bizi ileri geçmen sana yakışmazdı," dedi. Vasile'nin kız kardeşi ise Vasile'nin söylediklerini dinledi ve yanına varıp onu İslam selamıyla selamladı. Vasile, "Ey kız kardeşciğim, senin bana böyle selam verişinin sebebini pek anlayamadım," dedi. Kız kardeşi, "Ben senin ve amcanın söylediklerinizi dinledim," dedi. Vasile amcasına anlattığı gibi İslamiyet'i kız kardeşine de anlattı. İslamiyet onun çok hoşuna gitti ve hemen Müslüman oldu. Bunun üzerine Vasile, "Ey kız kardeşim, Allah senin hayrını ve iyiliğini diledi, Müslüman oldun. O halde bu kardeşini gazi cihazıyla cihazlandır, yol azığı koy. Çünkü Resulullah Aleyhisselam sefere kanatlanmak, gazaya çıkmak üzeredir," dedi. Kız kardeşi Vasile'ye yol asığı olarak kova içinde bir müt undan hamur yoğurdu. Kendisine bunu bir miktar hurmayla birlikte verdi. Vasile azığı alınca Medine'ye geldi. Fakat Peygamberimiz Aleyhisselam'ı 2 gün önce Tebük'e doğru hareket etmiş buldu. Geride ancak yolda belde gelmekte olan kafileler kalmıştı. Vasile'yi sırtında taşıyacak bir şey, bir binit de bulunmuyordu. Hemen Kaynuka oğulları çarşısına gitti. "Beni hayvanına nöbetleşe bindirecek kim var?" diye seslendi. Kendisi yaya olarak yürümeye dayanamaz bir kimseydi. Ka'b bin Ucre onu çağırdı. "Ben seni gecede gündüzde nöbetleşe, yemede içmede ortaklaşa olmak üzere hayvanıma bindireyim," dedi. Vasile "Olur," dedi. Ka'b bin Ucre Tebük'e varıp Peygamberimiz Aleyhisselam'la buluşuncaya kadar Vasile'yi hayvanına bindirdi. Yüce Allah ikisinden de razı olsun.
1: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
2: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
3: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
4: Akra'da sağduyulu akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Duygular

duygularımız ve düşüncelerimiz. Sağlıklı düşünmeyi nasıl geliştirebiliriz? Düşüncelerimiz ve duygularımız birbiriyle çelişir mi? Doğru kararlar alabilmenin yolu nedir? İrade, akıl ve düşünme kavramlarının dijital çağdaki yorumlarıyla Sağduyulu Akıl Özel Söyleşisi bugün 16.15'te ve tekrarıyla pazar 17.15'te Akra'da.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, bir insan Allah'ın rızasını umarak aile efradı için harcamada bulunursa, bu o kimse için bir sadakadır.

0: kulağınızdan gönlünüze.
1: Yüce Rabbimize hamd, hayatının her anında insafı ve vicdanı rehber edinen Efendimiz'e salatu selam olsun. Gönül dünyasını güzellikleri açan aziz dinleyicilerimiz, programımıza hoş geldiniz. Kulaklarımızın dünyalı kırslardan aranıp kalbimizin sesini dinleyeceği yepyeni bir tefekkür ikliminde yine tek yüreğiz. Temennimiz odur ki bu kısa mola boyunca zihnimizdeki tüm peşin hükümler silinsin, ruhumuz sakinleşsin ve kalbimiz hakikatin nuruyla dolsun. Programımızda modern insanın en çok muhtaç olduğu o asil çizgiyi, yani insafı konuşacağız. Kendimize gösterilmesini beklediğimiz adaleti başkalarına ne kadar tanıyabildiğimizi, vicdan terazimizi nasıl doğru tutacağımızı hep birlikte tefekkür edeceğiz. Sevgili dostlar, insaf vicdanın en gür sesidir. Kendi nefsimizin ayıplarını ve hatalarını görmezden gelip başkalarını acımasızca yargılamaktan vazgeçtiğimiz an insaf kapısından içeri girmiş oluruz. Hakikat erleri şöyle söylüyor: kendi aleyhine bile olsa hakkı teslim edebilen bir yürek kötülük barındıramaz. Ruhumuzu vicdanın o serin sularıyla yıkamak, kalbimizi insafla donatmak niyetiyle ilk eserimizi dinleyelim, ardından buradayız.

Kıymetli dinleyicilerimiz, her birimizi benzersiz bir fıtratla yaratan ve kalbimizin en gizli köşesindeki adalet duygusundan haberdar olan yüce yaratan, bizleri duygularımızın esiri olup adaletten ve insaftan sapmaktan kesin bir dille men eder. Nisa suresi 135. ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendiniz, ana babanız ve akrabanız aleyhine de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun. Allah Teala bizden ucu kendimize veya sevdiklerimize dokunduğunda bile hakkı çiğnemememizi, teraziyi eğmememizi istiyor. İnsaf, öfkeliyken bile karşısındakinin iyi yönlerini görebilmek, hakkını zayi etmemektir. Kendi menfaatimiz söz konusu olduğunda dünyaları ayağa kaldırırken başkalarının hukukuna sıra gelince sessiz kalıyorsak kalbimiz insaf sancağını düşürmüş demektir. Şimdi bu ilahi davetin huzuruyla ruhumuzu dinlendirecek güzel bir eserle programımıza devam edelim.

0: kulağınızdan gönlünüze.
1: Kulağınızdan gönlünüze süzülen bu anlamlı yolculukta yürümeye devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. İnsan bazen diliyle veya davranışlarıyla başkalarını ezerken nefsini haklı çıkarmaya pek meraklıdır. O da bunu hak etti diyerek vicdanının sesini susturur. Oysa Sünen-i Tirmizi'de nakledilen bir hadis-i şerifte alemlere rahmet sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz insafın mümindeki yerini şu muazzam ölçüyle beyan buyurur. Sizden biriniz kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe gerçek manada iman etmiş olmaz. İşte insafın en keskin, en net formülü budur kıymetli dostlar. Kendimize yapılmasını istemediğimiz bir haksızlığı, bir saygısızlığı başkasına reva görüyor musunuz? Ya da kendimiz için beklediğimiz hoşgörüyü en ufak hatasında karşımızdakinden esirgiyor muyuz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine yıllarca düşmanlık eden, canına kasteden insanlara bile her zaman insafla yaklaşmış, onların haklarını çiğnememiş ve intikam hırsıyla hareket etmemiştir. Çünkü o vicdanın yeryüzündeki en berrak aynasıydı. Bu sarsıcı hakikatin ışığında kalbimizi bir kez daha yoklamak üzere yeni bir eser dinleyelim, ardından yine buradayız.

kıymetli dinleyenlerimiz, ilim ve irfan dünyamızın büyük şahsiyetleri kalplerini insafsızlık lekesinden korumak için adeta bir kuyumcu titizliğiyle yaşarlardı. Büyük hadis ve fıkıh alimi Abdullah bin Mübarek Hazretleri bir gün pazardan bir miktar kumaş satın alır. Eve geldiğinde kumaşı inceler ve satıcının dalgınlıkla kendisine parası ödenenden biraz daha fazla ve kaliteli bir kumaş verdiğini fark eder. Aradaki fark çok küçüktür ve satıcı muhtemelen bunu hiç fark etmeyecektir. Fakat Abdullah bin Mübarek Hazretleri hiç tereddüt etmeden kumaşı alır, kilometrelerce uzaktaki o satıcının yanına geri döner. Kumaşı uzatarak şöyle der: "Ey dost, hakkını helal et. Sen bana dalgınlıkla hakkımdan fazlasını vermişsin. Eğer bu fazla kısmı sana iade etmeseydim, kendi nefsime insaf etmiş ama senin hukukuna haksızlık etmiş olurdum." Müminin kalbi başkasının hakkıyla huzur bulamaz. Satıcı bu insaf ve dürüstlük karşısında gözyaşlarını tutamaz. Onlar terazinin kefesini her zaman karşı tarafın lehine eğecek kadar insaf ve merhamet sahibi insanlardı. Bizlerse bugün girdiğimiz ticari ilişkilerde, sosyal hayatta ya da aile içi tartışmalarda acaba ne kadar insaflıyız? Gelin divan edebiyatımızın o hikmetli beyitleriyle gönül aynamızı bir kez daha parlatalım. Koca Ragıp Paşa şöyle fısıldıyor: "Eğer maksud eserse mısra-i berceste kafidir. Acep insaf mıdır bir beyt için divanı yad etmek?" Büyük şair diyor ki: "Eğer amacın güzel bir eser bırakmaksa tek bir kusursuz mısra bile yeterlidir. İnsaf mıdır ki şairin tek bir zayıf beyti yüzünden onun koca divanını, bütün emeğini karalayıp yok sayasın?" Yani dostlar, bir insanın küçük bir hatası yüzünden onun bütün iyiliklerini silip atmak insafsızlıktır. Şimdi yine kalbimizin tellerine dokunacak bir eser dinleyelim, ardından buradayız.

Değerli dinleyenler, kalbimizde büyüteceğimiz insaf duygusu sadece ahiretimiz için bir azık değil, dünyadaki ruh sağlığımızın da en mühim kalkanıdır. Herkesin kendini kusursuz gördüğü, hatayı hep başkasında aradığı bir toplumda yaşamak, ruhu kemiren en büyük yalnızlık sebebidir. Kendi hatalarıyla yüzleşebilen, empati kurarak adaleti kendi nefsine de işletebilen, yani insaf sahibi olan bireylerin kronik stres, narsizm ve öfke kontrol bozukluğu gibi psikolojik rahatsızlıklara yakalanma oranı çok daha düşüktür. İnsaflı olmak, insanı sürekli kendini savunma mecburiyetinden kurtarır ve içsel bir barışa ulaştırır. İnsaf, ruhun asaletidir dostlar. Haklıyken bile sesini yükseltmeyen, haksız olduğundaysa eğilip özür dileyebilen o olgun ruhların şifasıdır. Şimdi güzel bir eserle içimizdeki insaf ve adalet duygularını yeniden yeşertelim. Bu eser, vicdanının sesini dinlemekten vazgeçmeyen tüm güzel yüreklere gelsin.

0: Akra.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, bir müminin en büyük gayesi mizan gününde mahcup olmadan alnı ak bir şekilde yüce divana çıkabilmektir. Unutmayalım ki dünyada insaf terazisi

terazisini kıranların ahiretteki hesabı çok çetin olacaktır. Bakınız, ömrünü İslam'a ve gönüller yapmaya adamış Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamız, bu sarsıcı hakikati kulun Rabbi ile olan ilişkisindeki insafı üzerinden ne kadar güzel ifade ediyor. Kul, Allah'ın kendisine verdiği nimetleri düşünmeli. Sağlık vermiş, akıl vermiş, rızık vermiş. Bunca nimet karşısında kulun hala isyan etmesi, şükretmemesi insafsızlıktır. İnsafı olan bir kul, Rabbine karşı nankörlük edemez. Rabbimiz bizleri nefsine karşı insaflı, insanlara karşı adil, şükründe sadık olan kullarından eylesin. Bizleri öfkesine yenilip hak yiyenlerden, bencil duygularla vicdanını susturanlardan eylemesin. Huzuru ilahiye, kalbi insaf ve adalet aydınlığıyla parlayan bahtiyar kullardan olarak çıkabilmek duasıyla programımızın son eserini sizlere sunuyoruz. Yeniden sesimizin ulaştığı o güne dek özünüz adalette, sözünüz insaftan yana, gönlünüz sevgide kalsın. Allah'a emanet olun efendim.

0: Okudukça eser çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Merhaba efendim. Sahabiler Allah Resulü'nü bir an dahi olsa görenler ve onun tarafından bir lahza dahi olsa görülenlerdir. Onların seviyesine çıkabilecek bir veli bulunmamaktadır. Herhangi birine bir yan bakış Allah'ın ve Resulü'nün gazabını celbedecektir. Son okuduklarımızı böyle özetleyebiliriz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. 50. bölüm. Ondan nur alanlar. Ondan nur alanlar o kadar muazzez ve erişilmez insanlardır ki Allah'ın kendilerine verdiği ve o nurdan yoğurdukları seciye ile aşk ve teslimiyet, bağlılık ve fedakarlığın ebedi örneği kalacaklardır. Şöyle, bir veliye diyenler oldu, siz öyle yükseksiniz ki zamanımızda sahabilere eş gibisiniz. Ne münasebet dedi yüksek veli, eğer siz sahabileri görseydiniz vecd ve aşk hallerine bakıp deli derdiniz. Onlar da sizi görselerdi Müslüman olmadığınıza hükmederlerdi. Ben nasıl onlara eş veya eş gibi olabilirim? En büyük haysiyeti akıllı eşeklerden ayrılmak ve aklı yenmiş insana yükselmek olan insanoğluna ulvi divanilikten büyük nimet yoktur. Bunun da sırrı bütün insanlığın sırrıyla beraber sahabidedir. Ne mutlu onun divanesi olabilene. Ondan nur alanlar, ölmemişken ölmenin rejimine girenler, her an onun hayalini kendi öz derilerinin üstüne giyenler. Bunlar, ilahi marifetin başlıca usulü de bu. Rabıta. Kalpleri onun yakıcı hayaliyle dolu, yanında veya uzağında hep onunla oldular, sahabileri. Onunla gittiler, onunla geldiler, onunla yediler, onunla içtiler, onunla namaz kıldılar, onunla zikrettiler, hatta onunla yattılar, onunla uyudular, onunla uyandılar. İçlerinde ve dışlarında hep onu taşıdılar. Öyle oldu ki zaruret yerlerinde ve demlerinde bile onun hayalinden ayrılamadıkları için ona bu halden şikayet ettiler. Bu hale tasavvuf rabıta der ve bu hali Kur'an tasdik eder. Ancak bu halle erilir. Mürşidin suretini kendi öz suretine giydirmekle. Bu hal Allah'ta fani olmanın mukaddimesidir. Bu hal ondandır. Yani onu bir kere gören yahut baktığını lahzada en üst tabaka göğe çıkaracak o bir çift simsiyah göze bir kerecik görünen bu halin başlangıcındadır. Peygamber ve kadın. Beşeriyet. Bir gündü. Yakın tarihte bir gün, 30 yıl kadar evvel diyelim, Nur silsilesinin en büyüklerinden Es-Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin huzurundaydım. Beraberimde bir aralık Alafranga Kemal diye Hazreti İsa'ya o yoldan bağlılık diye bir hastalığa düşmüş bir arkadaş vardı. Bu arkadaşı İsa peygambere de gerçek bağlılığın yolunu görsün ve bağlılığın asli hedefini bulsun diye kurtarıcımın huzuruna çıkarmıştım. Dış gözle en basit ve kuru edanın içinde ne muhteşem bir esrar tahtında oturduğu ve bu tahtı etekleriyle nasıl gizlediği ve nasıl her şeyi örttüğü hemen belli olan Abdülhakim Efendi Hazretleri, arkadaşımın şu suali karşısında kaldılar. Hazreti İsa hakkında ne buyuruyorsunuz? Sorulan her şeye tek ve en kısa cümleyle cevap veren ve hiçbir fazla izah ve ispat telaşı göstermeyen Efendi Hazretleri buyurdular. Sorulan her şeye tek ve en kısa cümleyle cevap veren ve hiçbir fazla izah ve ispat telaşı göstermeyen Efendi Hazretleri buyurdular. Babasız Hak Peygamber. Beklediğini alamayan arkadaş sormakta devam etti. Ya Peygamberimize karşı farkı? Büyük. Ne gibi? Hazreti İsa meleklikte en ileri derece. Peygamberimize nispetle bir eksiği vardı. Neydi efendim eksiği? Ve Efendi Hazretlerinin sesi mana toprağını bir anda yerli yerine oturtan bir zelzele uğultusu gibi içimizde gümbürdedi. Beşeriyeti, beşeriyeti eksikti. Evet, beşeriyet, melekiyetin secde ettiği beşeriyet. Bu ölçüyü Allah'ın sevgilisine ait cephelerin hepsine birden tatbik edebilirsiniz. Beşeriyet, nefs sahibi olmak, nefs sahibi insan olmak noktası. Bütün dava, esrar, bela, saadet, inilmez küçüklük ve çıkılmaz büyüklük hep bu noktada. Allah'ın Resulü buyurdular: bana dünyanızdan üç şey sevdirildi. Kadın, güzel koku ve gözlerimin nuru namaz. Bu muazzam ölçü Allah'ın mahlukları perdesinden tecellisinde üstün beşeriyet sıfatlarını en çok neler üzerine cezbettiğinden bir işaret. Sevdiğimiz ve ona doğru ruhumuzun aktığını duyduğumuz her şeyin maverasında o şey ilahi tecelliye yol verir. Bu yol verişte de her şey kendi zatından hususi bir istidat taşır. Kainatın efendisine dünyamızdan sevdirilmiş üç unsur karşısındayız: kadın, güzel koku ve secde. Bu mesele naziklerin naziği, incelerin incesi. Bu meseleyi Şeyh-i Ekber Muhiddin-i Arabi Hazretleri füsusunda aklın pervaz edemeyeceği tecrid yüksekliklerine kadar çıkarır. Şeyh-i Ekber de Allah Resulü'nün en başta ifade buyurdukları kadın, ki erkeğin bir cüz'üdür, erkekteki faaliyet hassasına karşı bir infialiyet merkezidir. Erkek varlığının aktığı ilahi bir tecelli halinde esrarlı bir cazibe mihrakı. Kadın neticede Allah'a teslim olacak nefsin ilahi kanun endazesiyle, yani helal ölçüsüyle bol bol kana kana su içmeye mezun, hatta memur bulunduğu bir pınar. Nefs büyük rejimini tamamlayabilmek için boyuna oradan hız alacak ve aldığı hızı boyuna orada gösterecek. Melekiyetin secde emrini aldığı beşeriyet yapısı budur. Kadın gaye değil vasıta ve hayvani değil insani nefse göre. Bazı aşıklardan Şeyh-i Ekber'in nakli, ben aşıkım ve benim aşkımı bildiler, lakin aşkımın kimi olduğunu bilemediler. Halk zanneder ki ben mahluka aşıkım, halbuki benim aşkım mahlukun mazhariyetinde tecelli eden Allah'a. Evet, bu dava hudutsuz nezaketlere kadar uzanır ve kıl farkıyla işi hidayet caddesinden dalalet uçurumuna atabilir. Onun için meseleyi fazla lafa boğmayalım, kuru akılla sıkmayalım, hususiyle sırları ürkütmeden sımsıkı hakikat noktasına yapışalım. O ki Muhammedi hakikatin sahibi, ferdi hikmetin mazharı ve her mahluktan üstün beşer sırrının mümessilidir. Allah'ın verdiği kamil mizaca göre kadın, onda ilahi tecellinin derin aynası ve ilahi marifet rejiminin esrarlı vasıtası. Allah ona ve o mizacın varisleri Muhammed ümmetine bu aynayı sevdirmiş ve kemal yolunun bir lüzum unsuru olarak hedeflendirmiştir. Böylece onun gaye insan ve ufuk peygamberin mizacına ermekten başka bir şey olmayan kemal çilesinde kadın, en büyük velilerin en ileri yaşlarda bile kaybetmedikleri ruhani ve cismani bir alaka hedefi olmuştur. Bir alaka hedefi ki kendisiyle değil, haber verdiği hikmet ve hakikat ile kaim ve bu arada gördüğü hizmet ve ettiği dalalet ile makbul. Büyükler Muhammedi mizacın kadın alakasını ve bu alaka içinde ilahi marifet terakkisini öyle benimsediler ki, fazla evlendiği için etrafında dedikodu yapılan bir veli bir gün anlayışsızlara şöyle bir levha gösterdi. Parmağının ucunu gösterdi ve açılan incecik yarıda bir damla kan yerine bir damla bembeyaz cevher toplandığı görüldü. İlahi marifet yolunun terakki sahipleri için kadın davası bütün bir sır ve bu bakımdan hak ölçüsüyle çembere alınmış şehevi kuvvet, Müslümanlıkta en makbul bir istidat işareti. Ve o nokta o kadar tehlikeli bir kıvrım yeri ki onda yine kıl farkıyla en üstün beşeriyet faziletinden en aşağı hayvaniyet derecesine yol açık. Aralarını ayırt edebilmek de çok zor. Kadın bir yüzünde ilahi, öbür yüzünde hayvani birer remz bulunan esrarlı madalyon. Sanki yazı tura oyununun parası. İnsanoğlu hemen bütün kadrosu ile o parayı atılınca yalnızca hayvani remz, tura tarafıyla düşen bir nesne zanneder ve bu yüzden zıt kutuplar arasında ahengi göremez. Böylece hayvani remz yüzünü mefkureleştirir ve o zaman hasretinin şiddetinden kadını ve şehvaniyetini kaybetmeye kadar gider. Böylece hayvani remz yüzünü mefkureleştirir ve o zaman hasretinin şiddetinden kadının ve şehvaniyetinin dışına çıkmaya başlar. Kadını ve şehvaniyetini kaybetmeye kadar gider. Halbuki dava ne kadında kalmak ne kadını kaybetmek, dava kadınla kadını aşmak, yüzler arasındaki ahengi muhafaza etmek ve ilahi marifet cihetinde nefsin kadın gıdasını şeriat ölçüsüyle vermek, nefsi kadınla tamamlayıp Allah'a sunmak. İnsanlığın tacına ait sultani beşeriyet vasfının bu azim sırrını ki biz ancak kendi aciz idrak perdemize toplayabildiğimiz kadarıyla gösteriyoruz, Hristiyanlık ve bir takım kuru ruhbaniyet rejimleri kavrayamaz. Hayvanla insan arasında müşterek gördüğü şehevi seciyeyi şiddetle cezalandırmaya, nefsi öldürmeye ve o yoldan kemal bulmaya bakar. Halbuki esasta nefs ölmeyecek ki zaten ölmez, bir başka hale inkılap edecek ve yola girecektir. Nefs yola gelince de Allah'a yol açılacaktır. Nefsi öldürme veya nefsin öldürülebileceğini zannetme yolu sadece serap. Ya insanı gerçek gayesiyle ve büsbütün kaybettirir, yahut manastırlarda ve daha bilmem nerelerde gördüğümüz gibi büsbütün nefsin eline teslim eder, sefaat derecelerinin en altına indirir. İçinde babasız Hak Peygamber Hazreti İsa'dan tek ilahi soluk bulunmayan, baştan başa suni ve ruhbani edebiyat tertiplerinden ibaret Hristiyanlık, kabul ettiği peygamberlerden Hazreti Davud, Hazreti Süleyman'ın çok zevceli yahut üstün beşeri vasıflı nebiler olduğunu bilir de sonra üstünlerin üstününe manasını kavrayamadığı ve kemal noksanı diye gördüğü bir şehvanilik isnat eder. Çünkü bağlılık iddia ettiği büyük Resul İsa peygamber hiç evlenmemiştir. İsa'yı mücerrettir ve bu işin sırrı da yine Hristiyanlıkça meçhuldür. İşin en acı tarafı şu ki tersinden nefs hizmetkarı rahiplerin ve sözde hakikat aşıkı garplı münekkitlerin bu kaba, kabaların kabası anlayışına karşı son zamanların İslam muharrirlerinde kainatın efendisine ait üstün ve mükemmel beşeriyet vasfının adeta gizlenmesi, gözden kaçırılması ve bir takım tevillerle saptırılması gibi bir şey seziliyor. Boşuna. Korku yok. Bu cephe Allah sevgilisinin en büyük ilahi nimete mazhar, sultani, ferdani, nurani, insani yüzüdür ve tek mesele işte bu cepheyi anlayabilmektir. Bu cepheyi kaçırmayınız, gölgelendirmeyiniz, peçelemeyiniz, nasipsizlerin gözlerine sokunuz. Kendilerinde reculi kuvvet her mikyasın üstünde ve ruhani kuvvetleriyle tam nispet halinde. Zevceleriyle alakaları da en titiz adalet ölçüsü içinde. Bunları küfçe açıkça bildiriniz ve devam ediniz. Kadın fikir gibi bir şey. Onda bütün hasretlerimizi, idealimizi, iştiyakımızı, visal mefkuremizi vaat eden bir mana buluyoruz. Neticede bütün bunları kadından çevirip asli sahibine, Allah'a irca ediyoruz. Bu arada kadın bu asli ve hayati dönemecin icracı vasıtası oluyor ve bizi maddemiz ve manamızla besleyici bir vesile halinde daima beşeriyet sıfatımızı koruyor. Onu bu hudut içinde kıymetlendirmek ve o kıymeti tadmaya mahsus beşeri hassemizi kemal yönünde basamak diye kullanmak büyük oluşun esrarlarındandır. Devam ediniz. Kadından kesilme hali Müslümanlıkta en mezmum işlerden biri ve kemale değil zevale götüren bir saik. Marifet, peygamber kızı derin ve ince Fatıma'nın vefatından sonra 8 kere evlenen ve 32 evlat vücuda getiren Ali gibi olduktan sonra yine Ali gibi ömrümde hiçbir yabancı kadının yüzüne bakmadım diyebilmekte. Marifet, peygamber kızı derin ve ince Fatıma'nın vefatından sonra 8 kere evlenen ve 32 evlat vücuda getiren Ali gibi olduktan sonra yine Ali gibi ömrümde hiçbir yabancı kadının yüzüne şehvetle bakmadım diyebilmekte. İşte bu mizanı tutabilmekte. Ondan nur alan Ali gibi ve bütün sahabiler gibi. Şeyh-i Ekber'in tabiriyle gaye insan ve ufuk peygamberin hakikati ferdidir. Bu hakikat peygamber hakikatlerinin en üstünü ve toplayıcısıdır. Ve onda kadın insanlığın nihai zirvesine ait bütün faaliyet hassasını kendi infialiyetinde toplayan bir mihrak, beşeriyet vasfının pırıldama noktasıdır.
0: Okudukça eser çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz. Ünlü
2: alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet ve itaatle kulluk ediniz ki, takvaya erenlerden, emirlerine uygun yaşayıp yasaklarından kaçınarak korunanlardan olasınız.

0: İnsan yaratılışı itibarıyla bir hakikati arama duygusuna sahiptir. İnsanlık tarihinin en temel eserleri, başucu kitapları hep hakikat arayışının bir ürünü ve bu arayışın semeresi olan düşünmenin, sorgulamanın bir neticesidir. Bir de saadet arayanlar vardır ki onlar da çareyi hakikatin ulaştırdığı saadette bulmuşlardır. Bu arayıştır ki insanları diğerlerinden farklı kılar ve yüceltir. Bu arayıştır ki insanları asil ve değerli kılar. İnsanı esfeli safilin derecesinden eşrefi mahlukat derecesine ulaştırır. Her arayış eğer samimi ve içten, gayretli ve yılmaz bir niteliğe sahipse, yani sahibi hakikat sevgisine ve arayışına sadakatle bağlı ve hakikate dair kalıcı ve kanmaz bir vefaya ve özleme sahipse, sonuçta muhakkak aradığına vasıl olacaktır. Bu sebeple bu mukaddes yolculuğa çıkmış her kişi, menzile ulaşmış olsa da, henüz ulaşamamış olsa da hürmete layıktır.
1: Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun da oynayalım diye boşuna yaratmadık.
0: İnsanoğlunun yaratıldığı andan itibaren aradığı, bunca peygamberler gönderilmesine, uyarıcı kitaplar gelmesine rağmen daima unuttuğu ve her defasında yeniden ve yeniden bulma çabasına giriştiği sual şudur. Ben kimim ve niçin yaratıldım? Beni kim yarattı? Neden yarattı? Ve ben şimdi ne yapacağım? Samimiyetle arayanlar nihayetinde bulur ki kainatı yaratan, tek ve benzersiz olan, evveli ve ahiri olmayan, yüceler yücesi, kudretini idrake kuvvet bulunmayan, ilmi sonsuz, fehmetmede aklın kifayetsiz kaldığı Allahü Teala Zülcelal Hazretleridir. Şüphesiz o da mahlukunu sırf bu kutlu hakikati, dünya ve ahiretin yegane önemli hakikatini arasınlar, bulsunlar, bilsinler, uysunlar diye yaratmıştır. Hayatın yegane gayesi, Allah'ın varlığını, birliğini sezmek, O'nun sevgisini kazanmak, O'nun yarattığı biçimde kalmak, hilkate tabi olmak, O'nun istediği gibi yaşamak, yani iyi kulluk etmek, rızasını kazanmak, gerçek insanları ayırt etmek için koyduğu kuralları uygulayarak imtihanı başarmaktır. Hak Teâlâ Hazretlerini bulduktan sonra da hakikat arayışı bitmemektedir. Mahmud Esat Coşan rahmetullahi aleyh, hakkı bulmak, hakkı sevmek gerek der ama hakkı sadece aramak ve bulmak yeterli değildir. Asıl mühim olan bulduktan sonra hakka uymanın zorunluluğu.

önce doğrunun ne olduğunu bilmesi gerek. Hakkı, hakikati, doğruyu, iyiyi, uygunu, münasibi, mütenasibi aramak, bulmak, saymak, sevmek, tebcil etmek, baş tacı eylemek, rehber edinmek, her olgun, ergin, bilgin, bilge, erdemli, değerli kişi için en başta gelen şarttır. Bu çok büyük bir nimet, çok ulu bir devlet ve saadettir. Çok muazzam bir servet, çok muhteşem bir atıfet ve inayettir. Demek olur ki herkes hakkı ve doğruyu bilsin, bilince de ona uysun.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir hadisi şerifinde gerçek neredeyse sen de orada ol. Onun peşi sıra git. Hak'tan hiç ayrılma buyurmuştur. Yeryüzünde Allah'ın halifesi olan bütün müminler hakkı istemeli, gerçeği aramalı, onu sevmeli ve saymalı, her işlerinin doğru, her sözlerinin hak olmasına büyük dikkat ve itina göstermelidir. Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak gönderilen insanlar, ki onlar kral değildir, seçilmiş kimseler değildir, Allah'ı bilen her fert, ona iman eden her mümin, onun yeryüzündeki halifesidir. Halifeler, bütün insanlara karşı sorumludur ve onlara da gerçek yaratılış gayesini ulaştırmakla vazifelidir. İbadetler, Allah'ın tayin ettiği şahsiyete, hilkatimize dönmemizi sağlayan unsurlardan biridir. Müminler, ibadetler sayesinde hayatlarını bir forma sokar, onlar sayesinde şahsiyetlerine nizam verir, günlük, senelik ve ömürlük planlarını yapar, ahlaklarını geliştirir, toplumsal görevlerini idrak eder, huzur ve birlik içinde yaşamanın yollarını öğrenirler. Bu anlamda namaz, oruç, zekat, hac en temel ahlaki ve toplumsal egzersizlerdir. Ancak İslam bir de ve belki de en önce zihnin ibadetini öngörür, tefekküre, düşünmeye çok büyük önem verir. Sebebi fikrin ıslah edilmesidir. Çünkü düşünce her şeydir. Fikir, fiil ve amellere kimliğini veren şeydir. O olmazsa fiiller ve ameller şekilden ve içi neredeyse boş hareketlerden ibarettir.

0: özü şudur. Fikir, düşünce düzgün olursa niyetler düzelir. Niyetler düzgün olursa her iş ibadet olur. İslam, insanın her fiilini, her işini ibadete dönüştürme dinidir. Fikir hakkı düşünmeli, niyet Allah rızası olmalı, hayat Allah için yaşanmalıdır. Bu olduğu vakit hususi ve süslü, adı büyük, miktarı çok ibadetlere lüzum yoktur. Az bir hakiki amel çok ibadeti alt eder.
1: Farkına varmadan yapa geldiğimiz her şeyin aslını araştırmalı, sebebini sormalı, kaynağını bulmalı. Bizden olmayanı derhal terk etmeli, özümüze dönmeliyiz. Her şeyi yaparken Allah'ın rızasını düşünmeli. Onun rızası olmayan işi yapmaktan şiddetle sakınmalıyız. Ruhumuza, davranışlarımıza, aile ve iş hayatımıza, sosyal bünyemize İslami, imani ve ahlaki prensipleri iyice yerleştirmeli ve onları korumakta dikkatli ve titiz olmalıyız. Çünkü iyi bir Müslümanın İslam'ın ruhunu, ibadetlerin amaç ve hedefini, şeriatın emir ve yasaklarındaki ulvi gaye ve hikmetleri

0: çok iyi anlayıp kavraması lazımdır. Çünkü alacağı manevi ecir ve mükafat, şuuru, izan ve irfanı, sevgisi, ihlası, anlayış ve sezgisiyle orantılıdır. Sığ ve sati, bön ve kaba, savruk ve dikkatsiz, cahil ve gafil Müslüman çok hatalar yapar, çok pot kırar, çok çam devirir, çok şeyler kaybeder, çok zarar ve ziyana uğrar, çok cezaya çarpılır.
1: İslam hayat nizamıdır. Ritüeller, kalıplar, şekiller dini değildir. O özdür. Her işin özünü araştırır. Aklın delili, kalbin cilası ve ruhun gıdasıdır. Ruhen ve bedenen, kalben ve ahlaken düzene sokar. İkilikleri, tezatları ortadan kaldırır. Öğrendiğini yaşaması için kulları ihtar eder, riyadan sakındırır. Her müminin Allah'ın dinine en güzel şekilde hizmet etme görevi vardır. Allah'ın huzuruna yüzü ak, alnı açık, vicdanen müsterih olarak elinden geleni yapmış, takati kadar, takatinin sonunu, azamisini, kapasitesinin tamamını kullanmış olarak ulaşmak görevi vardır. Çünkü o, kullarını bu sıfatlarla donatmış ve öylece dünyaya göndermiştir. Öyleyse Müslüman olarak yaşamak, herkese iyilik yapmak, Yüce Rabbimizin rızasını kazanmak, ardımızda hayırlı eserler, güzel bir nam ve nişan, sevimli, olumlu, şerefli, sevaplı, mübarek, muhterem, muazzam, mükerrem bir iz ve şan, hayır duayla anılacak bir hatıra, olgun ve dolgun bir hayat bırakarak ahirete göçmelidir her insan. Sonuç olarak diyebiliriz ki, Allah'ın yeryüzündeki bu yüzyılın halifeleri, ebedi hakikati emanet alan müminler, devamlı hazırlıklı, aklı fikri sevaplı, hayırlı işlerde olarak, Kalık'ın halkına hizmeti şeref bilerek, kulluk şuuruyla bütünleştirerek, fikri amelleri artırarak, amellere ve ibadetlere, aklın ve kalbin taatini ilave ederek yaşamalıdır.

0: Dünya hayatı gururlandırmasın. Gerçekten dünya hayatı çok hızlı tükenmekte ve bozulup gitmektedir.
1: Şeyh Şami. Akra.

Hamd ve tesbih Allah'a özgüdür. Onun güç ve kuvvetinden başka bir güç ve kuvvet yoktur. Allah'ın dilediği olur, dilemediği olmaz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve ilminin her şeyi kuşattığını biliyorum.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Şimdi beslenme rutinimiz mutlaka olmalı. Yani bizim kendi işte ihtiyaçlarımıza göre belirlenmiş. Belki kalori ihtiyacımıza göre olabilir. Yaşa göre dönemsel, işte menopoz döneminde mesela gebelik döneminde ihtiyaç artıyor. Menopoz döneminde başka ihtiyaçlar. Bunlara göre belirlenmiş şeyleri ben zaten öğünlerime eklemeliyim. Onun dışında da öğün demişken şunu çok görüyoruz. Sabah yiyor, akşam öğününü atlıyor. Şimdi Peygamber Efendimizin hadis-i şerifte de geçiyor. Bir avuç çürük hurma ile de olsa akşam yemeği yiyin. Zira akşam yemeğinin terki ihtiyarlık sebebidir. Şimdi burada şunu görebiliyorum. Bazı kişilerde, hatta direkt söylüyorum, akşam yemeğini yemeden zayıflamış olan kişilerde, hadis-i şerifte de geçiyor ya hani ihtiyarlık sebebidir diye, göz kenarlarında kırışma, tende böyle renkte koyulaşma, esmerleşme, dudak kenarlarında hani zayıflamış ama o yüzdeki o hani aydınlık gitmiş ve çökmüş, göz altları kararmış. İşte bu kişiler daha çok akşam yemeğini atlayarak ve ama akşam yemeği tabii burada saati kaç olmalı? Bu kısım çok önemli. Şimdi akşam yemeği deyince kaçta yemeliyim? Yani saat 3'ten sonra 4 olabilir. Aslında şöyle düşünürseniz mevsime göre, şimdi kışın 5'te akşam ezanı okunuyor, hava kararıyor, 5:30-6 gibi hava kararıyor. Ama yazın 8'de kararıyor, 9'da kararıyor belki güneşin batımı ile birlikte. Saat 4'ten itibaren yenen yemeği akşam yemeği sayabiliriz. En geç 7'ye kadar. Yani ben 8'de de çok, yazları belki hani 8'e doğru uzanabilir ama peşine mutlaka bir egzersiz. Yani 8'de yemek yiyip sonra yatana kadar bir sedanter bir şekilde, yani hareketsiz bir halle geçirirsek o sıkıntılı. 7'den sonraya kayıyorsa mutlaka bir egzersiz olmalı ve 7'den sonraya kayan öğünlerin içerisinde karbonhidrat, bu unlaşan gıdalar bulunmamalı. Unlaşanlar dediğimiz neler? Mesela badem unu, mesela nohut unu. Bakın bunlar unlaşan gıdalar. Aslında bu sistemde hani dönüştüğü zaman glikoza dönüşenler, işte ozla bitenler diye de biz söyleriz. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Yani daha çok belki protein alınabilir o saatte. Yani yediğimiz zaman hani yağ dönüşme ihtimali daha az olan, yani iyi yediğimiz şeyden kilo, tabii burada kilo ama almak istiyor kişi, kilo mu vermek istiyor, bu kısım da önemli. Yani kilo vermek istiyorsa mutlaka 6'dan sonraya bırakmamalı. Yani burada 3'ten 4'ten önce yemek yiyorsa, 4 diyelim, üçerken 4'ten önce yiyorsa ve 4'ten sonra bir daha hiç yemiyorsa bu kişi, burada işte hani dediğimiz olumsuz belirtileri yaşayabilir kilo verirken. Yani kilo vermiş ama hani gençleşmesini beklersin ama bir yaşlanmış gibi sanki bir hal oluyor insanın üzerinde. Ya da herkes şey der, biraz kilo al ya, sana hani daha iyi derler. Çünkü neden? Doğru bir şekilde zayıflamadı, sağlıklı bir şekilde olmadı.

0: yüzden akşam yemeği kıymetli.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Akra, sağduyunun sesi.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

yeryüzünde birbiriyle komşu kıtalar ve onlarda üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır ki bunların hepsi bir tek su ile sulanır. Halbuki meyvesinde tat bakımından onların bir kısmını diğerlerinden üstün tutuyoruz. Doğrusu bunda aklını kullanacak bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. O yeri yayıp döşeyen, orada sabit dağları ve nehirleri var edendir. O bitkilerin hepsinden kendi içlerinde erkek ve dişi iki eş olarak yaratan, gündüzü kısaltıp geceyle bürüyüp örtendir. Doğrusu bunlarda iyice düşünen bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Yeryüzü sizi sarsmasın diye Allah, yeryüzünde sağlam, sabit dağları, yolunuzu bulasınız diye de ırmakları, yolları ve nice alametleri yaratıp bıraktı ki, bunlar ve yıldızlarla insanlar doğru yolu bulurlar. Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Dağlardan da beyaz beyaz, kırmızı kırmızı, renkleri çeşitli ve simsiyah yollar içinde maden bulunan tabakalar yarattık.

0: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile rehberi başlıyor.
1: Geç evliliklerde ilk evliliği ise geç yaşlarda bir uyum sağlamakta ve evliliğe adaptasyonda zorluk yaşıyoruz. İkisinin de ilk evliliği ise o zaman kendini değiştirmekte zorlanıyor. 20 yaşında, 25 yaşında evlenecekken kişinin karakteri ile 40 yaşına geldiğindeki çok farklı oluyor. Mesela rutinler konusunda kişi işte akşam eve geldiğinde yemeğidir, ailece geçirecek vakittir, neler yapılacaktır. Bu ritüelleri 20 yaşındayken, 25 yaşındayken beraber ortaklaşa yapabiliyorlar. Niye? Bir kadının ailesinden gelen ritüeller var, erkeğin ailesinden gelen ritüeller var. İkisinin, ya biz bu ikisini de istemiyoruz, şunları yapalım diyebilecek bir esnekliği var. Hani ağaç yaş iken eğilir mevzusunda olduğu gibi. Ama 40 yaşına geldiğimizde 40 yıldır var olan bir rutin var. Ben onu nasıl kıracağım? Kişilik özellikleri diyelim. Mesela titiz. Şimdi 20 yaşında, 25 yaşındayken titizliğine müdahale etmek daha kolayken. Çünkü 25 yaşında evlendi. İşte her yeri sürekli siliyor. Bu karısı için ya da kocası için sorun olacak. Doğal olarak bunu değiştirmek için bir motivasyonu olacak. Ve değiştirmeye çalışacak. Ama 40 yaşındayken bu olduğunda sen beni böyle biliyordun. Ben yıllardır böyle yapıyorum. Niye değişeyim ki? Ya da değişime daha kapalı oluyor. En basiti şeyi düşünelim. 40 yıldır tek başıma bir yatakta yatıyordum. Şimdi yanımda birisi daha yatıyor. Ona bile alışmam çok zor. Sağa döneceğim, birine çarpacağım. Bir yerde yatmam gerekecek. İşte yorganı istediğim gibi üzerime alamayacağım. İstediğim şeyi kullanamayacağım. Niye birlikte kullanıyoruz bu alanı? Burada şuna bakmak lazım. Yani ilk evliliğimi yapıyorum. İşte 40 yaşına geldim. Biraz önce söylediklerimiz şey anlamına gelmesin. 40 yaşındaysam mahvoldum, evlenmeyeyim o zaman gibi değil ya. 40 yaşında da evlenebilirim. Sadece kendimden, nasıl diyeyim, kendi sorunlarımı görmeye daha açık olmam lazım. Kendi keskin yanlarımı görmeye daha açık olmam lazım. Bir sorunla karşılaştığımda daha yavaş hareket etmem lazım. Şimdi 20-25 yaşındayken daha hızlı hareket edip sonrasında onarabiliyordum. Aynen kemikler gibi. Kemiğim kırıldı 20 yaşında, daha hızlı onarılıyorken 40 yaşında daha yavaş, 60 yaşında daha yavaş oluyor. Bunun gibi aslında kırılmalara zemin hazırlamamak için daha dikkatli, daha sakin, olabildiğince frenleyip ya şu an acaba benim yaptığım bir şey mi var ya da ben mi yanlış anlıyorum, acaba olumsuza mı odaklanıyorum? Çünkü 40 yıldır kötü örnekler görüyorum ya da kötü örnekleri daha çok görüyorum ya da ben onlara dikkat ediyorum. Burada kendi hatalarımı, niye bu zamana kadar evlenmedim, bu bir hata değil gerçi. Olabilir, hani şey vardır, kişi evlenmek ister ama olmaz. Şimdi onu da şey yapmak lazım, benim yüzümden vesaire gibi değil. Sadece şu an sıkıntılarım neler? Evet ya, evlenirken beni şu zorluyor. Ne bileyim işte alışveriş yaparken illa benim dediğim olacak diyorum. Yani çünkü ben kafamda şunlar alınması gerekiyor. Kimseye sormuyorum. Anneme tavsiye soruyorum. Bir şey derse de o zaten 70 yaşında, 80 yaşında beni ne anlayacak? Bu tren kaçtı, hazır olamazsın değil. Sadece daha önce konuştuğumuz gibi birazcık daha yoğun ve mücadele etmesi gerekir belki kendisiyle. Çünkü büyük bir birikmişlik var orada. Öncelikle neden evliliğe bir türlü adım atamadığını fark etmesi lazım. Onu sorgulaması lazım. Ne oluyor da iş nerede tıkanıyor? Yani ben birini düşünmüyor muyum? Yoksa birini bulmaya çalıştığım zaman mı oluyor? Ya da buldum, tam adım atacağım zaman mı vazgeçiyorum? Ben nerede adım atamıyorum, nerede kaybediyorum bu işi, kaçırıyorum, ipin ucunu nerede kaçırıyorum? Sonra niye bu oluyor? Buna bakmak lazım. Bu bir kaygıdan dolayı mı? Bu bir korkudan dolayı mı? Bu bir varsayıdan dolayı mı? Bu öğrendiğim evliliklerden dolayı mı? Bunu fark etmem gerekiyor. Buna hazırlık yapmak gerekiyor. Bunu incelemesi gerekiyor kişinin. Sonrasında ya benim şu an evlenmek istesem ve bu kaygılardan, bu korkuları bir kenara bıraksam, adım attığımda karşıma çıkabilecek benden kaynaklı problemler neler olabilir? İşte bunu etrafıma sorabilirim, eşime, dostuma, arkadaşıma sorabilirim. Onlar bana bir cevap verebilirler. Ya şu yanın çok keskin aslında, orayı birazcık törpülesen çok güzel olur. Bu şekilde öğrenebilirim. Törpüleyebilirsem kendi kendime törpüleyebilirim. Olmadı bununla alakalı destek alabileceğim bir yer. Bu bir, dediğim gibi, bir büyük de olabilir, bir psikolog da olabilir, bir arkadaş da olabilir. Artık problemin boyutuna göre. Yani bazı problem vardır. Mahallede tanıdığınız bir abiniz, ablanız bunu çözebilir. Anlatır, dinler, size yapmanız gerekeni söyler. Bazı problemler vardır. Daha klinik anlamda müdahale gerektirir. O zaman o ayrışımı yaptıktan sonra, evet yani benim önce şunu yapmam gerekiyor. gerekiyor deyip adımı öyle atmak lazım. Ve adım atacağım zaman da kendi üzerimde baskı yapmamam lazım. İlla evlenmem lazım. Bunu da kaçırırsam bak bir daha olmaz. O baskı da aslında adım atmayı geç yaşlarda zorlaştırıyor. Halbuki yok yani bu sefer de olmayabilir. Olmak zorunda değil. Ama niyetim varsa denemem lazım.
0: Aile Rehberi programını dinlediniz.

İyilik yapmakla ilgili 3 hadisi şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir iyilik yapmak ister de yapamazsa, Allahu Teala Hazretleri bunu yapılmış mükemmel bir iyilik olarak kaydeder. Şayet bir kimse iyilik yapmak ister, sonra da onu yaparsa, Allahu Teala o iyiliği 10 mislinden başlayıp 700 misliyle, hatta kat kat fazlasıyla yazar. Kim bir kötülük yapmak ister de vazgeçerse, Cenab-ı Hak bunu mükemmel bir iyilik olarak kaydeder. Şayet insan bir kötülük yapmak ister, sonra da onu yaparsa, Cenab-ı Hak o fenalığı sadece bir günah olarak yazar. İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Yoldan insanlara eziyet veren bir şeyi gidermek sadakadır.

0: Muhammed Ali, tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyi boksörü olarak kabul edildiği yıllarda, kibirlenmek şöyle dursun, tevazuyu elden bırakmıyor, söylediği cümlelerle gönüllerdeki yerini bir kez daha pekiştiriyordu.
1: Şampiyon olduğum zaman eski kot pantolonumu üzerime geçirip, eski bir şapka takıp sakal bırakarak beni kimsenin tanımadığı bir kasabanın sokaklarında yürüyüşe çıkacağım ve beni sadece ben olduğum için sevecek bir insan bulana kadar da yürüyeceğim.
0: Kariyerinin zirvesinde olduğu dönemlerde Kuzey Vietnam'ın Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait bir savaş gemisine ateş açmasıyla başlayan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin mağlubiyetiyle sonuçlanan Vietnam Savaşı'na karşı çıktı. Savaşın en şiddetli dönemlerinden biri olan 1967'de askere çağrılanlar arasında Muhammed Ali de vardı.

0: sağlık muayenesinden geçtikten sonra...
1: Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım.
0: Diyerek askere gitmeyi reddetti ve şimşekleri üzerine çekti. 1967 yılında bu sözlerinden dolayı hakkında soruşturma açıldı. Suçlu bulunarak elinden altın kemeri alınan ve spordan 3,5 yıl men cezası alan ünlü boksör, pes etmeyerek uzun yıllar sürdürdüğü hukuk savaşından galip ayrıldı. İnsan öldürmek için geçerli bir neden olmadığı sürece savaşın yanlış olduğu düşüncesine bizzat destek verdi. Bu savaşın haksız ve dine aykırı olduğunu düşünen Muhammed Ali'nin sarf ettiği şu sözler, o dönem dünya basınında geniş bir yankı buldu.
1: Ne beni kalıba sokmalarına izin vereceğim, ne de olmam istediğim kişiden, istediğim gibi düşünmekten geri kalacağım.
0: Lisansı ve pasaportu elinden alınan efsanevi boksör, dava süresince maddi sıkıntılar yaşadı ve iflas ettiğini açıkladı. Ailesinin yardımı ve üniversitelerde para karşılığı yaptığı konuşmalarla geçimini sağladı.
1: Bütün yasaklar karşısında dini inançlarımı yaşamamın cezası neyse çekmeye hazırım. Makineli tüfeklerin karşısına çıkmam gerekecekse onu da yaparım.
0: Diyerek... hiçbir cezanın kendisini etkilemeyeceğini ifade etti. Akra, akra, akra.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

kuvvetlilerin başaramadığını zayıfa başartır. Bir dağdan Allah diye bağırdık mı? Diğer dağdan özgürlük diye cevap gelir. İşimizi şuurayla görürüz. Biz hakkı kabul ve ilan eden erleriz.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Homeopati diğer tedavilerle çok rahatlıkla kombine olarak kullanabiliyoruz. Çünkü çok önemli bir artısı var, materyal dozda ilaç içermiyor. Bir uyarı, impuls etkisi var. Ondan faydalanarak kullandığımız için çok rahatlıkla kombinasyonlar yapabiliriz. Bu bize özellikle zor vakalarda işimize çok yarayan bir durum. Çünkü homeopatiyle de tedavi edemeyeceğimiz durumlar var. Bir cerrahi, acil cerrahi gerektiren durumlar yahut bir zorunlu sezaryen yapmak durumunda olduğumuz durumlar gibi. Ya da apandisit patlamış, acil cerrahi olacak. Bu tür durumlarda tabii ki homeopatiyle gidelim sadece diyemeyeceğimiz durumlar var. Ya da konjenital bir anomalisi var doğan bebeğin gibi acil durumlarda da homeopatiyi tek başına kullanmamız yeterli olmayacaktır. O zaman nasıl hareket ediyoruz? Hastamızın ameliyatını yapıyoruz ama yaparken ve de sonrasında yine onun ihtiyacı olan ilacı bulup verdiğimiz zaman iyileşmenin çok daha hızlı olduğunu gözlemliyoruz. Birçok hastamdan hocam sanki hiç ameliyat olmamışım gibi dediğini duydum. Bunlardan biri de bizzat kendi amcamdı. Bir akciğer kanseri ameliyatı oldu ve eş zamanlı homeopatik tedavilerini de devam ettirdik. Aynen o da bu cümleyi söyledi. Hiç ameliyat olmamışım gibi hissettim dedi. Gerçekten ameliyat sonrası sürecinizi bile konforlu hale getiriyor homeopatik tedavi. 2 dakika.

0: Az, öz, etkili. Akramedya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akramedya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Akra'da sağduyulu akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Duygularımız ve düşüncelerimiz. Sağlıklı düşünmeyi nasıl geliştirebiliriz? Düşüncelerimiz ve duygularımız birbiriyle çelişir mi? Doğru kararlar alabilmenin yolu nedir? İrade, akıl ve düşünme kavramlarının dijital çağdaki yorumlarıyla sağduyulu akıl özel söyleşisi bugün 16.15'te ve tekrarıyla pazar 17.15'te Akra'da.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Bahariye. Divan edebiyatında Bahariye, kasidelerin giriş bölümünde baharın gelişini anlatan kısımdır. Şair bu bölümde yalnızca doğayı tasvir etmez, baharı yenilenme,

0: Gönle nasıl can olduğu açıkça görülür. Gül açtı bağ içinde bülbül figan eder. Aşık gönül bu mevsimi kendine can eder. Baki'ye göre bahar, aşığın ruhuna yeniden hayat verir. Gül ve bülbül bunun işaretidir. Fuzuli ise baharı geçip gitme ihtimali üzerinden değerlendirir. Gül devridir ey sabah, var bülbülü şadet. Kim gül zamanı geçse ömrü bahar geçer. Burada baharı kaçırmak, gençliği ve gönül heyecanını kaçırmak gibidir. Bahariye yalnız doğayı anlatan bir şiir türü değil, yenilenmenin, canlanmanın, umudun ve gönül neşesinin şiiridir. Şair baharı anlatırken aslında insanın iç baharını, yani ruhun aydınlanmasını ifade eder.
1: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Andolsun ki size kendinizden öyle bir peygamber geldi ki, sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.

Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, mümin bir yılanın deliğinden iki defa sokulmaz.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Buyurdu ki Peygamber Efendimiz, her kim la ilahe illallah derse Allahu Teala Hazretleri huzurunda ona bir ahdü peyman, bir vesika, bir anlaşma, ahitleşme akdedilir. Berat, bir anlaşma verilir. La ilahe illallah dedi diye yazılı bir berat ona. Bu la ilahe illallah diyenlerdendir diye bir ahitname kendisine yazılır. Her kim Subhanallahi ve bihamdihi derse kütübet lehu

0: biha, onun için buna yazılır. Mi'etü elfi hasenetin, 100.000 hasene ve erbaatü ve işrune elfi hasenetin, 124.000 efendim hasene yazılır. Sübhanallah ve bihamdi diyene. La ilahe illallah demek, Allah'tan gayrı ilah yoktur demek. Sübhanallah demek, Allah'ın eksiği, noksanı, kusuru yoktur. Her şeyi tamdır, mükemmeldir, güzeldir, hoştur demek. Ve bihamdihi demek, ben onu bütün kalbimle överim, methederim, sena ederim, hamd ederim demek oluyor. İşte bu duygular güzel olduğundan Allah bunlara büyük sevaplar ihsan ediyor. Bu büyük sevapları bazıları garipserler. Böyle bir sözden bu kadar olur mu diye. Onlara da Kadir suresi hüccet olarak yeter ki Allah-u Teala Hazretleri bir geceye efendim 1.000 ayın sevabını, faziletini verdiğini o surede bildiriyor bize. Binaenaleyh Allah-u Teala Hazretlerinin lütfu deryası cuşa gelip dalgalandı mı onun önünde kimse duramaz. Lütfu her şeye yeter, erişir.
1: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Yunus Suresi 71 ila 109. ayetlerini dinleyeceksiniz.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Onlara Nuh'un haberini oku. Hani o kavmine şöyle demişti: Ey kavmim, benim aranızda durmam ve Allah'ın ayetleriyle öğüt vermem size ağır geliyorsa, bilin ki ben ancak Allah'a güvenip dayandım. Hadi, siz ortaklarınızla birlikte bana yapacağınız işiniz hakkında ittifak edip karar verin. Sonra yapacağınız işiniz size bir tasa olmasın. Sonra o hükmünüzü bana uygulayın ve bana mühlet de vermeyin. Eğer benim imana davetimden yüz çeviriyorsanız, ne diyeyim? Zaten ben sizden hiçbir karşılık istemedim. Benim mükafatımı ancak Allah verecektir ve bana Müslümanlardan olmam emredildi. Yine de halkı onu yalanladılar. Biz de hem onu hem de gemide onunla beraber bulunanları kurtardık ve bunları onların yerine yeryüzünde hükümran kıldık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Bak, Allah'ın azabıyla uyarılan fakat inanmayanların sonu nasıl olmuştur? Sonra onun ardından birçok peygamberi kendi kavimlerine gönderdik. Bunlar da onlara apaçık ayet, delil ve mucizeler getirdiler. Ama berikiler daha önce yalan saydıkları şeye bir türlü inanmıyorlardı. İşte sürekli haddi aşanların kalplerini böyle mühürleriz. Sonra onların ardından da Musa ile Harun'u ayetlerimizle birlikte Firavun ve onun ileri gelen adamlarına gönderdik. Onlar da inanma hususunda büyüklük tasladılar ve günahkar bir kavim oldular. Onlara tarafımızdan hak, mucize gelince şüphesiz bu apaçık bir sihirdir dediler. Musa onlara, size hak mucize gelince dil mi uzatırsınız? Bir sihir mi bu? Bilin ki sihirbazlar umduklarına kurtuluşa eremezler dedi. Dediler ki, sen atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan bizi çeviresin de yeryüzünde otorite, büyüklük yalnız ikinize kalsın diye mi bize geldin? Biz ikinize de asla iman edecek değiliz. Firavun, bilgili bütün sihirbazları bana getirin dedi. Sihirbazlar gelince Musa onlara, atın atacağınız şeyleri ortaya dedi. Onlar hünerlerini ortaya atınca Musa, meydana getirdiğiniz şey sihirdir. Allah şüphesiz ki onu boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozgunculuk yapan, hilekarların işini rast getirmez dedi. Günahkarlar hoşlanmasa da Allah sözleriyle hakkı gerçekleştirecektir. Firavun ve ileri gelen zorbaların kendilerine işkence yapmaları korkusu sebebiyle Musa'ya başlangıçta kavminin bir kısım gençlerinden başkası inanmadı. Çünkü Firavun o yerde, Mısır'da cidden ulu

Kulluk taslayan bir diktatör ve hakikaten aşırı gidenlerdendi. Musa dedi ki, ey kavmim, şayet Allah'a gerçekten inandıysanız ve ona teslim olmuşsanız artık ancak ona güvenip dayanın. Onlar da, biz ancak Allah'a güvenip dayandık. Ey Rabbimiz, zalim kavmin zulmüne uğratmakla bizi imtihan konusu yapma. Bizi rahmetinle o inkarcılar toplumundan kurtar, dediler. Musa'ya ve kardeşine, kavminiz için Mısır'da evler hazırlayın. O evlerinizi kıblegah, mescit yapın ve oralarda cemaatleşerek namazı da dosdoğru kılın. Ey Musa, artık iman edenlere kurtulacaklarını müjdele, diye vahyettik. Musa dua edip, ey Rabbimiz, doğrusu sen Firavun'a ve ileri gelen yandaşlarına dünya hayatında nice zinet ve mallar verdin. Ey Rabbimiz, bunlar kötü yollarda ve iradeleri zayıf kullarını senin yolundan saptırmaları için kullanılmaktadır. Ey Rabbimiz, onların mallarını silip belirsiz hale getir, yok et ve kalplerini şiddetle daralt, bunalsınlar. Çünkü onlar acıklı azabı görünceye kadar iman etmezler, dedi. Allah buyurdu ki, ikinizin de duası kabul edildi. Yine doğruluğa ve doğru yola çağırmaya devam edin ve bilmezlerin yoluna asla uymayın. İsrail oğullarını Kızıldeniz'den geçirdik. Firavun ve askerleri de saldırmak ve zulmetmek için onların arkalarına düştü ve denize daldı. Nihayet boğulma durumuna gelince Firavun şöyle dedi, ben İsrail oğullarının inandığından başka hiçbir ilah olmadığına inandım. Artık ben ona teslim olanlardanım. Şimdi mi iman ediyorsun? Halbuki sen bundan önce kendini tanrılaştırarak Allah'a isyan etmiş ve böylece fesatçılardan olmuştun. Bugün de biz senden sonrakilere ibret olması için cesedini batıp gitmekten kurtarıp sahile atacağız. Yine de insanlardan çoğu bizim ayetlerimizden hakikaten gafildirler. Andolsun ki biz İsrail oğullarını çok güzel bir yere yerleştirdik. Onlara temiz, güzel, hoş rızıklar verdik. Onlar ancak kendilerine ilim, Hazreti Peygamber'le ilgili bilgi Kur'an'la gelinceye kadar ayrılığa düşmediler de bilgi geldikten sonra ayrılığa düştüler. Şüphesiz Rabbin kıyamet günü ayrılığa düştükleri şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir. Eğer sen sana indirdiğimiz geçmiş peygamberlerin haberlerinden ufak bir şüphe ediyorsan senden önceki indirdiğimiz kitabı okuyanlara sor. Ama andolsun ki Rabbinden hiç şüphe kalmayacak şekilde gerçek gelmiştir. O halde asla şüphe edenlerden olma. Sakın Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan da olma. Yoksa dünya ve ahirette ziyana uğrayanlardan olursun. Küfür ve inkarlarıyla Rabbinin azap kelimesi üzerlerine hak olanlar, kendilerine her türlü ayet gelse bile acıklı azabı görünceye kadar inanmazlar. Fakat o azabı gördükleri vakit inanıp da imanları kendilerine fayda veren bir memleket halkı olsaydı ya. Ancak Yunus'un kavmi Asurlular hariçtir. Çünkü bunlar azabın geleceğini sezip hemen tevbe ve iman edince dünya hayatında rezil ve rüsva olma azabını onlardan kaldırdık ve onları bir zamana kadar yaşatıp faydalandırdık. Eğer Rabbin dileseydi yeryüzündekilerin hepsi iman ederdi ama onları kendi iradelerine bıraktı. O halde insanları mümin olmaları için sen mi zorlayacaksın? Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kimsenin iman etmesi mümkün değildir. Allah murdarlığı, azabı, rezilliği Allah için aklını kullanmayanlara verir. De ki, göklerde ve yerde neler var bakın. Ama bunca ayetler, ibretler ve uyarmalar inanmayacak bir kavme ne fayda verir? Onlar kendilerinden önce gelip geçmiş ümmetlerin başlarına gelen acı günlerinin benzerinden başkasını mı bekliyorlar? De ki, hadi bekleyin,
ben de sizin

0: ile beraber bekleyenlerdenim. Sonunda azap gelince peygamberlerimizi ve iman edenleri kurtarırız. Böylece üzerimize düşen bir borç olarak müminleri kurtarırız. De ki, ey insanlar, eğer benim dinim hakkında şüphe içindeyseniz, ben Allah'tan başka sizin taptıklarınıza tapmam. Ben ancak sizi öldürecek olan Allah'a kulluk, ibadet ve itaat ederim. Ben müminlerden olmakla emrolundum. Ve yüzünü hanif, Allah'ı birleyici olarak dine çevir. Sakın Allah'ın kudret ve hakimiyetini yaratılmışlara vererek müşriklerden olma. Allah'tan başkasına sana ne fayda ne de zarar verebilecek olan şeylere yalvarıp tapma, tapınma. Eğer bunu yaparsan o takdirde şüphesiz ki sen kendine zulmedenlerden olursun diye emrolundum. Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa artık onu kendisinden başka kaldıracak hiçbir güç yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse onun lütfunu geri çevirecek hiçbir kuvvet de yoktur. O kullarından dilediğini buna eriştirir. O çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. De ki, ey insanlar, Rabbinizden size hak, peygamber ve Kur'an gelmiştir. Artık kim doğru yola gelirse ancak kendisi için doğru yola gelmiş olur. Kim de haktan saparsa ancak kendi aleyhine sapmış olur. Ben sizin üzerinizde bir vekil ve bekçi değilim. Resulüm, sana vahyedilene uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Yunus Suresi 71 ila 109. ayetlerini dinlediniz.
2: Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

İlminle gaybleri bilirsin. Gücünle tüm yarattıklarına hakimsin. Allah'ım, açık ve gizli her yerde senin korkunu isterim. Öfkeli ve sakin halimde doğru ve hakkı söylemeyi senden isterim. Zenginlikte ve fakirlikte orta yolu tutmayı isterim. Tükenmeyen nimetlerinden isterim. Kesintisiz göz aydınlığı isterim. Hükmünden sonra rızanı isterim. Ölümümden sonra iyi bir hayat sürdürmeyi isterim. Sana şevkle kavuşmayı, cemaline bakma lezzetini, sıkıcı felaketlere uğramaksızın, sapıcı fitnelere düşmeksizin yaşamayı isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle süsle, doğru yola kavuşanlara sebep olucu kıl.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Değerli dinleyicilerimiz, bültenimize Akra.medya'nın manşet haberleri arasında yer alan bir makaleyle başlıyoruz. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan'ın Ağustos 1996 tarihli yazısı şöyle: İslam sevgi ve merhamet dinidir. Bizi Müslüman yaratan ve yaşatan Allah'a sonsuz şükürler, hadsiz hesapsız hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa Efendimiz Hazretleri sallallahu aleyhi ve sellem de çok rauf, çok rahim, çok müşfik, çok cömert, çok iyilikseverdi. Çok sakin, çok affedici, çok sabırlı, çok olumluydu. Biz bütün insanların iyiliğini istiyoruz. Bütün müminleri kardeş biliyor, seviyor, sayıyoruz. Yaptığımız toplantılar, ilmi çalışmalar, konuşmalar, yazdığımız yazılar incelenirse görülecek ki yıllardan beri kardeşliği, sevgiyi, dostluğu savunuyoruz. Bu konuda vakıflar, dernekler kurduk. Birçok faaliyetler icra ettik. İnsanlar arasındaki suni, zoraki, zararlı ayrım ve ihtilafları kaldırmaya var gücümüzle çalışıyoruz. Gür sesle söylüyoruz ki siyasette de dostluk ve kardeşliğe önem vermeliyiz. Komşu ülkelerle iyi geçinmeliyiz. Onlara her yönden faydalı olmaya çalışmalıyız. Mesela İran'la birçok müşterek yanlarımız, dostluk ve işbirliği kurma imkanlarımız var. İran'ın yarıya yakın ahalisi Türk. Tarihte birlikte yaşamış, beraber devlet kurmuş ve yönetmişiz. Türkçemizde pek çok Farsça kelime var. Eski edebiyatımız İran dil ve edebiyatıyla çok içli dışlı. Birçok Türk yazar ve şair o dille eser yazmış, o dili konuşmuş. Arşiv vesikaları, kütüphanelerimizdeki yazma eserler o dilden. Farsçayı bilmeden eski muhteşem kültürümüzü anlamamız ve kavramamız mümkün değil. İran bizi Orta Asya'ya, Türk halklarına, Güneydoğu Asya Müslüman ülkelerine bağlayan kilit ülke. Kalkınma, ulaşım, ticaret, sanayi, eğitim, kültür, savunma, korunma bakımlarından işbirliği yapmak zorundayız. O bize muhtaç, biz ona. Dış politikada anlamsız inat ve taassuba yer vermeyelim. Biz hür, şerefli ve izzetli bir ülkeyiz. Milli ve dini menfaatlerimizi göz ardı etmemeli, elimizdeki avantajları elden kaçırmamalıyız. İran ve diğer Müslüman komşu ülkelerle bölgesel, özel ve daha candan ilişkiler kurmak, dünya üzerinde yepyeni ve dosdoğru bir hak düzeni tesis etmek için işbirliği yapma konusunda canla başla çalışmaya devam edelim. Çünkü tüm insanlığın maddeten ve manen kurtuluşu bize ve bu işbirliğine bağlı. Çünkü kapitalist, komünist, materyalist, dinsiz, sevgisiz, merhametsiz insanlar insanlığı felakete sürüklüyorlar. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan. Değerli dinleyicilerimiz, bu makaleyi Akra.medya'nın manşet haberleri arasında bulabilirsiniz. Akra Medya'da sağduyulu ittifak çağrısı. Akra Medya'da yayımlanan Sağduyulu İttifak Çağrısı başlıklı özel haberde Müslümanlar arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Haberde 10 Aralık 1931'de Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nin aldığı kararlara dikkat çekildi. Türkiye, İran, Suriye, Irak, Mısır, Filistin ve Endonezya'nın da aralarında bulunduğu 22 ülke ve bölgeden 153 delegenin katıldığı kongrede mezhep ve etnik köken ayrımı gözetilmeksizin İslam kardeşliğinin geliştirilmesi ve Müslümanların ortak menfaatlerinin savunulması yönünde kararlar alındığı aktarıldı. Akra Medya'nın haberinde günümüzde oluşturulmaya çalışılan mezhep ayrılıkları karşısında 1931'de ortaya konulan bu yaklaşımın yeniden değerlendirilmesinin Müslümanlar arasında sağduyulu bir işbirliği zemini oluşturabileceğine dikkat çekildi. Haberde ayrıca kongrenin Sünni ve Şii ayrımı gözetmeden farklı coğrafyalardan Müslüman temsilcileri bir araya getirmesi bakımından tarihi önem taşıdığı vurgulandı. Haberimizin detaylarına akra.medya internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Mekke Anlaşması akra.medya'da yayınlanan bir diğer

Haberde Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos'ta Mekke'de imzalanan savunma anlaşması ele alındı. Anlaşmanın 3 ülke arasındaki savunma sanayi işbirliğini, askeri birlikte çalışılabilirliği ve karşılıklı güvenlik desteğini güçlendirmeye amaçladığı belirtildi. Haberde ayrıca Mekke anlaşmasının farklı Müslüman ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi, Sünni-Şii ayrımı gözetmeksizin ortak barış ve güvenlik zemininde işbirliğinin geliştirilmesi temennisine yer verildi. Haberimizin detaylarına akra.media internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Eleştirel medya okuryazarlığının zihin sağlığı için önemi. Günümüzde bilgiye ulaşmak hiç olmadığı kadar kolay. Ancak haberlerden sosyal medyaya uzanan yoğun bilgi akışı beraberinde yanlış ve manipülatif içeriklerin hızla yayılması riskini de getiriyor. Uzmanlara göre bu içeriklere sürekli maruz kalmak bireylerde kaygı ve stres düzeyinin artmasına neden olabiliyor. Tam da bu noktada eleştirel medya okuryazarlığı önem kazanıyor. Medyada karşılaşılan bilgiyi sorgulamak, kaynağını araştırmak ve doğruluğunu değerlendirmek, yanlış ya da yanıltıcı içeriklerin etkisinden korunmanın temel yolları arasında gösteriliyor. Özellikle abartılı ve proaktif içeriklerin yoğun olarak tüketilmesi, kişilerin olayları olduğundan daha olumsuz algılamasına yol açabiliyor. Bilginin kaynağını ve güvenilirliğini sorgulamak ise hem bilgi kirliliğinin önüne geçilmesine hem de zihinsel ve duygusal dengenin korunmasına katkı sağlıyor. Sosyal medya kullanımının giderek yaygınlaştığı günümüzde eleştirel medya okuryazarlığı yalnızca doğru bilgiye ulaşmanın değil, sağlıklı bir bilgi tüketim alışkanlığı oluşturmanın da önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Haberimizin detaylarına akra.media internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Cep telefonları çocukların zihnini etkiliyor. Cep telefonları çocukların yalnızca ekran başında geçirdiği süreyi değil, dikkat ve düşünme becerilerini de etkileyebiliyor. Bildirimler, kısa videolar ve sürekli ekran kaydırma alışkanlığının dikkat süresini azaltabileceği, sabır ve derin düşünme becerilerini zorlayabileceği belirtiliyor. Uzmanların farklı ülkelerde yapılan araştırmaları ele aldığı değerlendirmelerde dijital dünyanın çocuklar ve ergenler üzerindeki etkilerine dikkat çekiliyor. Yaklaşık 800 kişiyle gerçekleştirilen bir araştırmada telefonu başka bir odada bırakan katılımcıların bilişsel testlerde telefonunu masasında bulunduranlara göre daha yüksek performans gösterdiği belirtildi. Telefonun sessiz veya kapalı olması da sonucu değiştirmedi. Araştırmacılar bu durumu brain drain, yani zihin tüketimi kavramıyla açıklıyor. Buna göre telefon kullanılmasa dahi yakınında bulunması cihazı görmezden gelmek için zihinsel kaynakların kullanılmasına yol açabiliyor. Değerlendirmelerde ayrıca bazı ülkelerde IQ puanlarında görülen düşüşlere ve çocukların sosyal yaşamındaki değişime dikkat çekiliyor. Sosyal yoksunluk, uyku bozulması, dikkat parçalanması ve bağımlılık dijital çağın çocuklar açısından öne çıkan 4 temel riski olarak sıralanıyor. Dijital eğitimde öncü ülkelerden İsveç'te ekran kullanımına ilişkin politikalarını yeniden değerlendirdi. Okuma performansındaki gerilemenin ardından 2023 yılında okullara basılı kitap sağlanması için kaynak ayrılırken kitap okuma ve el yazısına yeniden ağırlık verildi. Uzmanlar teknolojinin yalnızca yeni olduğu için eğitim süreçlerine dahil edilmemesi gerektiğini belirtiyor. Dijital araçların çocukların gelişimine sağladığı katkının bilimsel veriler ışığında değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiliyor. Uzun süre oturmak kalp sağlığı için risk oluşturuyor. Gün içinde uzun süre hareketsiz kalmak kalp ve damar sağlığı açısından önemli riskler oluşturabiliyor. Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Okay Abacı, özellikle masa başında çalışanların uzun oturma sürelerini hareket molalarıyla bölmesi gerektiğine dikkat çekti. Uzun süre oturmanın kilo artışı, insülin direnci, yüksek tansiyon ve kolesterol gibi kalp damar hastalıkları ile ilişkili olabileceğini belirten Abacı, hareketsiz yaşamın zaman içerisinde kalp hastalıkları riskini artırabileceğini söyledi. Uzman, kalp krizi riskinin tek bir faktöre bağlı olmadığı, sigara, hipertansiyon, diyabet, yüksek kolesterol, fazla kilo, aile öyküsü ve hareketsizlik
ücretsiz yaşamın birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Masa başında çalışanlara belirli aralıklarla ayağa kalkmaları, kısa yürüyüşler yapmaları, merdiven kullanmaları ve telefon görüşmelerini mümkün olduğunca ayakta gerçekleştirmeleri öneriliyor. Düzenli spor yapanların da günün geri kalanında uzun süre hareketsiz kalmamaları gerektiğini

0: gerektiği vurgulanıyor. Uzmanlara göre kalp sağlığını korumada düzenli fiziksel aktivitenin yanı sıra sağlıklı beslenme, sigaradan uzak durma ve tansiyon, kan şekeri ile kolesterolün kontrol altında tutulması da önem taşıyor. İzmaritler yangına sebep oluyor. İstanbul'da yılın ilk 8 ayında 18.321 yangın meydana geldi. İstanbul İtfaiyesi verilerine göre bu yangınların 1803'ünün söndürülmeden atılan sigara izmaritlerinden kaynaklandığı belirlendi. Sigara kaynaklı yangınların yaklaşık %80'i otluk alanlar, çöpler ve çöp konteynerlarında çıktı. Aynı dönemde 302 yangın evlerde, 32 yangın ise iş yerlerinde meydana geldi. Sigara kaynaklı yangınların en fazla görüldüğü ilçe ise 223 vakayla Fatih oldu. Özellikle sıcak ve kurak havalarda söndürülmeden atılan izmaritler kuru otları ve çöpleri tutuşturarak kısa sürede yangına yol açabiliyor. Uzmanlar izmaritlerin tamamen söndürülmeden yere, kuru otluk alanlara veya çöp kutularına atılmaması konusunda uyarıyor. Yangın riskinin yanı sıra sigara izmaritleri çevre kirliliğine de neden oluyor. Doğada uzun süre parçalanmadan kalabilen izmaritler, içerdikleri zararlı maddeler nedeniyle toprak ve su kaynakları açısından da risk oluşturuyor. Uzmanlar yangınlara karşı en etkili mücadelenin yangın çıkmadan önce alınan tedbirlerle başladığını vurguluyor. Yangın çıkması halinde ise öncelikle güvenli bir alana geçilmesi ve ardından 112 acil çağrı merkezinin aranarak yangının yeri ve durumunun bildirilmesi gerekiyor. Kaliforniya'da Müslüman bayramları resmi tatil. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Ramazan ve Kurban bayramları eyalet çapında resmi tatil olarak tanındı. AB 2017 adıyla bilinen yasanın kabul edilmesiyle her iki bayram da eyalet düzeyinde resmi olarak tanınmış oldu. Düzenlemenin okullar ve kamu kurumlarında Müslümanların bayramlarını inançları doğrultusunda kutlayabilmelerine yönelik imkan sağlanması hedefleniyor. Yasayla birlikte Ramazan ve Kurban bayramlarının Kaliforniya'daki resmi takvimde yer alması ve bugünlerde inançlarını yerine getiren kişilerin eğitim ve çalışma hayatında zorunlu engellerle karşılaşmaması amaçlanıyor.
1: Hava durumu.
0: Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Siirt dışında Güneydoğu Anadolu'yla İstanbul, Kırklareli, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçebileceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz kıyıları, Orta ve Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan çevreleriyle Kastamonu, kıyı, Çanakkale'nin doğu, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgelerimize göz atalım. Marmara bölgesinde İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Çanakkale 21 derece. Ege bölgesinde Afyonkarahisar 19, İzmir 26, Muğla 24, Uşak 21 derece. Akdeniz bölgesinde Adana 30, Antalya 29, Hatay 28, Isparta 21 derece. İç Anadolu bölgesinde Ankara 19, Eskişehir 18, Konya 20 derece. Batı Karadeniz'de Bolu 18, Düzce 21, Sinop 22, Orta ve Doğu Karadeniz'de Rize 23, Trabzon 22, Samsun 21 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum 19, Van 20, Malatya 25, Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır ve Şanlıurfa 29, Siirt 27 derece. Dünyada bazı merkezlere ait hava sıcaklıklarına gelince, Mekke sıcak 38, Medine sıcak 40, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Üsküp parçalı bulutlu 23, Saraybosna parçalı bulutlu 20, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Sydney parçalı bulutlu 28, Londra çok bulutlu 22 derece.
1: Yol durumu.
0: Aydın Denizli Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometreleri arasında, Ankara Konya yolunun 34 ila 37. kilometrelerinde, Adapazarı Karasu yolunun 6 ila 8, Çorum Merzifon yolunun 57. kilometresinde, Malatya Elazığ yolunun 68 ila 69. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.
1: döviz ve altın fiyatları.

0: Dünya konusuyla Sağduyulu Akıl programı sizlerle. 17.10'da genel seyahat izlenimleriyle Gez Gör İbret Al programını dinleyebilirsiniz. 20'de Son Peygamber ve İslamiyet programı, 22'de Erenler Kervanı programını dinleyebilirsiniz. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz, hayırlı günler diliyoruz.
1: Sağduyulu ittifak çağrısı.

0: güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Alerjik hastalıklara yatkın olan bireyler, işte dönem dönem döküntüsü olan, kaşıntısı olan, hocam ilaç alerji yapıyor, şunu yiyorum, kabarıyorum, kaşınıyorum,

0: ya da işte bunu yiyorum ishal oluyorum gibi, yani hani vücudum bunu tolere etmiyor gibi, ya da işte ellerim kış aylarında çatlıyor, kızarıyor, işte şey oluyor falan, kanamalar oluyor gibi. Yani alerjiye yatkınlık ifade eden şikayetleri olan hastalarda mutlaka o ajanlardan uzak durmak alerjik hastalıkların en iyi çözümüdür yani. Ama onun dışında da tamam ben bunu yemiyorum ama bir kere bir yedim, alerjik reaksiyon başladı. Şimdi bundan nasıl kurtulabiliriz diyecek olursak, ufak tefek hani hastanın durumuna göre, hastalığının çeşidine göre, şikayetlerinin seviyesine göre ilaç takviyeleri önerebiliyoruz. Alerjik rahatsızlıklarda bireylere mutlaka şey tavsiye ediliyor. Yani evinizde ne kadar ihtiyacınız olmayan ürün varsa azaltın. Böyle yünlü, tüylü şeylerden uzak durun, elbiselerden, halılardan, battaniyelerden minimuma indirmeye çalışın. Evinizi mutlaka sık sık havalandırın. Perdelerinizi ayda bir mutlaka yıkayın. Bol deterjanlı değil, özellikle bu yumuşatıcılar vesaire, onlardan uzak bir şekilde. Onun dışında da yine yatmış olduğunuz odada yine minimum eşya, yani biblolar, ondan sonra yani toz tutacak deodorantlar, bunlardan uzak duralım.
1: Kozmetik ürünler.
0: Bir de bu yatak çarşafları ve nevresimler, yani burada mite dediğimiz işte insan hücrelerinin dökülmesiyle ortaya çıkan bir takım alerjenler var. En sık gördüğünüz alerji çeşitlerinden bir tanesi bu. Biz gece uyurken yani mesela yüzümüzden, saçımızdan, kaşımızdan bir şeyler, yani hücreler dökülüyor ve yastıklarımıza, işte yorganlarımıza, çarşaflarımıza ve biz onları soluyoruz. En çok alerji de bu tür mitlardan kaynaklandığı ortaya çıkmış. O yüzden şeyde dikkat etmek lazım. Yani odanın çok iyi havalandırılması, çok sıcak olmaması, yine ideal bir oda sıcaklığı 24 dereceye kadardır. Yani 18 ile 24 derece arasındadır. Çok aşırı sıcak ortamlarda mikroorganizmalarda da çoğalma olur. Çok sık bir şekilde yatak çarşaflarının nevresimlerinin değiştirilmesi. Bu gibi önerilere gerçekten dikkat etmek lazım.
1: Evet.
2: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra dinliyorsunuz.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

İki denizin suyu bir, aynı olmaz. Bu tatlıdır, susuzluğu keser, içimi boğazdan kolay geçer. Bu tuzludur, acıdır, boğazı yakar. Bununla beraber her ikisinden de taze et, balık yersiniz. İnci mercan gibi takındığınız bir ziynet çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan rızkınızı aramanız için gemilerin orada denizi yara yara gittiğini görürsün. Umulur ki artık şükredersiniz. Allah rahmetinden dolayı geceyi ve gündüzü yarattı ki hem gece içinde dinlenesiniz hem de gündüz onun lütfundan rızık arayasınız ve nimetlerine şükredesiniz. Biz geceyi ve gündüzü kudretimizi gösteren iki ayet delil yaptık. Gece delili ayı silip rahatlatmak için karanlık yaptık. Arkasından da gündüz ayetini getirip Rabbinizden bol nimet aramanız, yılların sayısını ve vakitlerin hesabını bilmeniz için aydınlatıcı yaptık. Böylece biz her şeyi genişçe anlattık. Rabbiniz bol nimetinden rızık aramanız için denizde gemileri yürütendir. Şüphesiz o size karşı çok merhametlidir. Allah odur ki hem gemiler akıp gitsin hem de siz lütfundan rızık arayasınız ve şükredesiniz diye denizi istifadenize vermiştir.

Tevekkül onadır. Şükür ona. Bu ayetler de onun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir. Ayetlerle Çarşamba günü duaları.

0: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
1: Ve ilahukum ilahun vahid, la ilahe illa huvarrahmanurrahim.
0: Sizin ilahınız tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. Sonsuz rahmet sahibi Rahman'dır. Daima merhamet eden Rahim'dir.

0: بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم
1: الله odur ki ondan başka ilah yoktur. Daima diri, haydır. Kendiliğinden var olup her şeyi ayakta tutan kayyumdur. Onu ne uyuklama ne de uyku tutar. Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda kim şefaat edebilir ki? Kullarının geleceğini de geçmişini de bilir. Kullarsa O'nun ilminden dilediği hariç hiçbir şey bilmezler. Kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmıştır ve onları korumak kendisine ağır gelmez. Çok yüce, Ali, çok büyük, azim olan O'dur. Dinde zorlama yoktur. Doğru, eğriden ayrılıp açığa çıkmıştır. Artık kim tağutu, sahte tanrıları inkar edip Allah'a iman ederse, o asla kopmayacak, sapasağlam kulpa tutunmuştur. Allah her şeyi işitendir, her şeyi bilendir.
0: Allahu veliyyüllezine amenu yukhricuhum minez zulümati ilen nur.

0: İman edenlerin dostu Allah'tır. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin dostuysa tağutlardır. Onları aydınlıktan karanlıklara sürükler. Cehennemlik olanlar işte onlardır. Onlar orada ebedi kalıcıdırlar.
1: Elif lam mim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Nezzele aleyke'l kitabe bil hakki.

0: والعزيز الحكيم.
1: Elif, Lam, Mim. Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. Daima diri, haydır. Kendiliğinden var olup her şeyi ayakta tutan kayyumdur. O sana gerçeği açıklayıcı, kendinden öncekileri tasdik edici olarak kitabı indirdi. İnsanlara hidayet rehberi olsun diye daha önce de Tevrat ve İncil'i indirmişti. Şimdi de Furkan'ı indirdi. Allah'ın ayetlerini inkar edenler için çetin bir azap vardır. Allah çok güçlüdür, hak edene cezasını verendir. Yerdeki ve gökteki hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde sizi dilediği şekilde biçimlendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Çok güçlü olan Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim O'dur.
0: مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
1: İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyandı. Fakat tevhide bağlı bir Müslümandı. O müşriklerden değildi.

0: ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا.
1: Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. Geleceğinde hiçbir şüphe bulunmayan kıyamet gününde sizi toplayacaktır. Allah'tan daha doğru söyleyen kimdir?
0: لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ اِلَٰهٍ اِلَّا اِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَاِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ
1: Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kesinlikle kafir oldular. Tek ilahtan başka ilah yoktur. Söyleye geldikleri bu şeye son vermezlerse, inkar edenlere kesinlikle elem verici bir azap çarpacaktır.
0: ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ
1: İşte Rabbiniz Allah budur. Ondan başka ilah yoktur. O her şeyin yaratanıdır. Öyleyse sadece ona kulluk edin. O her şeyi koruyup kollayandır.
0: اتَّبِعْ مَا اُوحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوْ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِك۪ينَ
1: Habibim, sen Rabbinden sana vahyedilene tabi ol. Ondan başka ilah yoktur. Müşriklere de aldırma.
0: قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتِ فَآمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذ۪ي يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
1: Habibim, de ki, ey insanlar! Ben Allah'ın hepinize gönderdiği Resulüyüm. Göklerin ve yerin hükümranlığı ancak O'na aittir. Ondan başka ilah yoktur. O diriltir ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve hem ümmi hem nebi hem de Allah'a ve O'nun sözlerine iman etmiş biri olan Resulüne iman edip O'na tabi olun. Böylece hidayete erersiniz.
0: يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ

O, kendi iradesine bağlı olarak melekleri vahiy ile birlikte kullarından dilediği kimselere gönderir ve o kullara der ki, benden başka ilah olmadığına, bu nedenle sadece benden korkup sakınmaları gerektiğine dair

0: insanları uyarın.
1: وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفَى اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى.
0: Sesini yükseltsen de, alçaltsan da fark etmez. Çünkü O, fısıltıyı da, ondan daha gizlisini de bilir. O, Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. En güzel isimler sadece O'na aittir.
1: وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى اِنَّنِي اَنَا اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِي وَاَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي.
0: Ben seni peygamber olarak seçtim. Artık sana vahyedilen şeye kulak ver. Şüphesiz ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana kulluk et ve beni zikretmek için namaz kıl.

Habibim, senden önce gönderdiğimiz her peygamberi ancak kendisine benden başka hiçbir ilah yoktur, o halde bana kulluk edin diye vahyederek gönderdik.

0: أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
1: Zünnun lakabıyla bilinen Yunus'a da hikmet ve ilim vermiştik. Vaktiyle o öfkelenerek kavmini terk edip gitmişti de bizim kendisini sıkıştırmayacağımızı zannetmişti. Nihayet karanlıklar içerisinde, "Ya Rabbi, senden başka ilah yoktur. Sen bütün eksikliklerden uzaksın. Şüphesiz ben kendine yazık edenlerden oldum." diye bize seslenmişti.
0: فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ.
1: Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O yüce arşın sahibidir.
0: Allahu la ilahe illa huve rabbul arşil azim.
1: O Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Muazzam arşın sahibidir.

0: إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: Allah ile birlikte başka bir ilaha yakarıp kulluk etme. Ondan başka ilah yoktur. Her şey yok olacak, onun zatı kalacaktır. Hüküm sadece ona aittir ve siz sadece ona döndürüleceksiniz.
0: Ya eyyuhen nas uzkuru ni'metallahi aleykum. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون.
1: Ey insanlar, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Allah'tan başka gökten ve yerden sizi rızıklandıran başka bir yaratıcı var mı? Ondan başka ilah yoktur. Buna rağmen nasıl bu hakikatten döndürülüyorsunuz?
0: İnnehum kanu iza qila lahum la ilaha illallah yestekbirun.
1: O inkarcılar kendilerine Allah'tan başka ilah yoktur denildiğinde büyüklük taslayıp inkar ediyorlardı.
0: Kul innema ana munzir. وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارِ
1: Habibim, de ki, ben sadece bir uyarıcıyım. Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir, vahittir. Karşı konulmaz güç sahibi kahhardır.
0: حَامِيم تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْعَز۪يزِ

0: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير.
1: Ha, mim. Bu kitap çok güçlü, aziz, her şeyi bilen, alim, günahları bağışlayan, tövbeleri kabul eden, çok şiddetli cezalandıran, kudret sahibi Allah tarafından indirilmiştir. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş de O'nadır.
0: هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَدَعُوهُ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ
1: Diri olan hay O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse O'na, dini kendisine has kılarak yakarıp kulluk edin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun.
0: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا.
1: Doğunun ve batının Rabbi O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O halde sadece O'nu vekil edin.

Ayetlerle Çarşamba günü duaları. Akra.

komşuluk ilişkileriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayırlı söz söylesin ya da sussun. Allah'a ve ahiret gününe inanan komşusuna ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusunu rahatsız etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse ya faydalı söz söylesin veya sussun. Komşusu zararından emin olmayan kimse iman etmiş olmaz. Sevgili dinleyenler, komşuluk ilişkileriyle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Değerli dinleyicilerimiz, bültenimize Akra.medya'nın manşet haberleri arasında yer alan bir makaleyle başlıyoruz. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan'ın Ağustos 1996 tarihli yazısı şöyle: İslam sevgi ve merhamet dinidir. Bizi Müslüman yaratan

0: ve yaşatan Allah'a sonsuz şükürler, hadsiz hesapsız hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa Efendimiz Hazretleri sallallahu aleyhi ve sellem de çok rauf, çok rahim, çok müşfik, çok cömert, çok iyilik severdi. Çok sakin, çok affedici, çok sabırlı, çok olumluydu. Biz bütün insanların iyiliğini istiyoruz. Bütün müminleri kardeş biliyor, seviyor, sayıyoruz. Yaptığımız toplantılar, ilmi çalışmalar, konuşmalar, yazdığımız yazılar incelenirse görülecek ki yıllardan beri kardeşliği, sevgiyi, dostluğu savunuyoruz. Bu konuda vakıflar, dernekler kurduk. Birçok faaliyetler icra ettik. İnsanlar arasındaki suni, zoraki, zararlı ayrım ve ihtilafları kaldırmaya var gücümüzle çalışıyoruz. Gür sesle söylüyoruz ki siyasette de dostluk ve kardeşliğe önem vermeliyiz. Komşu ülkelerle iyi geçinmeliyiz. Onlara her yönden faydalı olmaya çalışmalıyız. Mesela İran'la birçok müşterek yanlarımız, dostluk ve işbirliği kurma imkanlarımız var. İran'ın yarıya yakın ahalisi Türk. Tarihte birlikte yaşamış, beraber devlet kurmuş ve yönetmişiz. Türkçemizde pek çok Farsça kelime var. Eski edebiyatımız İran dil ve edebiyatıyla çok içli dışlı. Birçok Türk yazar ve şair o dille eser yazmış, o dili konuşmuş. Arşiv vesikaları, kütüphanelerimizdeki yazma eserler o dilden. Farsçayı bilmeden eski muhteşem kültürümüzü anlamamız ve kavramamız mümkün değil. İran bizi Orta Asya'ya, Türk halklarına, Güneydoğu Asya Müslüman ülkelerine bağlayan kilit ülke. Kalkınma, ulaşım, ticaret, sanayi, eğitim, kültür, savunma, korunma bakımlarından işbirliği yapmak zorundayız. O bize muhtaç, biz ona. Dış politikada anlamsız inat ve taassuba yer vermeyelim. Biz hür, şerefli ve izzetli bir ülkeyiz. Milli ve dini menfaatlerimizi göz ardı etmemeli, elimizdeki avantajları elden kaçırmamalıyız. İran ve diğer Müslüman komşu ülkelerle bölgesel, özel ve daha candan ilişkiler kurmak, dünya üzerinde yepyeni ve dosdoğru bir hak düzeni tesis etmek için işbirliği yapma konusunda canla başla çalışmaya devam edelim. Çünkü tüm insanlığın maddeten ve manen kurtuluşu bize ve bu işbirliğine bağlı. Çünkü kapitalist, komünist, materyalist, dinsiz, sevgisiz, merhametsiz insanlar insanlığı felakete sürüklüyorlar. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan. Değerli dinleyicilerimiz, bu makaleyi akra.medya'nın manşet haberleri arasında bulabilirsiniz. Akra Medya'da sağduyulu ittifak çağrısı. Akra Medya'da yayımlanan Sağduyulu İttifak Çağrısı başlıklı özel haberde Müslümanlar arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Haberde 10 Aralık 1931'de Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nin aldığı kararlara dikkat çekildi. Türkiye, İran, Suriye, Irak, Mısır, Filistin ve Endonezya'nın da aralarında bulunduğu 22 ülke ve bölgeden 153 delegenin katıldığı kongrede mezhep ve etnik köken ayrımı gözetilmeksizin İslam kardeşliğinin geliştirilmesi ve Müslümanların ortak menfaatlerinin savunulması yönünde kararlar alındığı aktarıldı. Akra Medya'nın haberinde günümüzde oluşturulmaya çalışılan mezhep ayrılıkları karşısında 1931'de ortaya konulan bu yaklaşımın yeniden değerlendirilmesinin Müslümanlar arasında sağduyulu bir işbirliği zemini oluşturabileceğine dikkat çekildi. Haberde ayrıca kongrenin Sünni ve Şii ayrımı gözetmeden farklı coğrafyalardan Müslüman temsilcileri bir araya getirmesi bakımından tarihi önem taşıdığı vurgulandı. Haberimizin detaylarına akra.medya internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Mekke Anlaşması akra.medya'da. Akra.medya'da yayımlanan bir diğer haberde Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos'ta Mekke'de imzalanan savunma anlaşması ele alındı. Anlaşmanın 3 ülke arasındaki savunma sanayi işbirliğini, askeri birlikte çalışılabilirliği ve karşılıklı güvenlik desteğini güçlendirmeye amaçladığı belirtildi. Haberde ayrıca Mekke Anlaşması'nın farklı Müslüman ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi, Sünni-Şii ayrımı gözetmeksizin ortak barış ve güvenlik zemininde işbirliğinin geliştirilmesi temennisine yer verildi. Haberimizin detaylarına akra.media internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Değerli dinleyicilerimiz, bugün 14.15'te Aynadaki İnsan programında çocuklarda saldırganlığın nedenleri ve çözüm yolları üzerine konuşulacak. 16.15'te Duygular, Düşünceler ve Dijital Dünya konusuyla Sağduyulu Akıl programı sizlerle. 17.10'da genel seyahat izlenimleriyle Gez, Gör, İbret Al programını dinleyebilirsiniz. 20'de Son Peygamber ve İslamiyet programı, 22'de Erenler Kervanı programını dinleyebilirsiniz. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
1: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Akra'da Sağduyulu Akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Duygularımız ve düşüncelerimiz. Sağlıklı düşünmeyi nasıl geliştirebiliriz? Düşüncelerimiz ve duygularımız birbiriyle çelişir mi? Doğru kararlar alabilmenin yolu nedir? İrade, akıl ve düşünme kavramlarının dijital çağdaki yorumlarıyla Sağduyulu Akıl özel söyleşisi bugün 16.15'te ve tekrarıyla pazar 17.15'te Akra'da.
3: Akran, yol arkadaşım.

0: akademik bir münakaşaya geçsek, ilmi, felsefi bir münakaşaya, münazaraya geçsek, cümle cihanın cümle felsefeleri, dinleri, kanaatleri, inançları bizim inancımız karşısında, güneşin karşısında buzun eridiği gibi eriyor, bitiyor. Yok, İslam güneşi bütün buzları çözüyor, eritiyor. Karşısında rakip tanımıyor. Rakip bırakmıyor, bir şey kalmıyor. Bunun hak dini olduğunu Allahu Teala Hazretleri sağır sultanlar bile duysun diye öyle hikmetli hadiseler çıkartıyor ki, dünyanın bir köşesinde adamın birisini şöhretin zirvesine çıkartıyor. Ondan sonra onu Müslüman ettirtiyor. Cümle cihan halkına İslam'ı duyurtuyor. Muhammed Ali, boksör. Boksundan dolayı şöhretin zirvesine çıkmış. Müslüman, İslam şöyledir, İslam böyledir. Ringde kavgayı yaptıktan sonra bütün televizyonlarla dünyanın her tarafına gidiyor.
1: Bir insan düşün. Sporu evrensel bir mesaj haline dönüştüren ve kutlu bir tebliğ vesilesi yapabilen. Bir insan düşün. İsmini Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dan almış olduğunun bilinciyle hareket eden ve adını yere düşürmeyen.
2: Bir insan düşünün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et, bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.
3: Kendimizi, birbirimizi, varlığı, eşyayı okumanın, anlamanın yolu aynadaki yansımalardan geçer. Duygu ve davranışlarımız ekseninde sana, bana, ona dair birçok konu aynadaki insanda.
4: Aynadaki İnsan programından hepinize merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Yeni bir bölümle daha huzurlarınızdayız. Programımıza hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugünkü programımızda çocuklarda görülen saldırgan davranışların altında yatan nedenleri konuşacağız. Konuğumuz uzman psikolojik danışman ve klinik psikolog Mürşit Ekmel Aybek Beyefendi. Mürşit Hocam, hoş geldiniz yayına.
5: Hoş bulduk, teşekkür ederim, sağ olun.
4: Nasılsınız, iyisinizdir inşallah.
5: Hamdolsun, çok şükür sizler de iyisiniz.
4: Çok şükür bizler de iyiyiz. Hocam, şimdi bugün sizinle programımızda çocuklardaki saldırganlığın altında yatan nedenleri konuşacağız. Özellikle ailelerin tutum ve davranışları nasıl olmalı? İlerleyen ve önlenemeyen bir saldırganlık söz konusuysa tedavi edilebilir mi bu tür saldırganlık? Varsa tedavi

0: kendisini koruma çabası içerisinde olur ve abartılı tepkiler verir. Buna ilave edeceğimiz bir başka başlık, kendini ifade edemediğinde, huzursuz olduğunda, yapacağı davranışla ilgili tam kestiremediğinde, hesap edemediğinde, ne yapacağını bilemediğinde de taşkın ve hırçın davranışlar, şiddete yönelik davranışlar sergileyebilir. Tabii bunu yaş itibariyle de sınıflandırabiliriz. Özellikle küçük yaşlarda 9-10 yaşına kadar daha sık karşılaşabiliyoruz. Genelde daha aşağı yaşlarda biraz daha fazla olur. Kendini ifade edemeyen, uygun kelime bulamadığı zamanlarda işte anneye vurur, babaya vurur. Buradaki özellikle çocukların anneye veya babaya vurmasının en temel nedeni kendisinin kendi yolculuğuna gitmesine engel olan kişiye veya çocuğa göre çocuğa huzursuzluk veren kişiye şiddet gösterir. Yani sen benim yolumu engelliyorsun, sen benim ben olmamı engelliyorsun diye aslında onun kendini ifade etme biçimidir. Biz burada genelde ne yapıyoruz? İşte anneye vurulmaz, babaya vurulmaz, onu yapma, bunu yapma dediğimizde aslında çocuğun kendini ifade etme biçimine bir müdahale ediyoruz. İki, çocuğun daha da gerilemesine neden olabiliriz burada. Oysa annesi karnında taşıdığı evladı niye vuruyor kendisine? Ona bakması lazım annenin. Kendi kanından, kendi canından olan evladı babaya niye vuruyor? Ona bakılması lazım. Bir işarettir bu. Ben şu anda seninle ilgili bir sorun yaşıyorum ve kendimi ancak böyle ifade edebiliyorum. Beni gör, beni duy diye yapar bunu. Bu tip durumlarda anne babanın çocuğu durdurmak veya işte şiddete şiddetle karşılık verecek bir cezalandırma yöntemi veya psikolojik bir cezalandırma yöntemi sunmaları çocuğun daha da öfkelenmesine, daha da hırçınlaşmasına, problemin daha da büyümesine neden olur. Bu durum aslında şöyle bir benzetme yapabiliriz. İşte yangına körükle gideriz, yangına ateş atarız. Oysa bir şeyde ateş varsa, bir yangın varsa yapılması gereken şey tam tersi bir davranıştır. Su dökeriz. Sükun olması için, rahatlaması için, dingin olması için başka bir yol seçeriz. Eğer bir çocuk hırçın davranıyorsa, öfkeli davranıyorsa, şiddet gösteriyorsa bir kendini koruma refleksinden yapar, iki anlaşılamadığı için beni anlayın mesajı verir. Bizim orada mesaja odaklanmamız lazım. Ortaya çıkan davranıştan ziyade neden böyle bir davranışa çocuk başvuruyor, ona bir bakıp ona göre tedbir almamız lazım.
1: Anladığım kadarıyla ebeveyn tutum ve davranışları burada çok önem arz ediyor. Hem olayı çok doğru gözlemlemek hem de hangi tutum ve davranışlar acaba saldırganlığa neden oluyor, bunu da gözlemlemek lazım. Peki ebeveynlerin tutum ve davranışlarını ele alırsak hangi tür davranışlar acaba çocuklarda saldırganlığa giden yolu daha da tetikliyor?
0: Tabii bu çok geniş bir soru aslında. Burada şöyle ele almamız lazım. Bir Müslüman bir fert olarak çocuğu ele alacak olursak anne baba Müslüman, çocuk Müslüman, yani bizim kendi inanç perspektifimizden baktığımızda karşımızda Allah'ın yarattığı, Allah'ın ruhundan üflediği ve iyiye, doğruya, güzele, faydalıya ayarlı bir varlık var. Yani aslında özünde iyi yapmak isteyen, güzeli yapmak isteyen, doğruyu yapmak isteyen, faydalıyı yapmak isteyen bir varlık var. Yani eğilim o yönde. Şimdi bu eğilim ortaya çıkmıyorsa eğer, bu eğilime zıt bir tutum sergileniyorsa bir şeyler ters gidiyor demektir. Biz çocuğun sürecine müdahale ediyoruz demektir. Çocuğun sürecine, yani yaratılışına, yani akışına, yani denklemine, yazılımına müdahale ettiğimiz zaman problemleri büyütürüz. Genelde problemlerin okulla beraber daha arttığını gözlemliyoruz. Şimdi okulu da konuşmak durumundayız böyle bir tabloda. Çünkü ben yıllardır bu işin içerisinde çalışıyorum ve şunu gözlemliyorum. Okul ortamı eğer iyi ayarlanmaz ve iyi dengelenmezse ciddi manada ondan uzaklaşmasına kadar giden bir sürece neden oluyor. Yani önce bu öfkeler, o vurmalar bir şeyin işareti olabilir. Bu arttıkça daha büyük problemlere neden olabiliyor. Buna neden olan şeylerden bir tanesi sürekli ders baskısı altında, sürekli kural baskısı altında, sürekli beklenti baskısı altında olan çocuklar öfkeler

0: denmeye başlar. Genelde erkek çocukları bunu hırçınlıkla, öfkeyle ortaya çıkarırlar. Kız çocukları biraz daha içine atar. Erkek kadar şiddete başvuramayabiliyor. Erkek çocuk veya kızlardan da elbette şiddete başvuran oluyor ama genel anlamda söylüyorum bunu. Eğer bir çocuk şiddete de başvuruyorsa bir açıdan iyidir. Neden? Bir problem var. Bunun problemin varlığını bize işaret ediyor. Bunu ele almamız lazım. Buna baktığımızda da niye bu şiddete başvuruyor? Biz fazla üzerine gidiyoruz, fazla beklenti içerisinde oluyoruz diyebiliriz. Şunu biz gözden kaçırıyoruz. Karşımızda Allah'ın yarattığı bir varlık var. Kendine ait bir sistemi var. Kendine ait kaldırma gücü var, yükü var. Ve kendine ait yetenekleri, ilgisi, merakı var. Efendimiz Aleyhisselam buyurur ki, kişide var olan ona kolaylaştırılmıştır. Kişide var olan ona kolaylaştırılmıştır. Şimdi Osmanlı ile mesela kıyaslayacak olursak Osmanlı bunu çocuğun istidadına bakarak çözmüş. Yani yapısı, ilgisi, merakı neyse ona yönlendirmiş. Talebe kelimesi oradan geliyor. Talep eden neyi merak ediyor, neye ilgisi varsa onun önünü açıyor. Şimdi düşünün bir çocuğu. Yaratılışından getirdiği resim çizme merakı var diyelim. Şimdi yaratılıştan gelen bir istek var. Bu çocuk bu istekle beraber hatta o kadar çok resim yapmak ister ki uyumaz bile. Hatta o kadar çok resim yapmak ister ki yemeğini bile ihmal eder. Niye? Fıtrat oradan yola çıkmak istiyor. Oradan yükselmek, oradan inkişaf etmek istiyor. Birçok özellikleri elbette bu şekilde sıralayabiliriz. Şimdi burada eğer biz anne olarak, baba olarak çocuğun fıtratından gelen, yaratılışından gelen ilgisi, merakını göz önünde bulundurmazsak, dikkate almazsak, hayır onu değil bunu yapacaksın dersek ve sürekli bunu çocuğa empoze etmeye kalkarsak ciddi bir sorun aslında çocukta ortaya çıkarmaya başlarız. Bunu da çocuk ya bana zarar veriyorsun, beni bozuyorsun. Yani adeta ya ileride bak başınıza ben bela olurum, bana bunu yapmayın diyor aslında çocuk. Bizim o okumaları iyi yapmamız lazım. Yani bir çocuk yeteneğini, merakını, ilgisini ortaya koyabileceği bir zemin bulamazsa öfkesine neden olur. Genelde bizim şimdi eğitim sistemimiz tabii çok yumuşatıldı. Bu manada çocuk daha merkeze alınarak yol almaya çalışılıyor. Eskiye göre daha iyi diyebiliriz. Mesela şimdi burada çocuğun ne yaşadığını anlamak için de bu örnekleri veriyorum. Osmanlı'da çocuğa zarar veriyor diye yazı yazma eylemi yok. Mesela bugün İngiltere'de okuma yazma süresi 3 sene. Dünyada ne oluyor? Biz ne yapıyoruz da baktığımızda çocuklarımıza ne yapıyoruz da iyi okuruz orada. Geçen bir Hollanda'dan eğitimciyle sohbet ediyoruz. Şeyi sordum. Dedim ya Hollanda'dan gelen çocuklarda özgüven müthiş. Anne baba ilişkisi müthiş. Yani oradaki Türk aileler Türkiye'ye geri dönmüşler. Ama ilkokulu orada okumuşlar. Ya çocuk kendinden emin. Ailesiyle bir sıkıntısı yok. Biz de merak ettik. Ne orada neler oluyor? Nasıl yapıyorlar? Örnek Hollanda'da matematiği sordum. Sizde matematik nasıl gidiyor? Birinci sınıfta toplama, ikinci sınıfta çıkarma, üçüncü sınıfta çarpma, dördüncü sınıfta bölme. Bizde de çocuğa sürekli yükleniyoruz. Ya bu çocuğun kendine ait bir kapasitesi var, kaldırma kapasitesi var, algı kapasitesi var. Bunlar hiç hesap edilmeden çocuk sanki dipsiz bir kuyuymuş gibi her şey çocuğa doldurulmaya çalışılıyor. Bu da öfkeye ve isyana neden olur çocuklarda. Okul sürecinde o yüzden dengeli ilerlememek probleme neden olur. Daha bir yine somut örnek. 2004'ten beri 3. sınıfın sonuna kadar sınav yasaktı. Şimdi 4 de eklendi. Bütün bulgular diyor ki ilkokul döneminde çocuğa sınav yapmak çocuğun ruhsal, zihinsel olarak hatta fizyolojik olarak problem yaşamasına neden olur. Çocuk çökmeye başlar, çocuk gerilemeye başlar. Stres çocuğu kapatır. O yüzden çocuğunuzu mahvetmeyin, çocuklarımızı mahvetmeyelim diye bir karar alınıyor. Ama diyoruz bir taraftan biz de ama diyoruz çocuğun bunu yapması lazım. Şimdi çocuk bunu kaldıramadığında öfkelenir. Şiddete başvurur. Niye bunları söylüyorum? Çocuğun duygusal ihtiyaçlarını anne babayla geçirmesi gereken zamanı da hesaplayarak oluşturulan bir mekanizma. Anne baba çocuğun kaldıramayacağı bir yükü çocuğa yüklediğinde ki bu ekler, bu yüktür, probleme neden olur ve en büyük sıkıntı bizde şu, benim gözlemlediğim, sıkça karşılaştığımız, biz çocuklarımıza sevgiyi, şefkati ders takibi yaparak, çocuklarımızla ilgiyi ödev takibi yaparak gösteriyoruz. En büyük risk, en büyük tehlike, en büyük hata bu. Çünkü çocuğun doğrudan anne babanın sevgisine, güvenine, şefkatine, ilgisine ihtiyacı var. Yani çocuğun sohbet edilmeye ihtiyacı var. Çocuğun başının okşanmaya ihtiyacı var. Yeri geldiğinde, tıkandığında annesinin, babasının başına, belki omuzuna koyacak başını, ağlayacak, dertleşecek, konuşacak. Yani biz sevgi dilimizi daha çok ödev takibi yaparak gösterdiğimizde çocuk yavaş yavaş şiddete eğilimli hale gelir. Burada eğer yapısı, karakteri daha güçlüyse, daha erilse diyelim, bunu daha çok şiddete vurarak veya kelimeye dökerek başvuruyor. Bir diğeri de içine atarak, bu karakterle ilgili de olabilir veya yetiştirme kültürüyle de ilgili olabilir. Evet. İçine atarak yol alır. İçine atan bir çocuk daha tehlikelidir. İçeride ne büyüttüğünü, ne kaynattığını bilemezsiniz. İleride daha büyük patlamalara neden olabilecek bir yapıya da dönüşebilir. Özellikle psikolojik veya fiziksel şiddet gören çocukların susması halinde ileride büyük patlamalara neden olabilir. Biz daha çok çocuklarımızın ödevini vesaire derken, bunu takip ederken psikolojik bir şiddete maruz bırakıyoruz. Her gün evde ders çalış, ödevini yap, odanı topla gibi tartışmalar, çatışmalar varsa bu zaten şiddeti besleyen unsurlardır. Oysa anne babanın dili bir Müslüman gözüyle de baktığımızda Efendimiz Aleyhisselam'ın yaklaşımlarından, örneklerinden çok net görürüz. Efendimiz Aleyhisselam'ın çocuklarla olan iletişimine baktığımızda eleştiri sıfır yani. Eleştiriye dair hiçbir şey yok. Enes Radıyallahu anh buyuruyor ya, bana diyor bir defa bile neden böyle yaptın demedi, neden böyle yapmadın da demedi. Çünkü İslam inancında o Allah'ın kuludur, emanettir, müdahale edilemez. Ama biz üstüne neden böyle yapmadın diyerek de çatışmalara götürüyoruz. Şiddeti daha çok bu besliyor. Anne babadan yeterince sevgiyi, şefkati, merhameti, ilgiyi alamamışsa çocuk şiddet zeminine de hazır hale gelebilir. O yüzden bir çocuğun şiddete başvurmaması için anne babasının yapması gereken şey ilgiyle, merakla, çocuklarıyla güzel, kaliteli vakit geçirmeleri, hemhal olabilmeleri. Bu kısmı şöyle Hazreti Ali'nin şu sözüyle bitirmiş olayım. Çocuklarınızla diyor 7 yaşına kadar oyun oynayın. Bakın, oyun oynayın. 7 yaşından sonra 12 yaşına kadar arkadaşlık edin. 12 yaşından sonra meşveret halinde olun, istişare edin. Yani büyük bir fert gibi fikrini alın, konuşun, ortak paydalarda birleşin ve onunla büyük bir insanmış gibi bir diyaloğun içerisine girin der. Böyle bir dengede çocuk büyürse şiddete eğilimli olmaz. Şiddete eğilimli olmanın en büyük nedeni sevgisizliktir. Bir diğeri de güvensizliktir. Bunları elde edemeyen çocuk zaten kendini güvende hissetmez. Güvensiz olan çocuk da hırçın olur diyerek toparlayabiliriz bu kısmı.
1: Aynadaki insan. İyi düşünce güzel davranışı getirir.
2: Malumunuz teknoloji çağındayız. Son 15 yıldır dijital medya hayatımızda çok büyük bir yer kaplıyor ve çocukların da hayatında böyle. Ve dijital platformlarda çok fazla vakit geçiriyorlar, birçok oyunlar oynuyorlar. Benim bilemediğim, belki de yanlış telaffuz edeceğim diye söyleyemiyorum da. Bu tip oyunlarda da saldırganlığın çok fazla olduğunu görüyoruz, savaş oyunları vesaire. Televizyon, internet, günümüzdeki bu dijital medya ve oyunlar, oyunlardaki içerikler de saldırganlığı körükleyen nedenlerden biri midir? Ve bu mesela ebeveynler tarafından gözlemlendiğinde, burada bir saldırganlık söz konusu olduğunda, çocukta farklı bir davranış olduğunda nasıl bir tutum ve davranış sergilemeleri lazım? Neyi önerirsiniz?
0: Burada şuna özellikle dikkat etmemiz lazım. Genelde aileler işte şiddet içeren oyunları yasaklıyorlar. İşte kaldırıyor bilgisayarı veya şiddet oyunu oynamayacaksın vesaire. Niye şiddet oradan öğrenir diye. Hiçbir çocuk şiddeti bilgisayardan yani başlatmaz. Ben bilgisayarda izledim, oyunları oynadım, oradan şiddeti öğrendim, ben gideyim de şiddeti uygulayayım. Böyle bir denklem değildir burası. Eğer çocukta şiddet zemini varsa, yani huzursuzsa, yani gerginse, yani stresliyse, yani bir zemin varsa bilgisayar oyunlarından, şiddet içerikli oyunlardan şiddeti biraz önce ifade ettiğiniz gibi körükleyen bir boyutta ele alır. Şiddeti nasıl göstereceğini, ne yapacağını oradan öğrenir. Yani şöyle baktığımızda her şiddet oyunu oynayan çocuk hepsi de şiddet mi gösteriyor? Hayır. Hepsi şiddetli tartışmalara, gerilimlere mi giriyor? Hayır. Bir kısmı şiddetli oyunu oynar, sükunetle hayatına devam eder. Bir kısmı şiddetli oyunu oynar, evet gerginlik ve stresli halde yoluna devam eder. Neden? Çünkü çocuğun iç huzuru yoktur. Kendini güvende hissetmiyordur. Zaten gergindir. Bilgisayar oyunu da bunun önünü açar. O yüzden eğer bir çocuk şiddete eğilimliyse bir şeyler fıtratta bir şeyler ters gidiyor demektir. Böyle ele almamız lazım. Bir şeyler çocuğa uygun değil ki çocuk da buradan besleniyor, buradan etkileniyor. Çünkü güçlü olan bir çocuk etkilenmez. Güçlü olan bir genç etkilenmez. Eğer etki altındaysa içeride bir zayıflık var demektir. Bizim o zayıf tarafı güçlendirmeye ihtiyacımız var. Burada da şiddete eğilimli bilgisayar oyunuyla oynayan çocukların temelinde yeterince anne babayla nitelikli zaman geçirememesi, yeterince cesaretlendirilmediği, yeterince güven duyulmadığı bir ortamda, huzurun olmadığı bir ortamda evet bilgisayar oyunları bu tip problemlere neden olabilir. Problemi ama tetikleyendir orada, probleme neden olan değildir. Probleme neden olan anne babanın ilgisiz, sevgisiz, yanlış tutumlarıdır, eleştirel tutumlarıdır. Çocuğu kaygılandıracak, öfkelendirecek tutumlarıdır. Bizim bu tutumları gözden geçirmemiz lazım. Ya bu çocuk niye bu kadar öfkeleniyor? Ama kolaydır o. Bilgisayar oynadı da o yüzden. Hayır, bilgisayar oynadığı için değil. Bilgisayardan niye bu kadar etkilendi? Ben neyi zayıf bıraktım? Bu çocukta neyin boşluğu var ki bu kadar etkileniyor diye bakıp kendi eksiklerimize, kendi yapmak istediğimiz noktalara odaklanmamız lazım. Böyle bir zemin olursa çocuk evet oyun oyna, bu bir gerçek, oynayacaklar bunu. Bu şu anda bu dijital dünyanın bizim yasaklamayla çözümleyemeyiz. Mesela bizim çocukluğumuzda bir anne baba olarak yoktu bizim çocukluğumuzda böyle bir tablo. O yüzden biz kolay kaldırıyoruz, yasaklıyoruz. Şu anda ama bu nesil bugün bilgisayarla, bilgisayar oyunuyla büyüyen nesil asla çocuklarının elinden bilgisayarı alan bir nesil olmaz. Olmayacak. Çünkü bununla büyüdüler ve hayatın parçası olduğunun farkındalar. Farklı belki düzenlemeler yapabilir ama bizim gibi ben bilgisayarı kaldırıyorum, televizyonu kaldırıyorum gibi bir denklem içine girmezler. Çünkü bunlar farkında bunun ve çocuklarla zaman zaman konuşuyorum. Geçen bir üniversitemizin derneğinde bir toplantımız vardı. Gençlere aynı bu konuyu sordum. Şiddetin eğilim nedenleri nedir sizce vesaire bir sohbet ettik. Bir 40-50 tane gencimiz vardı. Hepsi ortaklaşa, bakın o süreçten geçtikleri için üniversiteler, anne babanın yeterince ilgilenmemesi, eleştirel tutumu, çevredeki olumsuz faktörler şeklinde özetlediler. Peki dedim, bilgisayar demediniz ama dedim. Bazı yetişkinler bunun bilgisayardan kaynaklandı. Hocam ne ilgisi var? Yani biz orada sağlam olamadığımız için öfke eğilimli oluyoruz diye kendileri söylediler. O yüzden bizim anne baba olarak çocuklarımızı duygusal olarak pozitif şekilde beslemeye ihtiyacımız var ki yani biz onların ışığı olalım ki karanlık onların dünyasına hakim olmasın. Biz ışık olursak karanlığın hiçbir hükmü olmaz.
2: Haklısınız. Evlatlarımızla hakikaten anlamlı vakitler geçirmek lazım, kaliteli vakitler geçirmek lazım. Şimdi peki ilerleyen ve önlenemeyen bir saldırganlık var diyelim çocukta. Hırçınlık evet. Sürekli devam ediyor, kendine zarar veriyor, çevresine zarar veriyor, canlılara zarar veriyor. Bu noktada bu saldırganlığı bir hastalık olarak mı görüyoruz? Tedavisi var mıdır? Varsa yol ve yöntemleri nelerdir? Bunlarla ilgili neler önerirsiniz?
0: Bunu şöyle ikiye ayırmamız lazım. Bir, buluğ çağı öncesi ve sonrası diye. Buluğ çağı öncesi muhakeme gücü henüz gelişmediği için, frontal lob denilen alın ön bölgesi olgunlaşmadığı için, yani yaptığı davranışın sebep-sonuç ilişkisini henüz idrak edemediği için, çocukluk dönemi, buluğ çağı öncesi dönemi anne babanın tutum ve davranışlarını değiştirerek toparlanabilir. Yani herhangi başka faktörlere ihtiyaç duymadan. Bir diğer buna ilave edeceğimiz şey, çocuğun işte ilgi alanı, merakı, çocuğun kendi yeteneklerini ortaya koyması terapisidir onun. En iyi terapi çocuğun kendi yaratılışından getirdiği yeteneklerini ortaya koyabilmesidir. Onu dinginleştirir, rahatlatır, yapabiliyorum öğrenir ve huzura götürür. Bize gelen ailelerde mutlaka bunu öneririz. Yani kesinlikle çocuğun yapmak istediği şeyleri, yetenek anlamında yapmak istediği şeylerin önünü açın ki o kendi ruhunu bulsun, kendini bilsin. Kendini bulsun. Onun Rabbine gitme yolculuğunun da bir parçasıdır burası o yüzden. Bu hırçınlığını o yüzden bu şekilde davranarak kaldırabiliriz. Bir de eğer ailede çok özel bir nedeni yoksa kediyi ben çok öneririm. Kedi ciddi anlamda terapisttir çocuklarda. Rahatlatıcıdır, dinginleştirir. Ben birçok aileye bunu tavsiye ederim ve muhteşem sonuçlar çıkarır. Buna ilaveten su ve toprak. Toprak çocuğun ilkbaharıdır der hadis-i şerif. Toprakla ve suyla oynayan çocuk dinginleşir, vücutta biriktirdiği stresi boşaltır ve rahatlatır. Buna bir şey daha ilave edebiliriz imkanı olanlar için. At binmeyi öneririm. Bu da ciddi anlamda çocuğu rahatlatır. Bu çocukluk öncesi için kısaca bunları söyleyebiliriz ama gençlik evresinde tabii artık idrak devreye girmiştir, sebep sonuç ilişkiye girmiştir. Bir öfke varsa yargılamayla beraber o öfkeyi ortaya koyar. Yani senin yüzünden oldu, sen yaptın gibi yargılamalarla öfkeli davranışlar sergiler. Bizim burada tutunacağımız davranış, tutum, eğer biz de pişmansak, yani çok üstüne gitmişizdir, çok eleştirmişizdir ve artık ilişki kopmuştur, bağ kopmuştur, o da çok öfkeli bir hale gelmiştir, şiddete başvurmuştur. Bize gelen gençlerde, yani aşırı böyle bildiğiniz fiziksel şiddete başvuran çocukların hepsinde ortak nokta çocukluk döneminde kapatamadığı dosyalardan kaynaklanıyor. Yaralarından kaynaklanıyor. O yaralarını iyileştiremediği için, o defteri kapatamadığı için öfkeyi sürekli dışarıya taşırır. Burada yapılması gereken şey, eğer bizden kaynaklı bir durumsa, samimiyet ve içtenlikle, yani oğlum kızım hakkını helal et, özür dilerim, ben bunların doğru olduğunu biliyordum ama yanlış yaptım, seni bu kadar kıracağımı, üzeceğimi bilmiyordum diyerek samimi bir itirafa ihtiyaç duyar gençler. Bunu duymak isterler. Bunu duymak o içindeki yangınla su serper. Ve samimiyetimiz ısrarla devam ettirmemiz ciddi anlamda toparlamaya katkı sağlar. Ama aşırı bir şiddet varsa ve herhangi bir tutum ve davranış değiştirmiyorsa mutlaka ve mutlaka destek almak lazım. Bu tip desteklerde de genelde hipnotik çalışmaları ben tavsiye ederim. Hipnotik çalışmalar o bilinçaltında tuttuğu öfkeyi, kişilere karşı tuttuğu öfkeyi, yaralarını da iyileştirmesine vesile olur, fırsat sağlar. Böyle bir denklemde yol alınırsa çocuk toparlayabilir. İlaç bu tip durumlarda önerilebiliyor ama ilaç malum, yani problemi sadece baskılar ama temelini, bizim psikolojik temelini bulmamız lazım. Bu çocuk niye bu kadar öfkeli, niye kendini bulamamış? Mesela şeylerde de bu çok karşımıza çıkıyor. Çok zekiler. Şimdi çok zeki demek çok kafası farklı çalışıyor demektir. Farklı ilgi alanları, farklı merakları var demektir. Kendi olamayınca bu da öfkeye neden olur. Aşırı hırçın olur. Yani engellendiğinde bünye, yaratılışımızda bu vardır. Engellendiğinde öfkelenir bünye. Ne kadar çok öfkelenirse o kadar çok probleme döner. Ama çok dengesiz bir tutum varsa, yani nerede ne yapacağını kestiremiyorsanız artık işler iyice karmaşık hale gelmiş olabilir. İşte borderline gibi psikiyatrik rahatsızlıklara dönüşmüş olabilir. Mutlaka bu tip tablolarda da süreci gözlemleyip profesyonel bir destek almakta da fayda var.
2: Tedavi süresi uzun sürüyor mu peki hocam? Eğer ilaç tedavi noktasına geldiyse ve önlenilebilmez bir durumdaysa, sizin de dediğiniz gibi.
0: Burada tabii çocuğun, daha doğrusu gencin ne yaşadığına bakmak lazım. İşbirliğine açık olup olmadığına bakmak lazım. İşbirliğine açıksa eğer, yani ben de bu halimden memnun değilim, yani ben de düzelmek isterim derse süre çok uzun sürmez. Ama o da direniyorsa, yani zaten kapıları kapatmıştır. Onu biraz ikna etme süreci, belki başka yoldan gidip belli bir aşamaya getiriyorsunuz, belli bir kıvama getiriyorsunuz, oradan sonra devam ediyorsunuz. Onun gündeminden başlıyorsunuz. Bu öfkeyi problem olarak görmüyorsa, başka bir kendisiyle ilgili çözümlemek istediği bir noktadan başlıyorsunuz. Şeyler içeride toparlanınca, ya şu öfkeyi de halledelim'e gelebiliyorlar. Ama
2: Gelebiliyorlar.
0: işbirliğine açık olması en belirleyici etkendir.
2: Evet.
0: Bir de tabii aldığı yaranın büyük

0: Yüklü de burada çok
1: Doğru.
0: önemli.
1: Sonuçtan ziyade sebebe odaklanıp sebebi aslında ortadan kaldırmak ya da tedavi etmek lazım, değil mi? Saldırganlık bir
0: Kesinlikle, evet,
1: sonuç.
0: kesin.
1: Buna sebep olan faktörleri aslında bir nevi arındırmak lazım çocuktan bakış açısından. Çünkü ileride bu çocuklarımız bir birey olacaklar, yetişkin bir birey olacaklar, bir eş adayı, değil mi? Bir iş arkadaşı, bir
0: Tabii. Tabii.
1: anne baba eş ya da bir devlet yönetimine de gelebilirler. Dolayısıyla o saldırganlığı çok ciddi bir şekilde ele alıp çözüm noktasında gerekli şekilde uzmanlardan sanıyorum destek almak lazım eğer önlenemez boyuttaysa. Tabii ki çocuğun işbirliği sanıyorum burada çok önemli bir
0: Evet,
1: faktör.
0: evet.
1: İyileşme sürecini de hızlandıran bir faktör anladığım kadarıyla.
0: Kesin. İşi çözecek olan sevgi ve muhabbettir. Anne babamız sevgi ve muhabbetini ön planda tutarsa birçok problemi de kendiliğinden çözümlemiş olacaklardır.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldınız. Konuyla ilgili değerli görüş ve düşüncelerinizi bizlerle paylaştınız. Sağ olunuz, var olunuz Mürşit Hocam.
0: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
1: Sağ olunuz. Değerli dinleyicilerimiz, Aynadaki İnsan programını burada noktalıyoruz. Bugünkü programımızda çocuklarda saldırgan davranışların altında yatan nedenler, anne ve babaların tutum ve davranışları bu noktada neler olmalı, öneriler nelerdi ve çözüm yolları, tedavi yol ve yöntemleri neler bunları konuştuk. Kiminle değerlendirdik? Uzman psikolojik danışman ve klinik psikolog Mürşit Ekmel Aybek Beyefendi bizlerleydi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz ve önümüzdeki hafta yine insana dair farklı konu ve konuklarla huzurlarınızda olmayı diliyoruz efendim. Esen kalınız.
2: Duygu ve davranışlarımız ekseninde sana, bana, ona dair birçok konunun uzman konuklarla konuşulduğu Aynadaki insan sona erdi. Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
3: Akra.

edep iledir. Gizlimiz, aşikarımız. İşlerimiz, vatanseverliğimiz. Edep iledir. Kıl kadar ışık görsek gider, nasıl başlarsak öyle yürür, sendelersek Rabbimiz destek olur, biliriz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat eder, övgü ve iltifatla anarlar. Ey iman edenler! Siz de ona salatu selam edin, onun şanını yüceltmeye ve ona tam bir teslimiyete özen gösterin.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediye hedyu seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَائِي قَنَمٍ فِي رَأْسِ شَزِيَّةٍ بِجَبَلٍ يُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ وَيُصَلِّي فَيَكُولُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اُنْظُرُوا اِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ لِلصَّلَاةِ يَخَافُ مِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَاَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةِ Ahmed ibn Hanbel'de, Ebu Davud'da, Nesai'de vesaire kaynaklarda olan Ukbetü ibn-i Amir'den rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Ya acabu rabbüke, Rabbin hoşlanır demek. Acep, acep. Arapçada hoşlanmak manasında, memnun kalmak, sevinmek, razı olmak, hoşlanmak manasında da gelir. Efendim, bizdeki gibi şaşırmak manasından ayrı. Yani beğenmek, hoşlanmak manasına gelir. Efendimiz buyuruyor ki, senin Rabbin, ey muhatap olan kimse, ey filanca kişi, senin Rabbin, efendim, bir dağdaki bir vadi başında koyun güden bir adamın halinden Rabbin hoşlanır. Ne yapar o adam? Ne yapıyor? Yüezzinu lissalah. Namaz için ezan okuyor ve yusalli ve namazı kılıyor. Allah-u Teala Hazretleri, aziz ve celil olan Allah-u Teala Hazretleri buyurur ki, Ünzuru ila abdi haza. Şu benim kuluma bakın, meleklerine. Yani der ki, şu benim kuluma bakın. Ezan okuyor ve namaz için kâmet getiriyor. Benden korkuyor. Benden korktuğu için dağ başında kendisini kimse görmediği halde filan demek yani. Tek başına. Kılsa ne olacak, kılmasa ne olacak? İnsan yok. Yani böyle mürailik ihtimali yok. Bu benden korktuğundan efendim böyle yapıyor. Ben onu affettim ve onu cennete dahil eyledim der. Şimdi muhterem kardeşlerim, namazın sevaplarının farklı olduğu yerler vardır. Onları bir hatırlatayım. İnsan evde namaz kılsa bir sevap alır. Namazdan dolayı bir sevap alır. Camide cemaatle kılsa 27 kat sevap alır. Salatul cemaati tafdulu salatel fezzi bi 27 derece. 27 kat sevabı fazla olur. Onun için camide namaz kılmaya koşun, gayret edin. Evde kılmaya değil, camide kılmaya planınızı ona göre ayarlayın, işinizi ona göre ayarlayın. Hanıma ona göre talimat verin. Hanım, ben yatsı namazına gideceğim, ben akşam namazını camide kılacağım. Yemeği, sofrayı bana ona göre hazırla deyin. Efendim, namazları camide kılmaya gayret edin. Sabah namazını camide kılmaya çok çok gayret edin. Çünkü yatsıyla sabah namazının daha büyük fazileti var. Yatsıyı kılan, sabah namazını kılan bütün gününü efendim sevaplı işlerle geçirmiş gibi ayrıca mükafat alıyor. Sonra böyle bir dağ başında şu hadis-i şerifte geçtiği gibi ezan okuyup ikamet getirip namaz kılındığı zaman sevap 50 kat olur. 50 kat. O da güzel. Yani yolculukta filan Arap kardeşlerimizin hoşuma giden bir tarafı var. Mesela biz geliyorduk Mekke-i Mükerreme'den Cidde'ye doğru. Efendim, biz biraz ezan geç okunacak diye benzin istasyonundan hareket ettik. Bir iki alışveriş ettik. Daha namaza 5-10 dakika var. Yolda kılarız filan dedik. Keşke camide kılsaymıştık. Bilemedik yani. Biz camiden biraz sonra çıktık. Baktık hemen yolun kenarlarına arabalarını park ediveriyorlar. Hemen saf bağlıyorlar. 3'er, 5'er, 7'şer neyse. Allah'a ekber. Namazı evvel vaktinde kılıyorlar. Çok güzel adetleri var. O Suudlu kardeşlerimizin. Evvel vaktinde hemen. Hemen okunur okunmaz. Yani biz olsak ne deriz? Araba gitsin gideceği yere de ondan sonra kılarız. Daha yatsıya kadar çok vakit var. Bu bizim yanlış hareketimiz. Böyle yapmamamız lazım. Böyle yapıyoruz, böyle yapmamamız lazım. Evvel vaktinde ne bir benzin istasyonunu bekliyor, ne bir başka münasip yeri bekliyor. Direksiyonu kırıyor, yolun dışına çıkıyor. Hemen Allahu Ekber namaza duruyorlar. Arabası olan kardeşlerimiz arkasına bir güzel birkaç kişilik bir seccade koysun. Kolay hemen çıkacak yere. Ve namazın vakti gelir gelmez şu benim efendim naklettiğim hatıram onun kulağına küpe olsun. Hemen seccadeyi yaysın, ezan okusun, kâmeti getirsin, ötekilerle cemaat olsun. Ya yalnız başına gidiyorsa kendi başına kılsın. 50 kat sevabı fazla. Kaçırılacak bir şey değil yani. 50 misli bayağı büyük bir rakam. Kudüs-i Şerif'te kılınan namaz 500 misli sevap. Kudüs'te. Allah orayı da kurtarsın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Mescid-i Saadet'inde Medine-i Münevvere'de 1000 misli sevap. 1000 misli. Kabe-i Müşerrefe'nin etrafını çevreleyen Mescid-i Haram'da, o mübarek mescitte kılınan namaz da 100.000 mislidir. 100.000 mislidir. Onun için oraya gidenler, hac edenler yaşadı, ömre yapanlar yaşadı, namaz kılanlar yaşadı. Oralara gidip de çarşılarda, pazarlarda vakit geçirenler de büyük mahrumiyetlere uğradılar. Çarşıda, pazarda, her yerde çarşı var. Belki oradaki şeylerin daha alası burada var. Yani çarşıya pazara gider mi insan? Benim elimde serahiyet olsa Mekke-i Mükerreme'de neredeyse alışveriş yapacak çarşı bırakmam. Yani şöyle Harem-i Şerif'in hudutlarına atarım çarşıyı. Arabasına atlasın millet veyahut efendim Ciddi'ye giderken orada uğrasın, alışverişini yapsın. Çünkü bizim hacıları şeytan bu ticaret, alışveriş diye çok aldatıyor. Bizi de aldatıyor. Kim giderse zemzemlik alacağım, hurmalık alacağım, kumaş alacağım, hediyelik alacağım bilmem ne derken çok vakitler çarşı pazarda zayi oluyor veyahut boş şeylerle zayi oluyor. Orada 100.000 misli sevap. Sevap da fazla, günah da fazla. Oradaki bir edepsizliğin de cezası 100.000 misli fazla. Günahı da çok fazla. Oraya edeple gitmek, edeple ibadet etmek, edebe riayet etmek lazım. يَعْجَبُ الرَّبُّ مِنْ عَبْدِهِ اِذَا قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَيَكُولُ عَلِمَ عَبْدِي اَنَّهُ لَا يَغْفِرَ الذُّنُوبَ غَيْرِي. Hz. Ali Efendimiz'den Ahmed ibn Hanbel'in rivayet ettiği Peygamber Efendimiz'in ifadesi şöyle oluyor. Rab kulunun şu halinden hoşlanır. İzâ kâle Rabbim firli. Ya Rabbi sen beni mağfiret eyle dediği zaman kulun böyle demesinden Rab hoşlanır. Rabbim firli dediği zaman Allah hoşlanır. Rabbimiz Teala Hazretleri hoşlanıyor. Ve de buyurur ki alime abdi ennehu la yagfiru zunube gayri. Kulum benden gayrısının günahını affetmeyeceğini idrak etti, bildi diye hoşlanır. Onun için biz de Rabbimizden affu mağfiret dilemeye dikkat edelim. Rabbul firli diye, verhamni diye dua edelim. Rab kelimesi üzerinde birazcık izah verebilirim bu vesileyle. Rab kelimesi efendim büyütmek, yetiştirmek manasından geliyor. Mesela paranın da fazlalığına riba deniliyor. Faiz demek yani. Artan, fazla olan kısmına. Sonra bir şeyi büyütmeye de terbiye deniliyor. Yani alıyorsun, efendim yediriyorsun, içiriyorsun, çocuğu büyütüyorsun. Çocuğun terbiyetül evladın yetiştirilmesi, manevi bakımdan da yetiştirilmesi manasına geliyor. Rab da Allahu Teala Hazretlerinin isimlerinden birisi. Efendim manası niye böyle Rab sıfatı gelmiş Allahu Teala Hazretlerinin Esma-i Hüsna'sı arasında? Çünkü Allahu Teala Hazretleri de bizleri yoktan var eyledi, yarattı, yaşatıyor, besliyor, büyütüyor. Küçücükken kocaman oluyoruz. Yani bir zerre iken kocaman bir varlık oluyoruz. Nice nice nimetler bahşediyor. Onun için Rab diye. Allahu Teala Hazretlerinin sıfatlarından, Esma-i Hüsna'sından birisi de Rab oluyor. Yani insanı besleyen, büyüten, geliştiren, yetiştiren, efendim nimetlendiren, rızıklandıran olduğu için. İşte bizi böyle yaratan, yaşatan, büyüten, besleyen, geliştiren, maddi manevi gelişmemizi, terbiyemizi efendim lütfeden Rabbimiz, biz ya Rabbi bizi mağfiret eyle diye seslendiğimiz, dua ettiğimiz, niyaz ettiğimiz zaman hoşlanır da der ki kulum benden gayrisinin onun günahını affetmeyeceğini anladı, bildi diye sevinir, hoşlanır. İşte bu duygu son derece önemli. Allah-u Teala Hazretlerinin, yalnız Allah-u Teala Hazretlerinin kendisini affedeceğini bilmesi, fevkalade önemli bir hadise oluyor. Peygamber Efendimiz'den rivayet edilmiş ki Enes radıyallahu anh tarafından yuazzebul müznibune finnari ala kaderi nuksani imanihim. Cehennemde günahkarlar imanlarının noksanlığı kadar azaba uğrayacaklar. Şimdi burada dikkat edilirse muhterem kardeşlerim, ben bir incelik seziyorum ki, yani günahlarının büyüklüğü nispetinde demiyor Peygamber Efendimiz. İmanlarının noksanlığı nispetinde azaba uğrarlar. Neden? Bir başka hadis-i şeriften biliyoruz ki, zina eden zina ettiği esnada imanı kendisinde değildir. Çıkıp gider. İmanlı insana o günahı yaptırtmayacaktı o imanı. O anda o iman nereye gittiyse gitti de, o edepsizliği ondan yapıyor. Kumar oynayan, kumar oynadığı zaman, adam öldüren, adam öldürdüğü zaman o esnada imanı şey gitmiş oluyor. İşte günahkarlar da bu günahları efendim iman

anlarındaki bu gelip gitmeden efendim dolayı, zaaftan dolayı yapıyorlar. Onun için cehennemdeki azap görmeleri de imanlarının noksanı miktarınca olacak diye Peygamber Efendimiz o inceliği ifade etmiş. Yani yaptığı edepsizliğin büyüklüğüyle demiyor, günahının çokluğuyla demiyor, imanının noksanlığı ile diyor. O bakımdan imanımızı takviye etmeye, kuvvetlendirmeye, düzeltmeye, batıl yanlış itikatlardan sıyırmaya, efendim has halis doğru itikada sahip olmaya son derece dikkat edeceğiz. Dedelerimizin en çok dikkat ettiği işlerden biridir. Bizim dedelerimizi yine ben biraz methedeyim. Bizim dedelerimiz Orta Asya'dayken Tibet yaylalarından Hindistan'a doğru Hint dinlerini tanıdılar. Hintlilerin çeşit çeşit Budizm, Brahmanizm, efendim bilmem Burkancılık vesaire çeşitli inançları tanıdı bizim dedelerimiz. Çin'in efendim Pekin şehrinde baş şehir yapıp oralara hükümdarlık edip hakim oldukları zamanlardan Çin'in inançlarına sahip oldular. Onları öğrendiler, biliyorlar. Zaten kendi bulundukları mıntıkalardaki çeşit çeşit batıl inançların içinde idiler. İran'a geldikleri zaman zerdüştlük nedir onu gördüler, ateşperestlik nedir onu gördüler. Efendim Seneviye dediğimiz nur ve zulmetin mücadelesine inanan, efendim Yezdan Ehirmen diye iki tanrı kabul eden dualist dinleri gördüler. Efendim Yahudiliği tanıdılar. Hazer Türkleri, o tarafa doğru Hazreti İbrahim zamanında yayılmış olan Yahudiliği tanıdılar. Hristiyanlığı tanıdılar. Hepsini biliyorlardı. Hepsini mukayese etme imkanları oldu. Hepsini incelediler. Hepsi gözlerinin önündeyken en doğru inanca sahip olup Allah'ın rızasını kazanmanın yollarını arayıp hayatlarını öyle tanzim ettiler. En pak itikada sahip oldular. Ehli sünnet ve cemaat, sünnet-i seniyye-i nebeviyeye yapışmak ve sevad-ı azam-ı Müslümanlığı, Müslümine efendim tabi olmak yoluyla efendim hak yolda devam ettiler. Edebe çok riayet ettiler. Merhamete çok önem verdiler. Kalp temizliğine fevkalade riayet ettiler. Efendim kalp yıkmanın Kabe yıkmak gibi günah olduğu duygusunu kitaplarda yaza yaza böyle iyice perçinleştirdiler. İnsanların gönlünü hoş etmenin, hizmet etmenin, ikram etmenin sevabını gönüllere iyice yerleştirdiler. Dağ başlarında tekkeler yaptılar. Gelen geçene bedava yiyecekler verdiler. Bedava onları misafir ettiler. Misafir etmek için birbirleriyle yarıştılar, rekabet ettiler. Bir misafirin devesini birisi veya efendim bineğini bir taraftan birisi tuttu, bir taraftan ötekisi tuttu. Yok, bu bizim tekkiye gelecek, biz ikram edeceğiz. Hayır, bizim ikram etmemiz lazım. Önce ben gördüm diye münakaşa ettiler. Yani Rabbimizin rızasını kazanmak için neler güzelse onları seçe seçe en güzellerini yapa yapa yetiştiler. Bize de onu öğrettiler. Yani Osmanlı deyince yabana atmamak lazım. Derya gibi insanlar, dünya tecrübesine sahip insanlar. Onun için onlara itiraz edeceği zaman bir insanın 7 kere 9 kere yutkunması lazım. 10-15 fırın ekmek yemesi lazım dediklerini anlayabilmesi için. Yani Osmanlı'nın ne dediğini anlayabilmesi için böyle epeyce ekmek yemesi lazım. Epeyce seneler geçmesi lazım da ondan sonra anlayabilir. Osmanlı'nın son alimleri Türkiye'den çıkarıldığı zaman efendim Yunanistan'a gitmişler, oradan Mısır'a gitmişler. Mısır'ı fethetmişler ilimleriyle. Hepsi herkes hayran kalmış orada. Vay Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi ne derya adammış. Kalemi eline aldı mı böyle herkes karşısında şey durmuş. Bir Zahidül Kevseri ne mübarek adammış. İşte bizim müderrislerden Düzce'den yetişmiş bir müderris ama oraya gittiği zaman Mısır'ı fethetmiş. Alimler yetiştirmiş. Şimdi alimler metele bitiremiyorlar. Gazetelere, mecmualara kitaplar yazmış. Mütevazi yaşamışlar, yoksul yaşamışlar. Ama büyük insan. Hala Arap diyarlarında Osmanlı diyorlar. Yani bir çelebi manasına, çok kibar insan manasına. Sen bir kimseye bir hitap ederken ente Osmanlı desen, sen Osmanlısın desen sevincinden uçar. Çok centilmensin demek yani. O manaya geliyor. Hindistan'da bizim dedelerimiz için kaside yazarmış. Bu Pakistanlıların dedeleri. Onlar mübarek insanlardır. Allah'ın sevgili kullarıdır diye şiirler yazmışlar onlar hakkında. Biz de elimizden geldiğince kötülüyoruz. Emanetlerini hor şekilde şey yapıyoruz. Efendim çiğniyoruz.

ev yapmış, her gelen bir ev yapmış. Cemaat onları alıncaya kadar, oradan çıkartıncaya kadar kıyamet koptu yani. Ne zorluklar çektik. Aşağılardaki apartmanların yerinde ne güzel iki dönüm, üç dönüm bahçeler içinde ahşap köşkler var. Ne olurdu böyle kalsaydı? Dedelerimizin ne kadar kibar insan olduğu, ne kadar zarif olduğu, evlerinin ne kadar tatlı güzel olduğu, haremlikli, selamlıklı. Hiç iz kalmadı ki. Hepsi gitti. Yani sadece belki resimlerde kaldı. Taş bina olmasa bu binalar da giderdi. Bereket bunları taştan, kesme taştan yapmışlar. Kurşunla birbirlerine efendim taşlarını rapt etmişler de bunlar kalmış. Zelzeleden vesaireden yıkılanlar düzlediler de. İşte ancak böyleleri kaldı. O dedelerimiz en sağlam itikatta oldukları gibi biz de Rabbimizden dileriz ki Rabbimiz bizi yolların en güzelinde yürüyen kullar eylesin. İtikadın en hasına, en halisine sahip kullar eylesin. Amellerin en sevdiği, en güzellerini işleyen kullar eylesin. Ahlakın en güzeline sahip, en kamil kullar olmayı nasip eylesin. Ömrümüzü rızasına en uygun şekilde geçirmeyi nasip eylesin. Huzuruna da yüzü ak, alnı açık, en sevdiği kullar olarak varmayı nasip eylesin. Bi hürmeti esmaikel hüsna ve bi hürmeti habibikel müşteba ve bi hürmeti esrar suretil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, bana sonrasında küfrün yeri olmayacak bir iman ve yakin bahşet. Dünya ve ahirette senin nazarında şerefini elde edebileceğim bir rahmet ver.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Andolsun ki Allah'ın rızasını ve ahiret gününün saadetini umanlar ve Allah'ı çokça ananlar için Allah'ın Resulünde sizin için pek güzel bir örnek vardır.

Allah'ım, yarattıklarından birine vaat ettiğin veya kullarından birine vermiş olduğun halde benim görüşümün erişemediği, niyetimin ulaşamadığı ve dileğimin yetişemediği, kendisiyle senin rızanı arzuladığım herhangi bir hayır varsa, ey alemlerin Rabbi, rahmetine dayanarak onu senden diliyorum.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, sen Rabbinin nimeti sayesinde bir mecnun değilsin. Doğrusu senin için elbet kesintisiz ve minnetsiz bir mükafat vardır. Ve şüphesiz sen mükemmel bir ahlak üzerindesin.

0: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك.
1: Allah'ım, beni helal kıldığın şeyler sayesinde haram kıldığın şeylerden uzak tut. Beni lütfun ve ikramınla senden başka hiçbir şeye muhtaç bırakma.
0: Rabbi a'inni ve la tu'in alay. Vansurni ve la tansur alay. Vemkur li ve la temkur alay. Vahdini ve yessiril huda li. Vansurni ala men baga alay. رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطيعا إليك مخبتا إليك أواها منيبا رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي واهد قلبي وسدد لساني وثبت حجتي واسلل سخيمة قلبي.
1: ربي buyruklarını yerine getirmemde bana yardım et. Bu konuda bana engel olmak isteyene fırsat verme. Bu yolda başarılı olmamı nasip et. Beni mağlup ve başarısız duruma düşürme. Önümdeki engelleri bertaraf et. Beni tökezletme. Bana yol göster ve hidayeti kolaylaştır. Bana saldıranlara ve haksızlık edenlere karşı beni destekle. Rabbim, beni daima sana şükreden, daima seni zikreden, daima senden çekinen, sadece sana itaat eden, sadece sana boyun eğen, daima sana yakaran ve tövbe eden bir kul eyle. Rabbim, tövbemi kabul et, günahımı temizle, isteklerimi lütfeyle, kalbimi doğruya ve hakka yönelt, dilime doğruyu ve hakkı söylet. Bu konuda bana itiraz edenlere karşı delilimi sağlam kıl. Kalbimde kin, nefret ve öfke bırakma.
0: Allahümme gfir li hayyina ve meyyitina ve sagirina ve kebirina ve zekerina ve unfana ve şahidina ve gaibina. Allahümme men ahyeytehu minna fe ahyihi alel iman ve men tevaffeytehu minna fe tevaffahu alel islam.
1: Allahümme, yaşayanlarımızı ve ölenlerimizi, küçüklerimizi ve büyüklerimizi, erkeklerimizi ve kadınlarımızı, yanımızda olanları ve olmayanları bağışla. Allah'ım, bizden hayat verdiğin kimseleri mümin olarak yaşat. Bizden vefat ettirdiğin kimseleri de Müslüman olarak vefat ettir.
0: Allahümme a'inni ala sekaratil mevt.
1: Allah'ım, ölüm halinin getirdiği sıkıntılara karşı bana yardım et ve ruhumu kolayca teslim etmemi sağla.
0: Allahümme gfir li hatiyeti ve cehli ve israfi fi emri ve ma ente a'lemu bihi minni. Allahümme gfir li ciddi ve hazli ve hatai ve amdi ve kullu zâlike indi. Allahümme gfir li ma qaddemtu ve ma ahhart ve ma esrartu ve ma a'lent. وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
1: Allah'ım, düştüğüm günahları, yaptığım cahillikleri, işlediğim hadsizlikleri ve benim unuttuğum ama senin bildiğin bütün hatalarımı bağışla. Allah'ım, titizlenerek veya gelişi güzel, bile isteye veya hatayla herhangi bir şekilde işlediğim bütün günahları bağışla. Allah'ım, yaptığım veya yapmadığım, gizli veya açık, benim unuttuğum ama senin bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Bir işi yaptıran da, yaptırmayan da sensin. Senin her şeye gücün yeter.
0: La ilahe illallahul halimul kerim. Subhanallahi rabbil arşil azim. الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها Ya Erhamer Rahimin.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. Hoşgörülü olan da, cömert olan da O'dur. Büyük arşın sahibi Allah, eksiksiz ve mükemmeldir. Canlı cansız bütün varlıkların sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'a hamdolsun. Allah'ım, kesin olarak rahmetine vesile olacak, bağışlamanı sağlayacak şeyler yapmayı, bütün iyilikleri elde etmeyi, bütün kötülüklerden uzak olmayı isterim. Bende bağışlamadığın hiçbir günah, gidermediğin hiçbir tasa, rızana uygun olup da karşılamadığın hiçbir ihtiyaç bırakma. Ey merhametlilerin en merhametlisi.
0: Allahümme inni a'udhu bike min zavali ni'metik ve tahavvuli afiyetik ve fujaati nikmetik ve cemii sahatik.
1: Allah'ım, bana bahşettiğin nimetlerin yok olmasından, dirliğimin bozulmasından, ansızın cezalandırmandan ve seni gazaplandıracak her şeyden sana sığınırım.
0: Allahümme ehdini ve seddidni.
1: Allah'ım, bana doğru yolu göster ve bana dürüst biri olmayı nasip eyle.
0: اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت.
1: اللهم beni hidayet nasip ettiğin kimselerin arasına kat. Beni afiyet verdiğin kimselerin arasına yerleştir. Bana başarılı kıldığın kimseler arasında yer ver. Bana lütfettiğin şeylerde bolluk, bereket ver. Meydana gelmesi kaçınılmaz olan kötülüklerden beni koru. Çünkü sen hüküm verirsin. Ancak senin hükmünün üstüne hüküm verilemez. Senin yakınlık gösterdiğin kişi zelil olmaz. Ey Rabbimiz, sen çok ulusun, çok yücesin.
0: Allahümme Rabbes semavati seb'i ve Rabbel arşil azim. Rabbena ve Rabbe kulli şey. Munzilet tevrati vel incili vel kur'anil azim. Entel evvelu feleyse kableke şey. Ve entel ahiru feleyse ba'deke şey. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: Allah'ım, ey yedi göğün ve büyük arşın sahibi, ey bizim ve bütün varlıkların sahibi, koruyup kollayıcısı, Tevrat'ın, İncil'in ve Yüce Kur'an'ın sahibi, evvel olan sensin, senden öncesi yoktur. Ahir olan sensin, senden sonrası yoktur. Zahir olan sensin, senden üstü yoktur. Batın olan sensin, senden ötesi yoktur. Bütün borçlarımızı ödemeyi nasip et ve bizi fakirlikten, yoksulluktan uzak tut.
0: Elhamdülillahillezî at'amana ve sakâna ve kefâna ve âvâna. فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِي.
1: Kendisini giydirecek ve barındıracak birini bulamayan nice insan varken, bizleri yediren, içiren, giydiren ve barındıran Allah'a övgü, takdir ve teşekkürlerimi sunarım.
2: Hadislerle Çarşamba günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.
3: Akra, akra, akra,
4: akra. Akra'da sağduyulu akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Duygularımız ve düşüncelerimiz. Sağlıklı düşünmeyi nasıl geliştirebiliriz? Düşüncelerimiz ve duygularımız birbiriyle çelişir mi? Doğru kararlar alabilmenin yolu nedir? İrade, akıl ve düşünme kavramlarının dijital çağdaki yorumlarıyla Sağduyulu Akıl Özel Söyleşisi bugün 16.15'te ve tekrarıyla pazar 17.15'te Akra'da.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Değerli dinleyicilerimiz, bültenimize Akra.medya'nın manşet haberleri arasında yer alan bir makaleyle başlıyoruz. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan'ın Ağustos 1996 tarihli yazısı şöyle: İslam sevgi ve merhamet dinidir. Bizi Müslüman yaratan ve yaşatan Allah'a sonsuz şükürler, hadsiz hesapsız hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa Efendimiz Hazretleri sallallahu aleyhi ve sellem de çok rauf, çok rahim, çok müşfik, çok cömert, çok iyilikseverdi. Çok sakin, çok affedici, çok sabırlı, çok olumluydu. Biz bütün insanların iyiliğini istiyoruz. Bütün müminleri kardeş biliyor, seviyor, sayıyoruz. Yaptığımız toplantılar, ilmi çalışmalar, konuşmalar, yazdığımız yazılar incelenirse görülecek ki yıllardan beri kardeşliği, sevgiyi, dostluğu savunuyoruz. Bu konuda vakıflar, dernekler kurduk. Birçok faaliyetler icra ettik. İnsanlar arasındaki suni, zoraki, zararlı ayrım ve ihtilafları kaldırmaya var gücümüzle çalışıyoruz. Gür sesle söylüyoruz ki siyasette de dostluk ve kardeşliğe önem vermeliyiz. Komşu ülkelerle iyi geçinmeliyiz. Onlara her yönden faydalı olmaya çalışmalıyız. Mesela İran'la birçok müşterek yanlarımız, dostluk ve işbirliği kurma imkanlarımız var. İran'ın yarıya yakın ahalisi Türk. Tarihte birlikte yaşamış, beraber devlet kurmuş ve yönetmişiz. Türkçemizde pek çok Farsça kelime var. Eski edebiyatımız İran dil ve edebiyatıyla çok içli dışlı. Birçok Türk yazar ve şair o dille eser yazmış, o dili konuşmuş. Arşiv vesikaları, kütüphanelerimizdeki yazma eserler o dilden. Farsçayı bilmeden eski muhteşem kültürümüzü anlamamız ve kavramamız mümkün değil. İran bizi Orta Asya'ya, Türk halklarına, Güneydoğu Asya Müslüman ülkelerine bağlayan kilit ülke. Kalkınma, ulaşım, ticaret, sanayi, eğitim, kültür, savunma, korunma bakımlarından işbirliği yapmak zorundayız. O bize muhtaç, biz ona. Dış politikada anlamsız inat ve taassuba yer vermeyelim. Biz hür, şerefli ve izzetli bir ülkeyiz. Milli ve dini menfaatlerimizi göz ardı etmemeli, elimizdeki avantajları elden kaçırmamalıyız. İran ve diğer Müslüman komşu ülkelerle bölgesel, özel ve daha candan ilişkiler kurmak, dünya üzerinde yepyeni ve dosdoğru bir hak düzeni tesis etmek için işbirliği yapma konusunda canla başla çalışmaya devam edelim. Çünkü tüm insanlığın maddeten ve manen kurtuluşu bize ve bu işbirliğine bağlı. Çünkü kapitalist, komünist, materyalist, dinsiz, sevgisiz, merhametsiz insanlar insanlığı felakete sürüklüyorlar. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan. Değerli dinleyicilerimiz, bu makaleyi Akra.medya'nın manşet haberleri arasında bulabilirsiniz. Akra Medya'da sağduyulu ittifak çağrısı. Akra Medya'da yayımlanan Sağduyulu İttifak Çağrısı başlıklı özel haberde Müslümanlar arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Haberde 10 Aralık 1931'de Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nin aldığı kararlara dikkat çekildi. Türkiye, İran, Suriye, Irak, Mısır, Filistin ve Endonezya'nın da aralarında bulunduğu 22 ülke ve bölgeden 153 delegenin katıldığı kongrede mezhep ve etnik köken ayrımı gözetilmeksizin İslam kardeşliğinin geliştirilmesi ve Müslümanların ortak menfaatlerinin savunulması yönünde kararlar alındığı aktarıldı. Akra Medya'nın haberinde günümüzde oluşturulmaya çalışılan mezhep ayrılıkları karşısında 1931'de ortaya konulan bu yaklaşımın yeniden değerlendirilmesinin Müslümanlar arasında sağduyulu bir işbirliği zemini oluşturabileceğine dikkat çekildi. Haberde ayrıca kongrenin Sünni ve Şii ayrımı gözetmeden farklı coğrafyalardan Müslüman temsilcileri bir araya getirmesi bakımından tarihi önem taşıdığı vurgulandı. Haberimizin detaylarına akra.medya internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Mekke Anlaşması akra.medya'da. Akra.medya'da yayınlanan bir diğer haberde Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos'ta Mekke'de imzalanan savunma anlaşması ele alındı. Anlaşmanın 3 ülke arasındaki savunma sanayi işbirliğini, askeri birlikte çalışılabilirliği ve karşılıklı güvenlik desteğini güçlendirmeye amaçladığı belirtildi. Haberde ayrıca Mekke Anlaşması'nın farklı Müslüman ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi, Sünni-Şii ayrımı gözetmeksizin ortak barış ve güvenlik zemininde işbirliğinin geliştirilmesi temennisine yer verildi. Haberimizin detaylarına akra.medya internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Değerli dinleyicilerimiz, bugün 14.15'te Aynadaki İnsan programında çocuklarda saldırganlığın nedenleri ve çözüm yolları üzerine konuşulacak. 16.15'te Duygular, Düşünceler ve Dijital Dünya konusuyla Sağduyulu Akıl programı sizlerle. 17.10'da genel seyahat izlenimleriyle Gez, Gör, İbret Al programını dinleyebilirsiniz. 20.00'de Son Peygamber ve İslamiyet programı, 22.00'de Erenler Kervanı programını dinleyebilirsiniz. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.

Rahim Allah'ın adıyla. İnsanlar dünyada Allah'a ibadet ve itaat etmeden çeşitli çile ve güçlüklerle, bazen de verilen bol mal ve refahla imtihan edilmeden sadece inandık demeleriyle bırakılacaklarını mı sandılar?

0: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Sağduyulu akıl. Hakikati kavramanın, faydalı olana ulaşmanın anahtarı, insana bahşedilen nimet akılda saklı. Sağduyulu akıl özel söyleşisi başlıyor.
2: Merhabalar değerli dinleyenlerimiz, Akra'da yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz. Akra'nın özel gündemlerinden biri sağduyulu akıl. Bu başlıkla çeşitli programlarla sizlere sesleniyoruz. Belgeseller, söyleşiler muhtelif zamanlarda Akra'da yayına geliyor. Sağduyulu akıl bu dönem için belki de ihtiyaç duyduğumuz, dikkat çeken önemli kavramlardan biri. Özellikle bu dijital çağda her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyduğumuz durumlardan biri olarak da düşünebiliriz belki de. Ama nasıl düşünmemiz gerektiğine dair tabii yine stüdyomuzda kıymetli bir misafirimiz var. Kendisiyle bu konuda, bu konunun farklı kavramları üzerinden sohbet edeceğiz. Felsefe bölümü doktor öğretim üyesi Sayın Yasin Ramazan Başaran. Değerli hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, merhabalar.
2: Nasılsınız?
3: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
2: Bizler de teşekkür ederiz. Hem de programımıza katıldığınız için de. Kıymetli dinleyenler, değerli konuğumuz aynı zamanda eleştirel düşünme ve din felsefesi alanında dersler veren, akademik çalışmaları olan kıymetli bir isim. Aynı zamanda belki bazı dinleyenlerimizin de hatırlayacağı üzere Düşün, bir de Sağlıklı Düşün kitabının da yazarı. Bugün de sağduyulu akıl başlığıyla değerli hocamızın da çalışma alanlarından biri olarak eleştirel düşünmeden, duygulardan, karar almadan vesaire birçok kavramdan söz etmeye çalışacağız. Başlarken dilerseniz üst başlığımıza da bir atıf yapalım. Sizce sağduyulu aklı nasıl yorumlamak, tanımlamak gerekir, ne dersiniz?
3: Sağduyulu akıl her şeyden önce kendisine yönelik düşünme alışkanlığı kazanmış akıldır bana göre. Yani aklına ilk geleni ya da işte düşüncenin nereden geldiğine bakmadan, onun doğruluğunu, yanlışlığını, iyiliğini, kötülüğünü ayırt etmeden kendi tabir caizse keyfi bir şekilde düşünmesini gerçekleştirmeden bir bakması demek insanın kendine. Acaba söylediğim doğru mu? İyi mi? Güzel bir şey mi? Yaptıklarım doğru mu? Ya da bu eylemlerime temel olan düşüncelerin bir esası, aslı var mı? Bence sağduyulu akıl böyle bir çağrıda bulunmak demek.
2: Hı hı. Biraz da bugün programımızın bu bölümünde sizinle başlarken bu sağduyulu akla giden yollardan biri olarak hem duygularımız hem de düşüncelerimiz üzerine konuşmak isteriz. Hı hı. Duygular düşünceleri etkiliyor. Düşünceler eyleme dönüşüyor mu, dönüşmüyor mu? Aslında baktığımızda dijital çağda ne diyorlar? Algoritmalar neredeyse düşüncelerimizi şekillendirir hale geldi ya da

0: düşünme bir anlamda duygusal düşünmedir. Bütün düşünmeyi duygular güdüler ve biz düşünme faaliyetine geçmek için belli bir duygusal yoğunluk yaşamak zorundayız. Bu duygusal yoğunluk her zaman zannettiğimiz gibi öfke değildir mesela. Her zaman zannettiğimiz gibi işte heyecan değildir, kaygı değildir. Pek çok duyguyla konuşuruz. Mesela şu anda biz düşünme üzerine konuşan iki insan olarak aslında yani ben şu an olduğum durumdan mesela oldukça haz alıyorum, lezzet alıyorum. Çünkü entelektüel bir sohbet gerçekleştiriyoruz. İşte kahvemizi içiyoruz ve güzel bir ortamda düşünme faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Bunlar da düşünmeye dahil. Bunları gözden kaçırmamamız gerekiyor.
1: Bunu evet bahsettiğiniz gibi düşünmek, konuşmak da kıymetli. Çünkü yine baştaki söylediğimiz ifadeye dönecek olursak neredeyse artık düşünmeyi de bir kenara bıraktığımız hale bürünmeye başladık. Bunun en çok bağlandığı yer ekran maruziyeti gibi karşımıza çıkıyor. Evet. Siz nasıl yorumlarsınız?
0: Evet ya düşünmenin şöyle aslında düşünme dediğimizde aklımıza beynin ya da kalbin, ruhun ne diyorsak yani vücut olmayan taraflarımızın çoğunun gerçekleştirdiği bir faaliyet olarak tek bir şeyden bahsediyormuşuz gibi gelir ama aslında düşünme çok karmaşık bir şey. Tabii bunu basite daha basitleştirerek anlatmaya çalışıyoruz ama yine de bunun çok daha karmaşık olduğunu gözden kaçırmamak lazım. Çünkü belli anlamda İşte bu çok uluslu şirketler, işte sosyal medya ağları, Silikon Vadisi bu düşünmenin bu çok katmanlı yapısını gözden kaçırmıyorlar. Ve bunu çok sistematik olarak kullanıyorlar. Mesela ne kadar ekran süresini uzatabiliriz, ne kadar daha fazla işte aklına getirebiliriz, başka işlerden alıkoyup ne kadar daha fazla burada, orada işte sosyal medya ağları falan ne kadar orada yaşatabiliriz. Bunun için özel mühendislikler var. Yani dikkat mühendisliği dediğimiz şeyler falan var. Bunu nasıl yapıyorlar? Düşünmenin nasıl işlediğine dair çalışmaları dikkate alıyorlar. Şimdi biz de bunun karşısında şöyle durmamız lazım. Bir birey olarak, bir Müslüman olarak, bir insan olarak kendimize verilmiş herhangi doğal bir hakkın ve nimetin bu şekilde istismar edilmesine izin vermememiz lazım. O yüzden bu hakkı savunmak gerektiğini düşünüyorum. Düşünme hakkı, kendi başımıza kalma hakkı. Hiçbir yere bağlanmadan, hiçbir işte Wi-Fi'ye ya da işte internete bağlanmadan, telefona bağlanmadan düşünme hakkı. O zaman işte şunu fark ediyoruz ki aslında düşünme dediğimiz şey bizim duygularımızla beraber bir bütün halinde bize verilmiş çok büyük bir nimet.
1: Burada tabii baktığımızda yine o yoğun bilgi bombardımanının ya da yoğun içeriklerin de hep duygulara temas ettiğini ve duyguları harekete geçirmeye çalıştığını görüyoruz. O peşi sıra izlenen içeriklerde hatta hızlıca çok hızlı duygu durum değişiklikleri de yaşanıyor.
0: Evet, evet.
1: İzlediğimiz bir içerikte tebessüm eder, gülerken birkaç saniye sonra çok üzüntü verici bir içerikle karşılaşabiliyoruz. Peşine evet. Şaşırtıcı bir içerik ve bunlar çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Ve bunlar da tabii doğal olarak hayatımıza da enteresan etkilere sebebiyet veriyor. Evet. Ya da duyarsızlaşmaya mı sebebiyet veriyor?
0: Aslında şöyle, bu daima hazır olma durumundan bahsediyorsunuz. Biz daima hazırız. Bekliyoruz. Yani neye hazırız? İşte dediğiniz gibi kaydırırken önce bir komik bir içerikle karşılaşıyorsunuz. Orada gülüyorsunuz falan. Birkaç saniye sonra çok trajik bir görüntüyle karşılaşıyorsunuz ya da işte başka bir şeyle bu sefer üzülüyorsunuz. Ama bunların hepsi duygusal hazırlığı çok sizi hızlandırarak yani sizi hazır duruma getiriyor. Habire bütün duygulara hazır haldesiniz. Şimdi normal insan durumu böyle değildir. Normalde insanlar sürekli hazır halde durmazlar. Yani bir duyguya hazır halde durmazlar. Bu yüzden tabir caizse karşıdan gelebilecek şeylere reaksiyonlar aslında daha kontrollüdür. Yani mesela eğer havalimanında uçuş kulesinde çalışıyorsanız tabii ki hep hazır halde duracaksınız. Ya da 112'de çalışıyorsanız acil durumda bir yere telefonların gelmesi ve onları yönlendirmeniz gerekiyorsa hazır halde durmanız lazım. Ama çoğu zaman böyle olmamalı. Yani zihninizin içerisinde kendi gündeminiz ve kendi akışınız sürekli olmalı. Ve bu da insanlığımızın aslında bize binlerce yıldır öğrettiği kültürel olarak, dilsel olarak, dini olarak pek çok kültüre yerleşmiş bir akıştır. Yani bir şeyden vazgeçme, hemen ondan ona atlama, odaklan, kendi başına kal der. Bu da duygularla ilgili bizi aslında çok önemli

0: bu konuda uyarıyor. Yani duygular kısaca tanımlayacak olursak aslında düşünmenin kısa yollarıdır. Bir süre mesela çocuklarda gelişen şeylere bakacak olursak o duygular belli düşüncelerin kısaca çok hızlı bir şekilde yaşanmasıdır ve hayatta kalmamız için hayati öneme sahiptir. Ama bu kısa yollar söylediğiniz şekillerde manipülasyona çok açık. Yani o duygular harekete geçirildiğinde siz otomatikman bir takım düşünme süreçlerini bypass ediyorsunuz. Sanki etmeniz gerekiyormuş gibi.
1: Etmememiz gerektiği gibi.
0: Tabii.
2: Sağduyulu akıl.
1: Yine duygu düşünce denklemine dönecek olursak, burada daha evvel bu bahisle farklı isimlerle konuyu değerlendirdiğimizde, özellikle inanç noktasından değerlendirdiğimizde, bu kez karşımıza akıl ve kalp denklemi geliyor. Evet, akılla biliyor, görüyor, duyuyor, inanıyoruz ama onu etkileyen tıpkı buradaki duygular gibi bir kalp var. Yani kalpte mutmain olduğunuza inanma başlıyor şeklinde önemli tespitlerde bulunmuştu daha evvelki konuklarımız, kıymetli hocalarımız. Bu meseleye duygu düşünce denkleminden bakacak olursak bu denklemi daha sağlıklı nasıl hale getirebiliriz?
0: Evet, duygular eğitilmelidir. Yani evet, duygular birer kısa yol ve bizim hayatta kalmamız için ve dünyaya gerçekten tutunabilmemiz için gerekli. Tutunmak derken şunu söylüyorum. Mesela sevdiğiniz bir işi yapmakla sevmediğiniz bir işi yapmak arasındaki farktan bahsediyorum. Dünyaya tutunmak böyle bir şey. Bir şeylere tutunarak yaşarız ve bu da bizi hayata yaşadığımızı, hayatta olduğumuzu hissettiren şeydir. Fakat bu şu demek, duyguların kendi matrisi var. Yani siz tamamen ben düşünerek, kontrolü tamamen ben alarak hayatımı yaşayayım derseniz bu duyguları aldığımız daha genel çerçeveyi göz ardı etmiş oluyoruz. Yani mesela ne demek istiyorum? Şöyle, sevmeyi aslında biz öğreniriz. Evet, içimizden gelir ama sevmek öğrenilen bir şeydir. Mesela sabır öğrenilen bir şeydir. Heyecan, heyecanlandığınızda ne yapacağınız öğrenilen bir şeydir. Duygularımızı eğitmek zorundayız. Bunlar her ne kadar çevremizden çok yoğun bir şekilde bizde bir reaksiyon oluştursa da olgunluk zaten şunu gerektirir. Yaşımız ilerledikçe belli duyguların neden kaynaklandığını, onunla ne yapacağımızı, o duygunun gerçek bir şeyden kaynaklanıp kaynaklanmadığını ya da kaynaklanıyorsa bunu işte aşırıya götürüp götürmeyeceğimizi, bunların hepsini aslında eğitmek durumundayız. Bu bizim doğrudan sizin söylemiş olduğunuz kalp durumuna getiriyor. Yani şöyle düşünün, sevdiğiniz her şeyi yapmaya çalışıyorsunuz. Evet, yani gün içerisinde hiçbirimiz sevmediğimiz şeyi yapalım diye uyanmayız. Ama sevmediğimiz şeyleri de yapmak zorundayız. Bu neden? Çünkü sevdiğimiz şeyleri yapmak isteriz. Şimdi düşünce burada devreye giriyor. Duygularımızı eğitmek zorundayız. Mesela şöyle, sevmiyorum ama bunu yapmam lazım, gerekiyor. Ya da işte çok heyecanlandım ama şu anda ihtiyacım olan duygu heyecan değil gibi duyguları eğitmeli ve onların bizi yönlendirdiği yerin gerçekten kalbimizi tatmin edip etmediği, kalbimize hitap edip etmediği yere götürdüğünü görmemiz lazım. Mesela öfke, yani ben öfke karşıtı olmayan bir insan bilmiyorum, yani öfke bizi çok kötü şeyler yapmaya yönlendirebilir. Ama aynı zamanda öfkenin tamamıyla yıkıcı olmadığı bir eğitime de ihtiyacımızın olduğunu söyler bu. Çünkü neye öfkeleneceğinize karar veremeyebilirsiniz. Ama öfkelendiğinizde ne yapacağınıza karar verebilirsiniz, buna eğitebilirsiniz.
2: Sağduyulu akıl. Bu verinin kaynağı ne? Bana sunduğu öneri haklı, adil, doğru ve faydalı mı diye düşünmeyi gerektirir.
1: O halde sağlıklı düşünmeyi geliştirmek için ne yapmak lazım? Duyguları eğitmek gerekir dediniz. Başkaca ilaveniz olur mu?
0: Bu aslında biraz gönül birlikteliği istiyor. Yani dinlemek istiyor, sohbet etmek istiyor. Bazen bunun önemini yeterince vurgulayamıyoruz. Duygu ve düşüncelerimiz çevremizdeki insanlardan çok fazla etkilenir. Ve biz çevremizdeki insanlarla alışveriş halindeyken aslında pek çok duygu ve düşünceyi yaşarız. Yani bu iyi duygular da olur, kötü duygular da olur ama onların neticesinde kalan düşünceleri odaklanmak istiyorum ben burada. Düşüncelerimiz de çevremizden alıyoruz. Dolayısıyla aslında sağlıklı düşünme biraz da bizim kalbimizin bizi yönlendirdiği yerde neyi istediğimizle alakalı bir şeydir. Hı hı. Yani biz iyi insanlarla, hoş sohbet insanlarla ya da bizi iyiye yönlendiren insanlarla oturdukça, yani oradan kalbi bir temas kurdukça, muhabbet ettikçe bu bizi doğru düşünmeye de yönlendirmeye başlar. Farkında olalım ya da olmayalım.
1: Hı hı. Baktığımızda yani bu kadar dijitalleşmenin arttığı yerde, her şeyin bize hazır ulaştığı bu çağda, bunun getirdiği pratikler bir yana, bilginin doğruluğu, yanlışlığı, bunları ayrıca başka bir programda konuşmayı arzu ederiz ama hep konu insan kalabilmeye getiriliyor. Hı hı. Galiba burada da yine sağlıklı düşünmeyle ve ona uygun hareket etmekle mümkün olan bir şey, insan kalabilmek. Nasıl yorumlamalı?
0: Burada tabii insanın sayısız hali var.
1: Hı hı.
0: Bu iki anlamda da alınabilir. Sayısız halde insanlar da var. Bizim de sayısız halimiz var gün içerisinde. Çünkü günde binlerce duygu ve düşünce geçiyor, hı, içimizden. Bu düşüncelerin bir kısmı bize ait, bir kısmı bize ait değil. Bir kısmını işlemişiz, bir kısmı çok otomatik geliyor. Bir kısmı sadece toplumdan onaylanma beklediğimiz için kabul ediyoruz falan. Burada İnsan olma noktamızın bizi şunu götürdüğünü görüyoruz. Bize iyiliği veya kötülüğü yaptırabilir. Çünkü insanlığımızın bir kısmında nefs dediğimiz bir şeyin olduğunu, hı hı, orada onun bize kötülüğü de emrettiğini her zaman bilmemiz lazım. Ve bunun karşısında da ancak biraz düşünerek durabiliyoruz. Hı hı. Sağduyulu düşünerek durabiliyoruz. Yani mesela bir insanın kendi duygularına mesafe alması ve demesi, şöyle demesi. Ya ben böyle birisine karşı mesela bir buz hissediyor. Yani bir soğuma hissediyor. Sevmiyor yani onu. Hı hı. Ben bunu neden hissediyorum acaba diye bir mesafe aldığında fark eder ki aslında ön yargılarındandır. İşte o şöyledir, böyledir, şununla gördüm, burada şunu yapıyor falan gibi. Bunu fark etmesi işte orada insan olma noktasında, yani takvaya doğru yönlendiren bir hareket olur.
1: Hı hı.
0: Kendi ile nefsinin isteklerinin, arzularının arasında bu eleştirel mesafeyi koyması anlamına gelir.
1: Burada da tabii hep denge ve tutarlılığa iş geliyor. Evet, duygularımız hem düşünmemizde hem eyleme geçme noktasında önemli bir argüman olarak karşımıza çıkıyor. Evet, pek çok halimiz de var gün içerisinde dediniz. Pek tabii ki bu çevresel etkilerden ya da kendimizden kaynaklanan bir durum da olabilir. Sağlıklı düşünmeyi oluşturabilmek adına bu denge ve tutarlılığı nasıl sağlayabiliriz? Yani duygularımızı nasıl kontrol edebiliriz? Böyle mi düşünmek, evet, lazım biraz da?
0: Duyguları, dediğim gibi, duyguları kontrol etmek gerçekten kolay değil.
1: Ya da
0: tamamen
1: buna güvenerek mi hareket etmeliyiz?
0: Evet. Çok değil ama bizim çağımızda daha da zor. Hı-hı. Yani tamamen kontrol etmek, çünkü duyguların hangisinin geleceğini kontrol edemiyoruz.
1: Hı-hı.
0: Ama onlar geldiğinde ne yapacağımızı bilmek için gerçekten kendilik bilincimizin, yani düşünmeye dair, sağlıklı düşünmeye dair, sağduyulu düşünmeye dair bilincimizin gelişmiş olması gerekiyor. Ben şöyle düşünüyorum. İnsanın mesela hiç internete bağlanmadan, hiçbir ekran açık olmadan geçirdiği vakitleri artırması lazım. O vakitlerde ne yaptığının gerçekten çok bir önemi yok.
1: Hı hı.
0: Yani oturup çekirdek de çitleyebilirsiniz yani.
1: Hı hı.
0: Ya da balkondan sokağa seyredebilirsiniz. Hiç önemli değil. Kitap okuyabilirsiniz. Ama yani herhangi bir şekilde bir yere bağlanmadan insanın oturup kendiyle baş başa kalması, Rabbiyle baş başa kalması en sağlıklı yöntemlerden bir tanesidir diye düşünüyorum. Çünkü şu anda çağımızdaki, yani bu dijital emperyalizm diyeceğimiz şey, her anımıza hükmeder hale geldi. Yani sürekli bağlıyız. İnternetimizi kapatamıyoruz. Neden? İşte işler olur, e-mailler gelir, mesajlar gelir, işte onlara bakmamız lazım, kaçırmayalım falan. Ama çok şey kaçırıyoruz.
1: Hı hı.
0: Yani odaklanmayı kaçırıyoruz. Herhangi birisine bağlı olmadan düşünme ve tartma imkanını kaçırıyoruz. Yani sağlıklı reaksiyon verme imkanını kaçırıyoruz. Hiçbir şeye reaksiyon vermeden kendimize yönelik düşünmeyi imkanı kaçırıyoruz.
1: Şöyle bir değerlendirme vardı. Eskiden tabii iletişim daha zor olduğu için hayatımızda büyük bir yer kaplardı. İşte birine bir haber gönderdiğinizde, bunu işte mektupla yazıp göndermeniz, bunun cevabını almanız ve belki buna göre hareket etmeniz uzunca bir dönem sürerdi ve hayatımıza büyük bir yer kaplardı bu karar evet. ve eyleme geçme hali bu sebepten ötürü.
0: Evet, evet.
1: Şimdi baktığımızda çok daha kolay, çok daha hızlı ama hayatımızda açılan bir yer var mı bu hızın kazandırdığı bize? Pek de yok gibi, çünkü bu sefer başkaca uyaranlarla hayatımız dolmaya başladı ve odaklanmak tabii. dediğiniz gibi güç oluyor.
0: Tabii, şimdi ben mesela bu sosyal mesajlaşma uygulamalarında görüldü atmak diye bir şey öğrendim. Yani bir mesaj gelir gelmez cevap vermemiz bekleniyormuş. Eğer belli bir süre cevap vermezseniz görüldü atmış oluyormuşsunuz ve bu bir tepki olarak hissediliyor karşı taraftan. Şimdi bunu ben düşünüyorum, bu nasıl bir ortamda ortaya çıkmış olabilir? Şöyledir muhtemelen, ben bir şey yazıyorum. Yazıyorsam bunun karşılığını hemen almalıyım. Ama bu tabii ki teknolojinin sağladığı bir imkan olmakla beraber aynı zamanda bir baskı haline geliyor. Kaç saat içerisinde cevap almalıyım söylediğim şeye en geç? Yani düşünsenize, sizin bahsettiğiniz gibi bir mektup yazıyorsunuz. Belki bir haftada gidiyor. Onun cevabının gelmesi bir ay sürüyor falan. O sırada iletişiminiz devam ediyor ama iletişiminiz kopmuyor falan. Hadi bunu da geçtik. Telefonlar. Mesela arıyorsunuz, anlık olarak konuşuyorsunuz, ediyorsunuz falan ama mesela gönderdiğiniz bir mesaja cevap almadığınızda duygu durumunuz değişiyor. Sanki reddedilmiş hissediyorsunuz. Beni işte görüldü attı falan. Bu neden kaynaklanıyor? O iletişim bağımlılığı artık bizi şuna yönlendiriyor. Görür görmez cevabını veriyorsa versin, düşünsün hemen. Halbuki belki düşünmeye ihtiyacı var. Halbuki bazı şeyler, mesela diyelim ki anlık cevap verilebiliyorken bazı şeyler verilmemelidir. Daha sakin kafayla olmalıdır. Ya da birkaç gün sonra verilebilirdir. Yani neden sürekli birileriyle anlık olarak görüşmek zorundayız? Bunu aslında biraz da kendimiz yaptık. Yani bunu şirketlere şey yapıyoruz ama bunun kolaylığı aynı zamanda bizi büyük bir baskı hissettirmeye başladı.
2: Sağduyulu akıl.
1: Pekala hocam, konu dönüp dolaşıp dijital çağa ve içinde bulunduğumuz hali, onun bizi etkilerine geliyor pek tabii ki. Ve çünkü bu hayatımızda önemli bir yer teşkil ediyor. Bize getirdiği kolaylıklar var, zorluklar var. Odak noktamızın sürekli başka yöne kayması durumları söz konusu oluyor. Biz yine ana konumuza odaklanmaya çalışarak duygu ve düşünce denkleminden söz ediyorduk. Düşüncenin kaynaklarından, sağlıklı düşünmekten söz ediyorduk. Bu düşünce kaynaklarının doğru bir şekilde beslenmesine ilişkin aldığımız bildirimler ve bunu hayatımıza tatbik etmek anlamında nasıl bir seyir izlemeli? Düşüncenin doğru bir kaynaktan beslenmesi üzerine neler söylemeli, neler düşünürsünüz?
0: Şöyle, düşüncelerimiz aslında böyle, yani uzaydan gelmez. Çok enteresan bir şekilde düşüncelerimiz içimizden de doğmaz. Yani böyle içimizden kaynaktan fışkıran bir şey değildir. Nereden doğar? Aslında dil aracılığıyla çok küçük yaşlardan itibaren düşünmeyi öğreniriz. Çevremizdekiler bize ana dilimiz aracılığıyla bir takım sembolleri okumayı, sesler çıkarmayı, o seslerde o sesleri duygularla, düşüncelerle, işte yerle, eşyayla eşleştirmeyi öğretir. Yani işte çocuğa söylersiniz fincan, fincan, fincan dersiniz. Bir süre sonra fincanın ne olduğunu göstere göstere öğretirsiniz. Orada bir pratik vardır. Şimdi dil aracılığıyla aslında öğrendiğimiz şey, insanların, diğer insanların, kendimiz dışındaki diğer insanların iç dünyasında neler döndüğünü öğreniriz. Yani bu zaten olgunlaşma, ergenlik dediğim şey biraz budur. En az benimkisi kadar diğer insanların da iç dünyaları varmış. Onunla tanışırız. Ve düşünce aslında bize dil aracılığıyla bunu verir. Yani ben ne düşünüyorum? Yekta Bey ne düşünüyor? Burada neler oluyor? Onun aklından ne geçiyor? Duyguları nasıl? İşte annem ne dedi? Kardeşlerim nasıl düşünüyor? Öğretmenim neler söylüyor? Şimdi bunların hepsi düşüncemizin bizzat kaynaklarıdır. Biz bunları alırız. Bazen bilinçli alırız ama çoğunlukla bilinçsiz alırız. Bilinçsiz olarak yerleşir ve diyelim ki yolda yürüyorsunuz ya da işte bir kahve içiyorsunuz. Aklınıza gelen düşüncelerin büyük çoğunluğu aslında dışarıdan aldığımız bu düşüncelerdir. Bunların belli oranlarda karıştırılmasıdır. Belli oranlarda belki işin içine duyguların da karıştığı bir karışımdır. Ve burada bu kaynağın hani benim içime geldi diye doğru olması ya da ben düşündüm diye haklı çıkması diye bir şey olmadığını bilmemiz lazım. Düşünmenin kaynağının hiçbir zaman bilmiyoruz nereden kaynaklandığını. O yüzden önce kaynakları düzenlememiz lazım. Nerelerden bilgi edineceğiz, özellikle bu çağda? Nerelerden öğreneceğiz? Kimlere soracağız?

0: Mesela güvenmediğiniz birisinden bilgi edinir misiniz? Edinmezsiniz.
1: Hı hı.
0: Ama tanımadığınız insandan bilgi ediniyorsunuz mesela. Şimdi bu çok enteresan bir çelişki. Yani hiç bilmediğiniz insanlardan bir şeyleri duyduğunuzda hemen inanmaya meyilli olabiliyorsunuz yaşadığımız gündemlere düşünecek olursak. Ama bir düşünün yani mesela hiç tanımadığınız birisi. Bazen bunlar aslında olmayan birileri de olabilir. Yani mesela yapay zeka biraz böyledir yani.
1: Hı hı.
0: Sağdan soldan topladıklarının aslında bir ortalamasını verir size. Yani bir olasılık makinesidir yapay zeka. En genel, en ortalama cevabı vermek için uğraşır. Siz şimdi kaynağı olmayan bir şeyden bir bilgi edinmeye çalışıyorsunuz. Oradan çıkan düşünmenin de bir kaynak belirsizliği olacaktır. Ne düşüneceksiniz, ne diyeceksiniz? Gerçekten doğru mu, yanlış mı, haklı mı, haksız mı? Bu gerçekten her zaman üzerinde düşünmemiz gereken bir şey.
1: Tam da burası. Çünkü eskiden yapay zeka evvelinde internet arama motorlarındaki ilk 1-2 sayfadaki üst sıralardaki kaynaklardan aldığımız bilgilerle hareket eder idik. 7, 8, 9, 10 oralara pek bakmazdık.
0: Evet.
1: Şimdi ise bu hani AI ile geliştirilmiş çok daha kısa sonuçlar karşımıza çıkarıyor. Bir anda çıkan sonuç işimize de yarıyor doğrusu.
0: Tabii
1: ya
0: ki.
1: Da biz bizi pratikleştirdiği için o anda hemen ona ihtiyacımız olduğu için dediğiniz gibi bazen doğruluğunu sorgulamadan evet bana bir bilgi geldi demek ki buymuş
0: evet.
1: Diye çabucak doğru olduğu kanısına varıyoruz. Dolayısıyla bize sunulan bu bilgi doğru mu değil mi? Yani onu sorgulamayı düşünmek de gerekiyor öyle
0: Tabii.
1: anlıyorum.
0: Tabii zor bir şey. Yani gerçekten çok kolay öbür tarafta. Hani bir soru sormak ve hemen anında özelleştirilmiş bir de yani size geçmişinize özelleştirilmiş bir cevap geliyor. Onu alıp kullanmak işten bile değil yani. Şimdi beynimizin çalışma prensibi çok basitçe söyleyecek olursak yani en az enerjiyle en çok işi yaparak hayatta kalmak. Ama düşünme bundan fazlasını istiyor. Bir durmak, bir mesafe almak yani bir durup düşünmek deriz ya bunu istiyor. Çünkü düşünmede önemli olan hayatta kalmak değil doğru olması. Doğru olmasını istiyorsak bir şüphe payı her zaman bırakacağız. Yani bu bahsettiğiniz işte internet aramasındaki zamanda da geçerliydi ama önümüze böyle bir bütün sağlanmıyordu. Gene seçiyorduk mesela. Yani birinci kaynak çok güvenilir görünmediyse ikiye geçiyorduk mesela. İşte ikideki daha önce mesela bakıyoruz sayfa çok güvenilir görünmüyor mesela böyle çok şey yapılmış falan çirkin yapılmış falan o zaman anlıyordunuz ki orası çok güvenilir bir yer değil falan. Şimdi yapay zeka ile bunu da aşıyor biliyoruz. Size özgü ve çok bütünlüklü bir cevap veriyor. Çok doğruymuş gibi görünüyor. Buna mesafe almamız lazım. Yani doğru mu acaba bu söylediği?
1: Aslında tabii buraya konuşuyoruz ya da popüler olduğu için belki biraz bahsediyoruz ama hayatın tamamı içinde böyle bir
0: kesinlikle
1: duruşta olabilmek lazım. Yani ilahi çağrıda da ayet-i kerimede de buyurulduğu gibi size bir haber geldiğinde bunu sorgulayın.
0: Elbette ki, elbette ki. Bu çok önemli bir ilke. Yani eleştirel düşünme açısından da çok önemli bir ilke. Bir defa hadis-i şerifte buyurulduğu gibi kişiye yalan olarak her duyduğunu söylemesi yeter.
1: Evet.
0: Yani bu ne demek? Yani gelen şeylerin kaynağı çok önemli. Bakın burada yalan olarak yeter dediği şeyi, bu hadisi ben çok önemsiyorum. Belki söylediğiniz şey doğrudur. Ama yalan olarak her duyduğunuzu söylemeniz yeterli. Söylediğiniz şeyin yalan olması gerekiyor diye bir şey denmiyor hadis-i şerifte.
1: Çünkü orada birileri kata kata söylüyor veya siz...
0: Tabii
1: an...
0: bağlamından koparıyor ondan sonra öbürüsü mesela siz anlamadığınız şeyi aktarıyorsunuz. Yani pek çok şey değişerek devam ediyor. Aynen aktarılmıyor. Bu çok önemli, nüanslı bir şey. Ve hani işte retweet etmek gibi düşünün bunu. Ondan ona yayılıyor ama birden bağlamından kopuyor. Biz şunu unutmamalıyız. Eğer sağlıklı düşünmek istiyorsak, sağduyulu düşünmek istiyorsak, bilginin kişiyle bilinecek şey arasındaki özel bir ilişki olduğunu bilmemiz lazım. Yani bir şeye dair sizin bilginizle benim bilgim aynı şey değildir. Çünkü sizin bağlamınız farklı, benim bağlamım farklı. Evet, bunların örtüştüğü durumlar olabilir. Suyun kaynama derecesi ya da bilimsel bilgilerin çoğu paylaşılma sayesinde örtüşme oranlarının yüksek olduğu bir şey. Ama günlük hayatımızın çoğu böyle değil. Yani herhangi bir yargıda bulunmadan birisi hakkında konuşmanız imkansıza yakındır mesela. Peki o yargı

0: bilgi içeriyor mu? Çok nadiren. Bunların farkında olmamız lazım. Kaynaklarımız, haber kaynaklarımız. Yani işte bir fasık size haber getirdiğinde mesela, bu çok önemli bir ayeti kerime. Bunu sağduyulu düşünmenin merkezine oturtturmamız gerekiyor. Kaynaklarımızı sorgulamamız gerekiyor. Gerekirse bilmeyi verelim. Yani bu konuda bilgim yok diyelim. Ne olacak yani? Böyle bir baskı da var. Hani her şeyi bilmek zorundasınız. Her konuda fikriniz olmak zorunda. Şu konuda hiç fikrin yok mu? Onu da mı bilmedin? Bunu da mı duymadın? Duydum ama fikrim olacak kadar bilgim yok. Bu refleksi geliştirmemiz lazım.
1: Günümüzde işte hani bilgisi yok, fikri var şeklinde
0: Evet,
1: hatalı
0: evet.
1: bir durum var. Bazı kişiler için söylene gelen, yani o duruma düşmemek lazım. Biliyorsak, doğru bilgi olduğuna inanıyorsak bu bilgiyi belki yaymak lazım. Gelen bilgiyi karşımıza gördüğümüz, gerek günlük hayatta gerek dijital ortamda karşılaştığımız bilgi tekraren söylenmiş olsa dahi doğruluğunu kontrol etmek lazım. Pekala hocam, bu bölümü böylelikle yavaş yavaş noktalayalım dilerseniz. Bir başka bölümde bu kavramları oturttuktan sonra işin artık karar verme boyutuna, eleme dökme boyutuna değinmeyi arzu ederiz. Çok teşekkür ediyoruz
0: Ben
1: katılımınız
0: teşekkür
1: için.
0: ederim. Davetiniz için ve program için çok teşekkürler.
1: Çok sağolunuz. Bir başka programda görüşmek ümidiyle. Değerli dinleyenlerimiz, sağduyulu akıl gündemiyle gerçekleştirdiğimiz program serimizde bu kez stüdyo konuğumuz doktor öğretim üyesi Sayın Yasin Ramazan Başaran beyefendi oldu. Duygular ve düşünceler üzerinden hareketle pek çok kavrama ve günlük hayattaki yansımalarına değinmeye çalıştık bu kısa süre içerisinde. Bir başka programda tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.
2: Sağduyulu Akıl özel söyleşisini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, merhamet etmeyen merhamet olunmaz. Bağışlamayan bağışlanmaz.

Peygamber Efendimiz buyuruyor ki men kara'al Kur'ane, kim Kur'an-ı Kerim'i okursa, okuduysa ve hafizahu ve onu hıfzettiyse, yani ezberlediyse veyahut efendim ahkamını bellediyse, vaztazharahu onu ortaya koyduysa, yani ortaya koymaktan maksat uygulamak demek, yani zuhura getirdiyse, yani uyguladıysa demek, veyahut zahır kelimesinden insanın sırtı manasına, yani yüklendiyse sırtına, yani o da onun ahkamını kabul edip sırtına alıp, yani ben bunları taşıyacağım dediyse, uygulamak manasına herkese. Ve ehalle halalehu, Kur'an içinde halal denilen şeyleri halal bellediyse, ve harrama haramehu, haram dediği şeyleri haram bellediyse, helallerden nimetlendi, istifade etti ve haramlardan kaçındıysa, edhalehullahul cenneh, Allah onu cennete dahil eder, sokar, böyle Kur'an'a sarıldığı ve onu hıfzettiği, uyguladığı için. Ve şeffa'ahu fi aşretin min ehli beytihi, efendim ailesi efradından 10 kişi hakkında ona şefaat selahiyeti hakkı verir. Küllühüm kadistevcebennâr, hepsi cehenneme hak etmiş olan 10 tane ehli beytinden kişiyi cehenneme düşmekten bu Kur'an ehli kurtarır. Efendim cehenneme girecekken Allah-u Teala Hazretlerine niyaz edince sen ehli Kur'ansın diye Allah-u Teala Hazretleri o cehenneme düşecek olanları onun şefaatiyle kurtarır. Şimdi buradan ne anlıyoruz? Efendim hiç olmazsa çocuklarımızdan böyle hıfzı kuvvetli olan, Kur'an'ı öğrenebilecek olan, hiç olmazsa bir tane iki tanesini efendim din ilmine, Kur'an ilmine ayırmamız lazım. Ne mutlu onlara.

Söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

bedenime afiyet veren, ruhumu bana iade eden ve kendisini zikretme imkanı veren Allah'a hamdolsun.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Alerji aslında genel bir kavram. Vücudumuzda birbirinden farklı birçok sistem var. Solunum dolaşım sistemi, santral sinir sistemi, gastrointestinal sistem, yani mide bağırsak hastalıkları sistemi. Yani birçok birbirinden bağımsız

0: ama birbiriyle bağımlı çalışan sistemin oluşturduğu bir bütün vücut, öyle diyebiliriz. Alerji ise aslında vücudumuzun vermiş olduğu bir reaksiyon. Bunun kökenine inecek olursak eğer, vücutta bir takım işte mast hücresi, eozinofil hücresi dediğimiz bir takım hücreler var ve bu hücrelerimizin sentezlemiş olduğu, üretmiş olduğu bir takım sıvı maddeler var. Ve bu maddeler bir zincirleme reaksiyon oluşturuyorlar vücutta ve etkilemiş oldukları sisteme göre, mesela bir örnek vermek istersek eğer, diyelim ki alerjik rinit. Çok sık görüyoruz. Polikliniğe başvuran hastalarda karşımıza çok sık geliyor. Bu bölgede işte burun tıkanıklığı, bazen burun akıntısı, kokulara karşı hassasiyet, sıcak soğuk hassasiyeti. Biraz daha ilerleyecek olursak mesela bronş hiperreaktivitesi dediğimiz bir durum. Kişi astım hastası değil, kronik bronşit hastası değil ama özellikle enfeksiyonlardan sonra uzamış 3 haftayı geçen öksürüklerin olması. Ama eşlik eden bir sistemik hastalık belirtisinin ya da işte lokal hastalık belirtisinin olmaması gibi bulgularla böyle karşımıza gelebiliyor. Yani alerjide etkilenen organa ait bulgular ortaya çıkabiliyor. Alerji her zaman dışarıdan etkilenecek diye bir kural yok ama çok yani geniş, genel bir kavram olduğu için illaki alerjiyi başlatacak bir sebep, bir faktör olmalı. Bu bazen kişinin kendi bağışıklık sistemi de olabilir. Vücuda giren bir mikroorganizmaya karşı olabilir. Veyahut da işte dışarıdan inhalasyonla, solunumla alınan ne bileyim parfüm partikülü, sigara şeyi partikülü gibi şeyler de olabilir alerjiyi tetikleyen. Ya da cildimize temas eden herhangi bir krem olabilir, işte bu pudralar olabilir, sabunları olabilir. Yani tamamen etkilenen bölgeye göre, etkileyen ajana göre vücudumuz reaksiyon gösteriyor gerçekten de. Dışarıdan bizi etkileyen her ne ise ve hangi bölgeyi etkilediyse ona göre bulgular ortaya çıkarmış oluyoruz.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için gez, gör, ibret al. Yeryüzünde gezip dolaşın, Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın.

0: Gez Gör İbret Al programımızdan selamlar, sevgiler sunuyoruz değerli Akra dinleyenleri. Bugün de gezen, gören, tecrübelerini bizlerle paylaşmak isteyen bir misafirimiz var. Bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize güzel, sağlıklı, afiyetli, keyifli günler diliyoruz. Misafirimiz kim? Naciye Elif Çalık bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Biraz kendinizi tanıtır mısınız bizlere?
1: Ben Naciye Elif Çalık. Arap Edebiyatı mezunuyum. 26 yaşındayım. Şu an çalışmıyorum. Gönüllüyüm şu anda bazı STK'larda. Ayrıca geçmişte Arapça öğretmenliği yapmışlığım var. Bir de hizmet sektörüne çalışmıştım. Milli liselerde çalışmıştım bir süre. Bir sürede dil öğrenimi için de İrlanda'ya gittim.
0: Evet, değişik bir rota.
1: Evet, orası ayrı bir rota oldu.
0: Naciye Elif. Hangisini kullanıyorsun?
1: Naciye ismini kullanıyorum genelde.
0: Naciye ne demek?
1: Kurtuluş Eren, Kurtuluş Ermiş anlamına geliyor.
0: Ne kadar güzel isminiz var.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: İrlanda'dan önce gezdiğiniz yerler oldu mu hiç?
1: Evet, oldu. Şehir, yani ülke içine geziyordum zaten. İşte Doğu Ekspresi olsun ya da çeşitli Ege bölümü, Akdeniz, Doğu bölümlerine gitmiştim. Ama ayrıca de bir de Balkanlara gittim. Yani ilk sebebim yurt dışında Balkanlar oldu. İşte bir keresinde gençlik trenimiz olmuştu. Sirkeci'den kalkan. Onlarla birlikte Sirkeci'den kalktık ve işte Balkanlara gitmiştim. Ayrıca de annemle gittim. Bir de solo gezi yapmıştık Tarabzon'a.
0: Sirkeci'den kalkıp sanki böyle 5-6 ülkeyi gezen bir rota.
1: Aynen öyle.
0: Nereleri gezdiniz?
1: 2019 yılında biz bu şey yapmıştık, tren rotasını. İşte Sirkeci'den kalktık. Önce bir Sofya'ya gittik. Bulgaristan'a geçtik. Bulgaristan'dan sonra ayrıca bir Makedonya yaptık. Makedonya'dan Kosova'ya geçtik ama Kosova'ya trenle geçmemiştik. Burada bir kalma yaşadık. Daha sonra Sırbistan yaptık. Sırbistan, Hırvatistan'dan uğramadık Hırvatistan'a. Hırvatistan'ın ucundan geçtik gibi oldu. Sonra Saraybosna'ya gittik. Bu bir bayram turuydu. Kurban Bayramı'nı Saraybosna'ya geçirmek için böyle bir hedef demiştik. Sonra da Kurban Bayramı'nı Saraybosna'ya geçirdik.
0: Çok keyifli olmuştur. Kaç kişiydiniz?
1: Evet, 100 kişi var, 100 öğrenci.
0: Oo, çok kalabalık.
1: Evet. Bir tane tur rehberi vardı. O bizi gezdiriyordu.
0: Kalabalıkla gezmek de ayrı bir şey herhalde, değil mi?
1: Evet. Turla nasıl gezilir? Programa nasıl uyulur? Hepsini öğreniyoruz yani kalabalıkla gezmek.
0: Yani tur programı olsa bile 100 kişinin aynı anda hareket etmesi çok zor.
1: Zor.
0: Evet. Yaş aralığı kaçtı?
1: 20-25. Yani genelde böyle 18-25 aralığındaydı. Hatta lise öğrencileri de vardı. Genelde hep böyle şey öğrenci tayfası olduğu için.
0: 18-25 yaş arasındaki gençleri ve 100 kişiyi 5 ülke gezdirecek. Kaç gün gezdiniz?
1: 15 gün gezdik.
0: Çok uzun bir süre.
1: Evet, uzun bir süre oldu.
0: Birbiriyle tartışan çıkmadı mı hiç?
1: Anlayışlı insanlar, çünkü genelde bu turdaki insanlar seçerek almışlar insanları. Bir şekilde hallediliyordu. Herkes bir anlayış vardı, ortamda hakimdi. O yüzden de çok bir sıkıntı yaşanmadı.
0: Çünkü o yaş aralığı da yani 15 gün trende.
1: Evet, ama şey yani mesela işte herkes öğrenci olduğu için ve gezmeye de alışkın olduğu için ya gezmek istedikleri için genelde herkes bir kaldırabilir gücü vardı. Yani insanlar anlayışla karşıladılar birbirimizi, hep öyle karşılıyorduk. O yüzden sıkıntı olmadı.
0: Zaten seçilmiş insanlardı.
1: Hep yoruluyorduk zaten. Kavga etmeye de fırsat olmuyordu yani.
0: Peki ilk rotanız Sirkeci'den çıktınız. İlk durağınız Sofya'ydı.
1: Evet, doğru.
0: Peki Sofya'da nereleri gezdiniz?
1: Şimdi tur rehberimizin bizim bir kuralı var. Her gittiğimiz yerde Osmanlı eseri olan bir meşride gitmekti. Ben bunu sonra hep alışkan hale getirdim. Gittiğim her şehirde ilk önce cami gezmeye öyle oradan alışmıştım. İşte gittiğimiz her şehirde ilk önce bir Osmanlı eseri olan bir meşride geziyorduk. Ya da Osmanlı olması bir meşrit varsa oraya geziyorduk. Önce Sofya'ya gittik. Sofya'da Banyabaşı Camii'ye gittik. Mimar Sinan'ın eseri olan bir camiydi. Ondan sonra oradan başladık şehri gezmeye. Müzelerine gezdik.
0: Sofya'daki Dolmuş Hayvan Müzesi'ne gittiniz mi?
1: Evet, gittim, onu görmüştüm.
0: Evet, çok ürkütücü.
1: Epey ürkütücüydü, evet, doğru.
0: Yani gitmeyen varsa gitmesin.
1: Yani görmeliyse de olur aslında.
0: Yani ben hasbelkader girmiştim ve yani benim kanım donarak çıktım.
1: Evet, maalesef.
0: Sonra tekrar trene biniyorsunuz. Yani Sofya'da iniyorsunuz. Hep birlikte hareket edip ziyaretlerinizi yapıyorsunuz. Sonra tekrar trene biniyorsunuz.
1: Biniyoruz ve tren duyuyoruz genelde. Sadece Makedonya'da kaldık. Çünkü Kosova'ya gitmemiz gerekiyordu. Makedonya'da da işte bir vakfın yurdunda kalmıştık.
0: Evet, sonra oradan Kosova'ya geçtiniz.
1: Ondan sonra Kosova'ya geçtik. Tekrardan trene bindik. Mesela Saraybosna'da biz 6 gece ve 5 gece kaldık ama her gün üniversitenin yurdunda kalmıştık orada da. Öyle.
0: 15 gün uzun süre. Peki tren yolculuğunu hiç böyle kafanda şey yapıyor musun? Otobüs yolculuğu böyle, tren yolculuğu şöyle, uçak yolculuğu böyle diye ayırdığın bir şey var mı?
1: Evet, var. Yani mesela tren yolculuğu genelde benim için daha da eğlenceli bir alanda ve daha çok kendi kafamı dinleyeceğim bir alana gelişti. Ondan önce ben ben bir Uzak Doğu Ekspresi yapmıştım arkadaşlarımla ama...
0: Kars'a mı gittiniz?
1: Kars'a gittik geldik. O yüzden biraz tren yolculuğuna alışmıştım ama küçüklüğümden beri de yaptığım bir seyahat oluyor. Adanalıyım aslında. Adana'dan ters hep giriş giriş yapıyoruz çünkü.
0: Trenle.
1: Trenle. O yüzden biraz çok sevdiğim bir rota. Yavaş gidiyor. Biz mesela yani... Bu Balkan Ekspresi'nde şey yapmıştık, hep böyle yolda mesela ağaç düşüyor. Saatlerce beklemek zorunda kalmışlığımız oluyor böyle. O yüzden biraz sabrı çok bekletilen bir olay ama çok ruha iyi gelen bir yönü var.
0: Ama sabır yani, da öğreniyorsun.
1: Sabır da öğreniyoruz evet. Yani ve bazen çilekeş olabiliyor çünkü yolculuk. Ama o çilekeşi de eğer seviyorsanız o da katlanabilir hale geliyor diyeyim.
0: Bütün yolculuklarda öyle değil midir? Seviyorsan katlanırsın.
1: Evet doğru katılıyorum.
0: Yani bir şeyi bakış açısıyla alakalı değil midir? Bir şeyi istiyorsan. İstediğine dair mazeretler ürettiğin gibi istemiyorsan istemediğine dair mazeretler üretirsin. Gerçekten gezmek çok istiyorsan doğru. Ve bunu seviyorsan sevdiğine dair ipuçları toplarsın.
1: Evet,
0: onun gibi bir şey.
1: Çok doğru. Evet,
0: evet tren yapıyorum. Yolculuğunun en büyük şeylerinden bir tanesi otobüsle, arabayla, uçakla göremeyeceğin yerleri trenle görebilirsin.
1: Evet doğru kesinlikle. Evet. Yani tam biz şey ülkenin içinden geçiyoruz çünkü. Mesela ben Hırvatistan'a uğramadım demiyorum. Çünkü Hırvatistan'ın da içinden geçerken aslında biraz o evleri gördük. Oranın doğasını gördük. O yüzden göz göze görüyorsunuz yani. Bir de tren yolcu olduğu için genelde evlerin arasından gidiyor bu tren yolları. Ya da evlerin yanından geçtiği için. Biraz daha böyle şeysiniz yani iç içesiniz ülkelerle. Çok ama mesela güzel. Araba yolları E5 yolları oluyor. Ya da işte uçak yollarına zaten bir şey göremiyoruz. Dediğiniz gibi.
0: Peki eve geldikten sonra ilk gece yatağa yatınca trendeymiş gibi hissettiniz mi?
1: Kesinlikle rüyalarıma giriyordu zaten bir yerden sonra.
0: Çünkü şeydir ya tren yolculuğu trenden hemen sonra vücut sanki trendeymiş gibi aynen hareket öyle. Eder, hisseder.
1: Aynı mesela bir keresinde bu yazda bir tekne turu yapmıştım. Orada mesela o şey sallandırıyor yani hep uyurken hep sallandığınızı hissediyorsunuz. Aynı onun gibi yani bu tren yolculuğu hep öyleydi. Hep rüyama giriyordu. Bir süre girdi. Böyle şey vardı bir daire yeten. Tren yolculuklarında en büyük olay girdiğiniz her sınır çizgisinde kontroller oluyor. Mesela Sırbistan, Hırvatistan'da kontroller hep giriyorsunuz. Gecenin ikisinde uyurken mesela herkes uyuyor. Bir anda kapı

0: gezmelere öyle başladınız.
1: Evet.
0: Yolculuklara. Sonra tabii ki o hissi tattıktan sonra yeni yerleri keşfetmek, gözlem yapmak, yeni insanlar tanımak, bu sizi İrlanda'ya götürmüş. Peki neden İrlanda? Çünkü dil öğrenmek için insanlar genelde Malta'ydı, Yeni Zelanda'ydı, efendim bazıları Bosna Hersek'te, Saraybosna'ydı gibi böyle rotaları tercih ediyor. Ama İrlanda biraz uç bir, Kuzey Batı Avrupa. Çok uç yerde bir
1: çok
0: ülke.
1: Uç bir yerde, evet.
0: Bir ada ülkesi. Peki neden İrlanda?
1: Şimdi burada anlatacağım iki tane konu var. Önce ben Türkler niye İrlanda seçiyor onu anlatayım.
0: Türkler İrlanda mı seçiyor?
1: Türkler şu anda İrlanda çok seçmeye başladılar. Bunun sebebi İrlanda hem Avrupa ülkesi hem de ana dili İngilizce olan bir ülke. Siz çalışırken de İngilizce konuşabiliyorsunuz. Yani mesela hem gittiğinizde öğrenci vizesiyle gidiyorsanız size İrlanda hak veriyor. Çalışabiliyorsunuz orada. Bu yüzden de mesela Malta'ya gittiğinizde orada İngilizce öğreniyorsunuz dil okullarında ama çalıştığınız yerde İngilizce konuşamıyorsunuz. Ya da yerel halk İngilizce konuşmadığı için bir yere kadar kalıyor.
0: Doğru değil mi? Saraybosna'da da insanlar İngilizce konuşmuyor.
1: Evet. O yüzden
0: sen kursta İngilizce eğitim alıyorsun.
1: Kursta ya da master yaparken okulda konuşuyorsunuz tamamen. Tabii bunda bir avantajlar oluyor ama yani İrlanda'nın en büyük avantajı bu. Bir de ayrıca de mesela öğrenciler oraya gittiklerinde öğrenci vizesiyle yani İrlanda devleti diyor ki siz burada 20 saat part-time çalışabilirsiniz diyor. Eğer 6 aylık geldiyseniz. O yüzden de 6 ay çalışırken de insanlar daha çok öğrenciler bu yüzden seçiyor. Hem çalışayım hem work and study yapayım diyerek. Böyle başlıyorlar.
0: Yani 6 ay dil için gidenlere devletin böyle bir imkanı var.
1: Evet.
0: Haftada 20 saat mi?
1: Haftada 20 saat.
0: Haftada 20 saat çalışma hakkı veriyor devlet.
1: Evet. Tamam. Hafta sonu da full time çalışabiliyorsunuz. 6 aylık okulunuz bitti. 2 ayda ekstra full time çalışabiliyorsunuz bir de. 8 ay kalabiliyorsunuz yani İrlanda'da.
0: Yani üniversiteyi yeni bitirmiş ya da 3. 4. Evet. sınıfta olan arkadaşların tercih edebilecekleri bir usul.
1: Evet. Hatta şu an görüyorum ki liseyi bitirmiş. Üniversite için oraya giden çok da öğrenci de var.
0: Böyle pahalı bir ülke mi?
1: Pahalı bir. Dublin'de kaldım ben.
0: Tabii pahalı kime göre pahalı? Orası yani, da ayrı bir konu ama genel hani diğer ülkelere karşılaştırdığımızda pahalı. Eğitimin ya da işte gezmenin, ulaşımın ne kadar ücreti yüksek diğerleriyle karşılaştırdığında.
1: Genelde süpermarkette bile farkı görüyorsunuz. Avrupa'dan gelen her Avrupalı arkadaşlar mesela İtalyanlar, İspanyollar, Fransızlar geliyordu oraya dil öğrenmeye. Hepsi diyordu yani işte burada bir pahalılık söz konusu diye. Dublin çok pahalı. Dublin başkentte kalacaksanız eğer. Ama mesela işte küçük yerlere gittiğiniz Galway, Cork gibi yerlere gittiyseniz dil öğrenmek için ya da işte yüksek lisans için daha çok orayı seçiyor insanlar. Oralar biraz daha uygun fiyatta. Ama kirası pahalı.
0: Dublin Amerika'da da değil mi ya? Dublin yanlış mı hatırlıyorum? Birçok yerde Dublin var sanki.
1: Şehir olarak isimleri evet. var ama başkent olarak sadece İrlanda'nın başkenti.
0: İrlanda'nın başkenti Dublin.
1: Evet.
0: Peki Türkiye'den uçağa bindiniz. İrlanda kaç saat?
1: 4,5-5 saat süresinde gidiyorsunuz. Yakın
0: tek uçuş, direkt uçuş.
1: Evet.
0: Fiyatlar yüksek mi?
1: Fiyatlar yüksek ama şu anda farklı firmalar da uçuşlar yapıyorlar. O yüzden biraz daha indirimle görebilirsiniz.
0: Ben mesela İrlanda dendiğinde kızıl saçlı insanlar aklıma geliyor. Gerçekten de öyle mi?
1: Evet öyle. Daha çok hep turuncu insan çok görüyorsunuz orada.
0: Allah
1: ya,
0: Allah.
1: Asıl İrlandalara kalırsanız buna şahit oluyorsunuz. Yani turuncu saçlar, çilliler bir de çok çilliler. Öyle bir tane Türk kızla tanışmıştım. Hem çilliydi hem de turuncuydu da birazcık böyle. Diyor ben çok ayırt etmiyorlar beni diyorlar. Yani tam İrlandalı gibi duruyorum yanlarında diyordu.
0: Allah Allah. Neden evet. acaba? Bir şey var mı onların?
1: Ya, tam bilmiyorum. Sanırım işte farklı İskandinav ülkelerinden geldikleri için kökenleri biraz da Celtic'den dolayı olabilir. Tamam o nedenini bilmiyorum.
0: Evet. Çünkü dünyanın en çok kızılları İrlanda'da bulunuyormuş. Kızıl saçlıları.
1: Oo, maşallah evet olabilir. Gerçekten buna katılırım. Hatta İrlanda'da kızıl saç günü yapıyorlar. Sadece Dublin'de değil ama bir küçük bölgede bunu yaptıklarını biliyorum. Birkaç tane İskandinav ülkesinde bunu yapıyorlar ama İrlanda'da böyle bir bant yaptıklarını biliyorum. Festival var yani böyle kızıl saçlar günü. Evet.
0: İnsanda ne yoksa onu arıyor ya.
1: Gerçekten.
0: Yani Güney Koreliler işte burnunlarının küçüklüğünü problem olarak görüp
1: doğru.
0: hani neyi ekletiyorlarmış? Ek bir kemik ekletiyorlar. Bu tarafa geldiğinizde de burnunda kemik olan da o kemiği aldırıyor.
1: Evet.
0: Çok ilginç bir estetik algısı evet. değil midir? Gerçekten. Kızıl da o ülkenin kızıllığı belki onlar için de esmer olunması çok da istenilen belki talep edilen bir şey. Evet alışık olduğu evet. şeylere karşı gösterdiği tepki değil mi? Çok
1: evet,
0: ilginç.
1: Çok ilginç.
0: Öyle bir festivale katılmak isterdim kızılların olduğu Aynen. bir festivale.
1: İnşallah katılırsınız da diyeyim böyle. İrlandalılar bir de şey yani bunun şey yapayım. Kuşadası'na çok gidiyorlar mesela. Türkiye'nin Kuşadası'nı çok seviyorlar. Çok fazla Türk'le evlenen İrlandalı da var.
0: Peki sizce neden Kuşadası?
1: Çünkü sıcak deniz.
0: Sıcak?
1: Evet.
0: Ülkenin İrlanda'da
1: çok
0: en
1: yağmurlu, çok soğuk.
0: En yüksek sıcaklık 16 derece.

0: Evet,
1: değil mi?
0: Evet, öyle.
1: Yazın.
0: Kesinlikle. Ben maksimum 20 derece gördüm. Yani 16 derece genelde güneşli ise. Hemen denize giriyorlar ama çok soğuk denizleri. O yüzden İrlandalılar çok tercih etmiyor aslında. Tam Irish olan böyle şey oluyor işte. Çok seven olunca onlar giriyor, soğuk denizleri seviyorlar ama biz giremeyiz yani.
1: Tabii denize. Biz İrlanda'ya bayağı girdik ama sizin gidiş sebebiniz İrlanda doğumlu olmanız.
0: Evet, doğru. İrlanda doğdum. Ailem sebebiyle gitmiştik biz Erasmus'la. O yüzden ben biraz daha çok farklı bir rota izledim İrlanda'ya giderken. Çünkü genelde Türkler işte çalışmak için gidiyorlar ama ben tamamen İrlanda gezmek, öğrenmek için gittim. Doğduğum ülkeyi görmek için gitmiştim. Bir yaşına geri dönüyoruz biz çünkü Türkiye'ye. Ailem orada okurken geldim ama tekrar geri döndük. Ben Türkiye'de doğdum gibi hissediyorum. Burada büyüdüm, burada doydum her şeye.
1: Anne ve baban İrlanda'ya okumak için gidiyor.
0: Erasmus. Babam gidiyor, evet.
1: Erasmus için. Annenle evleniyor.
0: Evet, doğrudur.
1: Orada mı evlenmiş?
0: Yok, burada evleniyorlar. Sonra babam okulu gitmek için önce Newcastle'a gidiyor. İşte İngiltere, İskoçya'ya gidiyor. Sonra Newcastle yapıyor. Daha sonrasında İrlanda'ya geçiş yapıyor. Bu sayede bunlar bir rota izliyorlar ailecek. İki tane abim var. Onlar orada eğitim görüyorlar hatta uzun bir süre. En son ben doğuyorum. Ben de bir sene boyunca yaşayıp sonra geri dönüyoruz.
1: İrlanda'ya eğitim için gittiniz o zaman. Yani yıllar önce doğduğunuz yere eğitim için gittiniz. Peki gidişiniz kolay oldu mu? Vize gerekiyor muydu size? Belki orada doğduğunuz için pasaportunuz mu vardı?
0: Pasaportum vardı. Ben o yüzden rahat gittim. Ama normalde eğer bir Türk vatandaşıysanız ve İrlanda'ya gitmek istiyorsanız sizin ekstra bir vize almanız gerekiyor. İrlanda vizesi.
1: Schengen değil, Avrupa
0: Schengen
1: vizesi değil.
0: Evet, Schengen aslında bir Avrupa ülkesi ama Schengen kabul etmiyor. Çünkü İngiltere ile karadan bir bağı var. Bunu bozmak istemiyorlar iki ülke. O yüzden de Schengen kabul etmiyorlar.
1: Schengen bölgesinde değil o zaman.
0: Evet, Schengen bölgesinde değil. Ayrıca yeşil pasaportunuz varsa gidemezsiniz. Sizin ekstra bir vize almanız gerekiyor. Bunun için de bankanızda bir miktar para bulundurmanız lazım. Eğer eğitim için gittiyseniz eğitim daha da kolay alırsınız yani vizenizi. Ya da turist gittiyseniz.
1: Eğitim vizesi ayrı bir vize o zaman.
0: Eğitim vizesi ayrı.
1: Daha kolay.
0: Eğitim vizesi giderseniz hem de çalışma imkanı da alıyorsunuz. Ama eğitim vizeniz 6 ay olması zorunlu. Eğer çalışmak isterseniz. 3 ay için giderseniz ne çalışabiliyorsunuz ne öğrenci kartı alabiliyorsunuz. Böyle sıkıntılar var.
1: Öyle mi? Bir ay giden var mı?
0: 3 ay gidiyorlar genelde.
1: 3-6 diye gidiyor.
0: 3-6.
1: Hangi mevsimde gittiniz?
0: Ben Şubat ayında gittim. En soğuk zamanlarıydı. Deprem zamanıydı o zamanlar. O yüzden böyle biraz İrlandalarda haberleri vardı Türkiye'den de. İzliyorlardı yani Türkiye'yi de. Çok soğuktu. Aslında böyle İngiltere havası gibi. Yani hep yağmurlu, hep böyle bir esen bir rüzgar var. Bir de okyanus havası olduğu için ada ülkesinde. Böyle hep bir rüzgar esiyor sizin için. Hep iyi alıyorsunuz yani rüzgarı. O yüzden üşüdüğünüz bir ülke. Ama insanları İngiltere insanının aksine çok mutlu, çok sevecen, eğlenmeyi seven, neşeli insanlar, misafirperverler. Yani o havanın aksine çok iyi insanlarla karşılaşıyorsunuz.
1: Aslında İrlandalılar da İngiliz kökenli değil mi?
0: Hayır, değiller.
1: Şimdi İrlanda'ya vize gerekiyor.
0: Evet.
1: Ama Schengen değil, Avrupa vizesi değil. İrlanda vizesi.
0: Doğru.
1: Peki ben İngiliz vatandaşı olsam İrlanda'ya giriş yapabiliyor muyum?
0: Evet, yapabilirsiniz.
1: İrlandalılar da İngiltere'ye girebiliyorlar.
0: Evet, çok rahat giriş yapabilirler. Orada kalabilirler yani.
1: Evet. İrlanda'da normalde hava sıcaklığı ne kadar? Yani Şubat'ta gittiğinizde kış ayı.
0: Kış ayı çok erken zaten, bir de kış saati olduğu için çok erken kırılırdı havalar. Çok erken hava aydınlanıyordu. Bir de geceleri çok soğuktu yani, eksileri görüyorduk. O yüzden hep içlikle gidilmemiz gerekiyor diyeyim daha doğrusu. Epey bir soğuktu.
1: Oranın halkı alışıktır tabii.
0: Alışıktı ama onlar düşüyordu aslında. Çok soğuk diyorlar onlar da aslında ve alışıklar
1: ya
0: tabii ki.
1: Yakutistan'da -50'ler, -49'lar yanında
0: tabii.
1: İrlanda -10 falan oluyordur diye tahmin ediyorum.
0: Maksimum öyle oluyor. Geçen hafta bir haber gördüm. Büyük bir orada nehir var. Nehrin hepsi donmuş soğuktan böyle. Sabah kalkmışlar hep donuk görüyorlar. Büyük bir havuzlu. Öyle olay da var yani.
1: Peki siz nasıl geçirdiniz? O 6 ayda neler yaptınız? Gezdiğiniz yerler vardır. Nerede kaldınız mesela?
0: 3 tane aile değiştirdim. Ben hep İrlanda aileler yanında kaldım. Çünkü Dublin'de kalıyorsanız ve eğer single room yani tek odada istiyorsanız sizin için en uygun yer İrlandalı aileler oluyor. Bir yurtta kalabilirsiniz ya da ekstra olarak. Ya da paylaşım odanız vardır. Paylaşım odada kalabilirsiniz. Onlar size biraz daha uygun gelir bu arada. Ya da bir suite oda bulmanız lazım. Ama eğer öğrenci vizesiyle gittiyseniz ya da işte bir dil okuluna gittiyseniz sizin için en iyi bütçe İrlandalı aileler bütçesidir.
1: Ailenin yanında size bir oda mı veriliyor?
0: Evet, aile içinde bana bir oda veriliyor. Orada konaklıyorsunuz.
1: Yemek onlara mı ait?
0: Hayır, ben yemeği kendim seçtim. Sizin seçme hakkınız vardı. Ben kendim yaptım. Çok şükür o konuda iyiyim yani.
1: İmkan oluyor.
0: Evet. Bazı yerler bunu kabul etmiyor ama siz zaten yemeği yapmak isteyen öğrencinin aileler onu şey yapıyor. Hem aile seçiyor, ajansı işsiz de buluyor, onları da buluyor. Öyle birleştiriyor. Bazıları sadece ben yapmak istiyorum diyor mesela. Mutfağa gitmek istemiyor çünkü. Ama bazıları işte kullansın, sıkıntı yok diyor. Ben genelde işte biraz şey, temizlik benim için hassas konu olduğu için kendim yaptım hep.
1: İyi oldu. Çünkü diğer bazı misafirlerimiz de böyle giden, özellikle İngiltere'ye giden, yanında kaldığı aile yemeği hizmeti de veriyor ve Müslüman olduğu için ona göre yemekler pişiriliyor. Hassasiyet gösteriliyorlar diye biliyorum. Orada da aynı şey söz konusu mu? Yani tercihlerinize göre bir şey yapıldı mı hiç?
0: Yani ben zaten şey seçtiğim için biraz iyiydim. Yani hep yemek konusunda sıkıntı yaşamadım ama duyduklarıma göre de zaten yaptıkları yemekler dondurulmuş pizza sunuyorlar. İşte size makarna yapıyorlar genelde. Şey vardı, hassasiyet olan arkadaşlarım vardı. Ama bir arkadaşımı hiç unutmuyorum. Yeni gelmişti arkadaş dil okuluna. Daha bir hafta olmuştu. Kaldığı evdeki hanım ona sabah kahvaltısında pork sunmuş. Ama aslında hassasiyetini de biliyor. İşte sonra söylemiş, aa ben bunu vermiştim diyerek. Ama genelde tabii ki hassas oluyorlardır da, ne kadar hassas olsalar da kullandıkları çatal, kaşık çok yıkamıyorlar. Yani temizlik konusu biraz sıkıntı. Çok gördüm orada. O yüzden bunu şey yapabilirim de, biz mesela her kullandığımızı yıkıyorduk. Her şeyi.
1: Onlar siliyor mu?
0: Onlar sadece siliyorlar ya da silmeseler bile böyle bir sudan geçiyorlar, sonra koyuyorlar. Hep kirli görüyorsunuz. Onu siz yıkamanız gerekiyor. Ama tabii temiz aileler varsa onlarda da oluyor da, genelde İrlanda'da uzun bir süre kalıyorsanız 6 ay sizin için en ideal yemeği kendiniz yapmanız.
1: Malzeme bulabiliyor musunuz?
0: Tabii. Orada hem bize yağ, tuz aileyi sağlıyor o gıdaları, ama biz de marketten alışverişimizi yapıyoruz. Hem daha ucuz oluyor çünkü aile size yemek öderseniz ekstra para veriyorsunuz.
1: Fiyat aileye yükseliyor.
0: Tabii. Mesela zaten çok pahalı. Yani Dublin en büyük şehir, en büyük ve en pahalı şehirlerden biri. Konaklama zaten 850 euro en az. 750-850 euro.
1: Aylık 850 euro.
0: Evet, 750 ile 850 euro arasında, ama 800-850 euro arasında değişiyor. Eğer ekstra da yemek alırsanız bu 900-950 buluyor.
1: Peki zorlandığınız bir şey oldu mu? Yani 6 ay bir ailenin yanında kalıyorsunuz.
0: Tabii.
1: İrlandalı bir aile. Hı-hı. Hiç zorlandığınız oldu mu? Ya da böyle ortak noktalarınızı yakaladığınız, ki her halükarda bir iletişim sağlıyorsunuz.
0: Tabii
1: yani.
0: Tabii ki. Şöyle oldu. Ben gittiğimde zaten A1 seviyesine gittim. İngilizcem A1'di. İrlanda'yı sırf tanıyayım diye böyle bir maceraya düşündüm. O yüzden İngilizce sıkıntısı çok yaşadım. İlk ailemle çok hatta büyük bir sıkıntılar yaşadık bu konuda. O yüzden yaşadığım sıkıntılar genelde dil konularıydı. Gittiğimde bir şey anlamamak daha sıkıntıydı mesela. Konuşmak sıkıntı ama anlamamak çok daha büyük sıkıntı. Biraz okyanusa gider gibiydim. Bir de kimseyi tanımadığım bir ülkeydi.
1: Büyük cesaret.
0: Evet, o yüzden biraz o sebebi de bir cesaret ettik ama orada sıkıntılar gördüm ayrıyeten. İlk ailede en büyük sıkıntımı yaşadım. Çünkü şimdi İrlandalı aileleri görmek istiyorsanız aslında Dublin merkez çok turist merkezi bir yer. O yüzden İrlandalılar Dublin merkezi yaşamıyor ya da görmüyorsunuz. Çünkü çok turist var, çok fazla her ülkeden gelen insanlar orada dil okuluna geliyor, okuyorlar vesaire. Tam bir İrlanda kültürünü görmüyorsunuz. Eğer yaşamak istiyorsanız ve Dublin'e gittiyseniz Dublin'de aile yanını seçmeniz gerekiyor. Ben de aileleri biraz öyle öğrendim. İşte muhafazakarlar çok koyu yaşıyorlar. Gittiğim aileler benim böyleydi mesela.
1: Mesela?
0: Mesela işte Paskal döneminde oruç tutuyorlar. Böyle özel günleri var. Özel günlerinde bayram gibi geçiyorlar. Önce işte kiliseye gidiyorlar. Kiliseden sonra ailelerle birlikte evlilerde buluşuyorlar. Orada bayramlaşıyorlar resmen. Törenleri oluyor kendi aralarında. Paskal zamanında oruç tutuyorlar. Oruç da biraz böyle şey, yani nasıl desem, Ramazan'a benzetiyorlar ama Ramazan gibi değil. Yani onlar sadece detoks yapıyorlar. Et yemiyorlar mesela o gün.
1: Ha, yani hafta boyunca. Tamamen hiçbir şey yememek değil de.
0: Evet, detoks yapmak.
1: Detoks yapmak gibi. Yani. İlginç. Ya
0: işte böyle benim iki ailem çok muhafazakardı ama üçüncü gittiğim hanımefendi, aile diyorum da bunların hepsi yalnız tek başına yaşayan hanımefendiler yani.
1: Evet.
0: Yanlarında kızları oluyor genelde. Üçüncü gittiğim tek bekar bayandı. O ateist gibiydi aslında. Çok böyle dua ederim diyordu ama yani şeydi, yaşamıyordu hayatı çok fazla. O yüzden şu an giderseniz genç nüfusta çok fazla böyle bir katolik nüfus görmezsiniz. Ateistlik daha da hakim. Ama İrlandalı ailelerin o eski yaşlı kesime giderseniz tam olarak yaşadıklarını görürsünüz.
1: Peki aranızda böyle şey olmadı mı? Ne bileyim, siz namaz kılıyorsunuz işte, soru sormak gibi böyle bir iletişime girdiniz mi?
0: Tabii. Bana soruyorlar. Özellikle Ramazan ayında çok soru gelmişti. Ya şey var bir de mesela, odana girdiklerinde zaten seccadeyi görüyorlar. Nasıl dua ediyorsun diye soru geliyordu. Ben de mesela her akşam yatarken dua ediyorum. Sen nasıl yapıyorsun diye sorular geliyordu. Ya da işte böyle birkaç soru Ramazan'la ilgili sorular geliyordu. Aşağı aslında birazcık Müslümandı ama hiç bilmeyen aile vardı mesela. İlk gittiğim aile biraz öyle bir aileydi. İlk defa benle biraz sığmış gibilerdi yani. Bunun bir etkisini görüyorduk. Evet,
1: çok. Dilin önemi ne kadar çok değil mi?
0: Çok, acayip.
1: Yani aynı lisanı konuşsanız siz takır takır her şeyi anlatabilirsiniz, evet, ama anlattığınız şey...

0: Deniz yeterli olmadığı için böyle şey vuruluyor. O hissiyat çok insanı bilmiyorum çaresiz da. Bırakan bir
1: çok
0: hissiyat.
1: Hiç demeyin. Yani ben ilk ailemden biraz tartışmayla ayrıldım. Tartışma sebebi şuydu. Aslında iletişimsizlikti çünkü beni anlamıyordu. İki tane köpek vardı evde. Şimdi eve giderken sizin yapacağınız seçimler var işte. Ben şunu istemiyorum, bunu istemiyorum diyerek. Benim tek isteğim işte odama köpek girmesin. Çünkü namaz kıldığım bir alandı. O evde de iki tane köpek var. Çok tatlı köpeklerdi zaten. Sonra bu evde bir dört tane köpek oldu. Arttı yani. İki tane de daha köpek geldi. Kız kardeşinden geldi onlar. Ve ben o ağır kokudan dolayı evde bir tütsü yakmaya başladım. Kendi odamda yakıyorum. Tütsü yaktım böyle birkaç defa. Onu ayin yaptığımı sandı. Ve bir şey telaşa girdi. Yapmamamı istedi. Ben de tamam dedim, yakmayacağım dedim. O hala yaktığımı sanıyor. İşte diyor ki işte yani yakmaması için ajansı arıyor. Ajans beni arıyor, yakmayın diyor. Ben de tamam yakmıyorum zaten diyorum. Öyle bir sıkıntı yaşamıştık. Daha sonrasında işte ajans da birkaç tane daha istekte bulunmuş. İşte öbür ay bende kalmasın demiş. Ben de tamam dedim, kalmayayım ama sebep ne acaba diye soruyorum. İşte kızıma İslam'ı anlatıyor demiş. Hiç abi seviyesindeyim. Hiç kızına İslam anlatacak bir seviyede bile değilim yani. Tek konuştuğumuz konu işte en çok hangi filmi seviyorsun? Çok yüksek sesle müzik dinliyordu. İşte ben o müzikleri soruyorum. Hangi şarkıcıyı dinliyorsun diye. Böyle konular konuşmuştuk.
0: Evet, değişik olmuş.
1: Biraz da kızı 14 yaşındaydı. Yani o korkuyu da hissettirdi yani. Çünkü çok hep kavga ediyorlardı ayrıyeten. Hem ergenlik döneminde İslam acaba şey merak olur mu diye düşünmüş olabilir diye düşündük. Böyle bir şeyi vardı yani, tepkisi oldu.
0: İlginç.
1: Evet.
0: Ama böyle bir işi yapıyorsan bu da risklerden bir tanesi ona
1: tabii.
0: Göre.
1: Tabii. Yani. Zaten kimi anlatsam ya nasıl bir aileye gittin, hiç böyle İrlandalı görmedik biz, nasıl böyle bir olay yaşadın diye herkes şaşırıyordu. Çünkü genelde çok misafirperver ve çok da anlayışlılar. Diğer ailemle mesela hiç böyle bir sıkıntı yaşamadım. Hatta diğer gittiğim aile mum yakıyordu her yerde. Yani öyle bir olayı da vardı. Hiç böyle bir olay olmamıştı ama işte çok şeydi. Mesela her perşembe günü ilk hanımefendi kiliseye giderdi. İşte bana böyle gösterirdi. Bak ben insanlara bunları dağıtıyorum diye böyle kiliseye bilgilendirme mesajlarını gösterirdi. Sıkıntı yok yani. Gösterse tabii ki çok da iyi bir hanımefendi. Gittiğinde mesela ben ilk gittiğim gün demişti ki param var mı? Yoksa sana para vereyim işte otobüse binmek için diyordu. Böyle bir misafirperverdi. İşte son zamanlarda bir havası değişti.
0: Sonrasında böyle tespit ettiğin şeyler var mı, alışkanlıkları?
1: Her hafta sonu hep illa buluşlardı. Eğer arkadaş canlısı bir aile gittiyseniz hep böyle arkadaşlarla beraber olurlar zaten. Hafta sonlarını çok güzel değerlendiriyorlar. Böyle hep bir aile bağları güçlü. Özellikle ikinci ailemde hanımefendinin eşi vefat etmişti. Kızıyla yaşıyordu, en küçük kızıyla, ama 8 tane çocuğu vardı. Oğulların hepsi, 4 tane oğlu vardı mesela. Oğulların hepsi şeyde yaşıyordu, yurt dışında yaşıyordu. O yüzden alışıktı da aslında gurbetçideki öğrencilere. Ben o eve biraz çok acil gittiğim için evi seçmemiştim. Hanımefendi bana zaten oğlunu odasını vermişti. Çok acil ajans aradığı için. O yüzden 3 tane öğrenci vardı orada yaşayan. Şimdi tek yaşadığınız evle çoklu yaşadığınız ev arasında fark var. Eğer tek yaşadığınız bir ev varsa orada biraz daha siz göz önünde bulunursunuz. Yani tek ilgi size olduğu için biraz böyle ilginiz çok oluyor. Bir ilgi size oluyor sadece. Ama eğer çoklu bir öğrenci evinde kaldıysanız herkese eşit derece ilgi oluyor. Biraz daha relax bir aileye gidiyorsunuz. Rahat bir aile oluyor onlar. Böyle bir farktan bahsedebilirim. Mesela diyorlar ki şu Türk'ün olduğu eve gitme. Ama Türk'ün olduğu eve gitmezsek sıkıntılar çıkıyor arada sırada. Çünkü tam kültürü anlamıyorsunuz. Onlar tam bazen size kuralları söylemiyor. Sizin eğer İngilizceniz yoksa sıkıntı yaşayabiliyorsunuz onlarla. O yüzden eğer çok önemli olduğu bir eve giderseniz sıkıntı yok yani. Her zaman konuşmazsınız. Arada görüşürsünüz evde.
0: Ama Türk'ün olduğu ev mi istiyorsunuz? Daha mı tercih edebilirsiniz?
1: Yok, ben ikinci evim öyleydi ama yani o evde güzel demek istiyorum. Çünkü benim ilk tercihim Türk'ün olmadığı bir evdi. Hep bu bilgileri aldığım için işte İngilizcemi daha hızlı geliştireyim. Hemen bir İrlandalı aileler tarafında kalayım diye. Ama işte her yerde bir anlaşmazlık olabiliyor
0: ama
1: demek
0: istiyorum.
1: Ama o
0: sizin İngilizcenizin olmamasıyla
1: tabii, alakalı. Tabii, evet. Yani. Evet. Yani dil olmadığı için ilk önce gittiğiniz ev Türk evi olabilir. Ya yani Türk'ün bulunduğu bir ev de olabilir. Türk öğrencinin bulunduğu.
0: Ama Türk'ün de dili yoksa?
1: Türk'ün de dili yoksa gene de işte mesela ikiniz de anlamıyorsunuz ya bir şekilde, sesem hanımefendinin söylediği bir kural varsa ve kural yanlış yapılıyorsa da yine de siz onu bir şekilde beraber anlamaya çalışıyorsunuz.
0: Ama
1: diye.
0: Buradaki sanki şey şu, size hizmet veren ajansın sizi bilgilendirmemesi.
1: Evet,
0: aslında
1: kesinlikle.
0: Gittiğiniz yerler değil.
1: Ajans aslında biraz bilgi veriyor ama çok detaylı, herkesin huyu farklı olduğu için demek istiyorum. Yani böyle huylar farklı oluyor diyeyim.
0: Olabilir, evet. Yani.
1: Çünkü mesela bir eve giriyorsun, sizin şeyinizi istemiyor. abdest alıyorsunuz diyelim. Abdest aldığınızı tabii bilmiyor da bir şekilde mesela o lavaboya hiçbir damla su bile istemiyor. Her yer kupkuru olsun diyor. Mesela tezgah yıkıyorsunuz mutfakta. Oraya diyor ki kupkuru yapman gerekiyor burayı. Hep sil burayı diyor böyle.
0: O içerideki alışkanlıklarıyla.
1: Evet. Böyle. Bir de mesela genelde Türk öğrencinin hep yaşadığı bir sıkıntı var. Bu da biraz detaylı bir konu olacak ama mesela hep bunlar çamaşırı astığımız yerler hep mutfak alanı oluyor. Zemin kattaki mutfak alanları. Çünkü başka yere astırmıyorlar. Odana çıkartamıyorsun istediğin kıyafetleri çünkü işte rutubet yapıyor diyorlar böyle. Genelde ilk geldiklerinde Türk öğrencinin yaşadığı sorunlardan biri bu oluyor yani. Böyle hemen uyarı alıyorlar yani böyle çok duymuştum bu uyarı yalanları böyle.
0: İlginç. Kendileri nerede kurutuyor? Kurutma makinesiyle.
1: Yo onlar da oraya asıyor. Herkes oraya asıyor.
0: Öyle. Bu da ilginçmiş. Evet. İlginç bir tecrübe. Aynen. Peki nereleri gezdiniz? Yani kendinize bir plan yaptınız mı? Ben hem dil eğitimi alıyorum hem de işte bu hafta sonu şuradayım gibi böyle bir plan oldu mu?
1: Tabii. Yani mesela zaten her hafta 5 gün okulda oluyorsunuz. 5 gün sonra eğer okulun aktivitesine katılmak isterseniz benim okulum bu konuda çok şanslıydım. Her ders sonunda işte her gün bir aktivitesi vardı. İşte yürüyüş aktivitesi, işte bir müze gezme aktivitesi. Böyle hafta içimi böyle dolduruyordum. Okul aktivitesini istemezsem tek başıma geziyordum ayrıyeten. Ya da kütüphane kültürümü çok kazanmıştım orada. Ders çalışmak için kütüphaneye gidiyordum. Hafta sonları da kendim hep rota belirliyordum. Çok şükür işte biraz gezmenin alışkanlığı oldu bu. Harita okuma kuvvetim vardı. O yüzden hep bir harita seçiyordum nereye gitmem gerekiyor diye. İlk önce Dublin çevresini gezdim. Burada Dublin'e gelirseniz yani eğer hassasiyetli bir insansınız ve İslamiyet'i orada yaşamak isterseniz gerçekten Dublin sizin için paha biçilmez bir şehir. Neden? Çünkü şehir merkezinde 4 tane meşrit bulunuyor. Hanımefendiler için konuşuyorum burada. Ben hiç hatırlamıyorum ki abdest sorunu yaşadım. Çünkü gidiyorsunuz her meşride abdest alma yeriniz var. Dublin camisi yürüme mesafesinde.
0: Dublin merkezde 4 tane meşrit bir cami mi var?
1: Hayır 3 meşrit bir tane cami var. Hanımlar için diyorum sadece.
0: Ama cami erkekler de girebilir.
1: Tabii evet erkekler girebiliyor.
0: Çok harika değil mi ya?
1: Evet çok harika bir
0: evet,
1: olay.
0: Rahat namazınızı kılmak, abdest almak için merkezde bir cami, 3 mescit.
1: Bir de yani çok Türk olmadığı için bu mescit yerlerinde o yüzden de çok yabancılarla konuşuyorsunuz her zaman. İngilizcenizi geliştirebiliyorsunuz. Yani sizin için doğal bir meetup olay oluyor. Çünkü yani meetuplar biraz eğlence merkezlerinde oluyor. Böyle hassas olan insanlar için de mescitler paha biçimler.
0: Peki siz orada bayramda bulundunuz mu?
1: Evet, 2 bayramda da orada bulundum. Ama bir bayramda İngiltere'ye geçmiştim, Newcastle tarafına. Ramazan bayramını orada geçirdim. 2. bayramımı Dublin'e geçirmiştim. Kurban bayramında Dublin'deydim.
0: Nasıl geçti peki?
1: Çok iyiydi, elhamdülillah. İrlanda'nın en büyük camisine buluştuk. Arkadaşlarım orada buluşmuştuk. İşte namazı kıldık ayrıyeten. Orada eda ediyorsunuz. Daha sonrasında caminin de bahçesinde size kermesler düzenliyor işte.
0: Bayramlaşma gibi.
1: Bayramlaşma
0: mi?
1: Var. Çok kalabalık oluyor zaten. Yani her milletten insan görüyorsunuz o camide.
0: Ne kadar harika.
1: Ramazan'da da zaten çok kalabalıktı. Ramazan ayında her cuma günü orada şey var. Free bir şekilde iftar veriyorlar size. Öyle bir çok etkinlikleri olan bir cami zaten. Önce biz oraya gittik. Daha sonrasında Türk bir arkadaşım vardı. Onunla beraber biz dedik ki biraz Osmanlı'ya gidelim. Şey, dedemizin elinde pelin dedik. Dublin Kalesi'nin tam arkasında bir tane müze var. Chester Beatty diye.
0: Merkezde.
1: Evet.
0: Evet.
1: Bu merkezdeki müzeye gittiğinizde siz Osmanlı eserlerini görebiliyorsunuz orada. Tam böyle Süleymaniye minyatüründen tutun. Bostan ve Gülistan var. İşte İran eserleri var. Ayrıca yazma eserlerimizin bulunduğu, Hindistan'dan gelen eserlerimiz var. Bir sürü İslam eserlerinin bulunduğu bir müze. Orayı ziyaret edebilirsiniz. Biz sonra arkadaşım oraya gitmiştik işte bayramlaşmak
0: için. Peki yani siz de gitmeden önce biliyor muydunuz bu müzeyi?
1: Biliyordum, duymuştum.
0: Yani İrlanda'da kim bu müzenin devlet sahibi mi yoksa özel bir koleksiyonerin mi?
1: Özel bir koleksiyoner. Zaten ismi de Chester Beatty diye bir beyefendiden geliyor. Maden mühendisi kendisi. O bir koleksiyoner, İslam'la ilgili koleksiyoner. Bir de 3 tane din yani hem Hristiyanlık hem İslam hem de Budizm'le ilgili 3 tane koleksiyon var müze içerisinde. İslam'la ilgili görebileceğiniz yazma eserler, minyatür eserleri ve matematik, astronomi böyle farklı bilimdeki İslam kitaplarını görebiliyorsunuz içeride. Bir de minyatürün has sanatının nasıl yapıldığını anlattıkları böyle ususen bölümleri var. Mesela minyatürdeki renkleri kullandığınız orada bir bölüm var. Orada onları öğreniyorsunuz. Has sanatını, minyatür sanatını, bir de tesip sanatını. Tesip sanatı da önemli. Üst kata çıkıyorsunuz mesela. Üst katta bir anda size bu müzede şey geliyor. lebbeyk Allahümme lebbeyk diyerek sesler yükseliyor. Çok duygulanıyorsunuz zaten. Yani
0: çok ilginç değil mi? Evet. İrlanda'da bir müzede bir koleksiyoner İslam'la ilgili şeyleri getirmiş oraya.
1: Evet. Çok böyle insan duygusallaşıyor. Hem İstanbul'a gezi seyahatler yapmış, hem Mısır'a seyahatler yapmış. Böyle her yerden bulabildiğini toplamış oraya. Ve bu müzenin en güzel şeyi de ücretsiz olması. Siz oraya ücretsiz girebiliyorsunuz. İşte sadece çantanızı özel bir dolaba bırakmanız gerekiyor. Ama gayet rahat girebilirsiniz.
0: Başka böyle. Neler var merkezde?
1: Merkezde Dublin Kalesi var. Ayrıca Trinity College var. Trinity College en meşhur üniversitelerden biri, en eski ve dünyaca ünlü üniversitelerden biri. Trinity Üniversitesi'nin bir tane kütüphanesi var, Old Library diye. Trinity College'in kütüphanesine girmek isterseniz, eğer 6 aylık gelmişseniz oraya da, orada bir öğrenci bulursanız, Trinity Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler, bunu tüyosun veririm birazdan, onlar sizi bedava girdirebilirler. Çünkü Trinity College'in o eski kütüphane için sizden 20 euro, 25 euro alıyorlar yani fiyatı.
0: Ama öğrenci öyle. Referans olduğu zaman girebiliyor.
1: Tabii. Çünkü üniversiteye ücretsiz hak var.
0: Böyle İrlanda deyince aklıma böyle dünyaca ünlü filmlerin yapıldığı yerler geliyor aklıma. O kasvetli hali gerçekten kasvetli mi? Yani o işte sürekli yağışların olması, büyük ağaçlar, böyle dinleyicilerimiz de akıllarına gelmiştir. Böyle büyük bütçeli filmlerin yapıldığı bölgeler gibi geliyor.
1: Evet.
0: Gerçekten
1: evet.
0: Öyle mi?
1: Gerçekten de öyle bir ülke. Zaten çok yağmur aldığı için de her yer yemyeşil. Büyük doğa harikası bir yer. Şehir dışına çıktığınızda, Dublin'den şehir dışına aktığınızda çok güzel, harika yerler görüyorsunuz. Özellikle özel arabanız varsa zaten oralara çok daha rahat gidersiniz. Mesela bir Cliff of Moher var. Galway şehrinde bu. Moher falezleri diye geçiyor. Buraya gidebilirsiniz. Çünkü İrlanda'nın en batısında kalan bir falezler ve en meşhur yerler. Mesela İrlanda yazdığınız, arattığınız en çok burayı görürsünüz. İlk yerlerden birisi burasıdır.
0: Neresi?
1: Cliff of Moher. Yani şey, burası, Moher falezleri.
0: Burası bir şehir mi?
1: Burası sadece bir falezlerin olduğu bir seyahat yeri. Yürüyebileceğiniz bir yer diyeyim daha doğrusu. Galway şehrine bağlı. Galway'de geziyorsunuz ayrıyeten. Ama buraya bir özel arabayı kullanmanız lazım ya da turla gitmeniz lazım. Zaten 3 tane tur var Dublin'den kalkan. Biri Galway'e giden, bu Cliff of Moher, yani Moher falezine gittiği götüren bir tur. İkincisi Belfast turu. Kuzey İrlanda'ya götürüyor sizi. Ve Kuzey İrlanda'da şey var. Bu turla da şey gidiyorsunuz. Devler kaldırımına. Devler geçidi aslında daha doğrusu. Böyle lavların oluşturduğu bir kaldırım. Altıgen taşların oluşturduğu. Çok harika bir dünya harikası bir yer orası da.
0: Zaten 3 rota var diyorsunuz değil mi? Anladığım kadarıyla
1: evet,
0: İrlanda'da.
1: Evet, Belfast'a gidiyorsunuz. Galway'e gidiyorsunuz. Bir daireye sen Kelkeni diye bir yer var. Oraya sizi götürüyorlar. Wicklow dağlarına götürüyorlar. İşte orada kuzular çok meşhur. İrlanda'nın kuzuları var. Her yer yemyeşil olduğu için hep kuzu otlatıyorlar. Kuzuları da gidip orada dokunabiliyorsunuz o turda. İşte siz Wicklow dağlarına götürüyorlar. Orada çiftçilerle tanışıyorsunuz. Çiftçiler size oradaki hayatı öğretiyor diyeyim daha doğrusu. Nasıl eğittiklerini, köpekleri nasıl eğittiklerini öğretiyorlar ayrıyeten. Böyle bir dünya. Yüz ölçümü tam bilmiyorum ama çok küçük bir ülke. Yani en güneyinden en kuzeyine 5 saate gidebilirsiniz arabayla.
0: Öyle mi? İrlanda'nın en güneyinden en kuzeyine 5 saat.
1: 5 saat, 6 saat yani maksimum 6 saattir ama sürer mi sanmam.
0: İrlanda'yı bütün olarak gezmek, küçük bir ülke dediniz ya. Kaç gün gerekir?
1: 3 gününüzü alır arabayla gezerseniz eğer.
0: Turla ya, gidecekseniz biraz özel, daha uzun.
1: Tabii ki. Biraz daha, bir haftanız alabilir belki turlar.
0: Evet. Kuzeybatı ülkesi. Bir ada ülkesi İrlanda'yı konuştuk bugün. Ekleyeceğiniz bir şeyler var mı?
1: Yani eğer bir hassasiyetler için olan insanlar için diyeyim daha doğrusu Dublin'i öneririm. Ama ayrıyeten Cork şehri de çok önemli. Türkler genelde Cork'a çok gidiyorlar çünkü. Bu arada İrlanda Titanic'in yapıldığı ülke. Belfast, Kuzey İrlanda gittiğiniz Titanic gemisini görüyorsunuz. İşte onun en son uğrak noktası Cork oluyor bu arada. Böyle turistik yerleri de çok fazla. O yüzden böyle...
0: Hangi deniz İrlanda yukarıda?
1: Atlantik Okyanusu.
0: Atlantik Okyanusu
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet.
0: Atlantik Okyanusu'na kıyısı olan bir ülke.
1: Evet.
0: Titanic gemisi de burada yapılıyor.
1: Evet. Buradan yapıyor ve buradan yolculuğa çıkıyor.
0: Yolculuk buradan başlıyor.
1: Aynen öyle.
0: Evet, ilginç bir rota.
1: Aynen
0: evet,
1: öyle.
0: Bizim de çok yani alışık olmadığımız, genelde insanların Balkanlar, Avrupa turları ya da işte Afrika safarileri ya da işte daha doğu kısmındaki medeniyetler gibi, ama İrlanda'da çok keyif alarak dinledik sizi.
1: Teşekkür ederim,
0: evet,
1: sağ olun.
0: Evet, biz de plan yaptık. İnşallah gideriz.
1: Bir de yani mesela her ülkeden insan geliyor. Çok merkezli bir yer olduğu için böyle Meksika, Brezilya, İspanya, her türlü insan orada görebiliyorsunuz. Çünkü herkes dil öğrenmeye geliyor oraya. O yüzden de mutlaka gittiğinizde çok büyük bir network oluşturuyorsunuz ve Müslümanların çok yaşadığı bir ülke ayrıyeten. Dublin şehrine giderseniz çok fazla Müslüman görürsünüz. İrlanda'da doğmuş büyümüş Müslümanlar çok fazla kitle olarak. Haberiniz olsun.
0: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
2: Eşsiz güzelliklere sahip yeryüzünü birlikte keşfedelim.
0: Evet, bugün Gez Gör İbret Al programımızda Naciye Elif Çalı'yı konuk ettik. Kendisiyle genel yolculuklarını ve 6 aylık bir İrlanda serüvenini konuştuk. Çok güzel tecrübeleri olmuş, bizlerle de paylaştı. Bizler de İrlanda'ya gittiğimizde nerelere gidebiliriz, görebiliriz, nelere dikkat edebiliriz gibi böyle notlar aldık.
1: İnşallah.
0: Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Bizleri dinleyen sevgili dinleyicilerimiz için de faydalı olmuştur. Bir sonraki Gez Gör İbret Al programımızda

0: Görüşmek üzere diyoruz. Hayırlı yolculuklar.
1: Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için gez, gör, ibret al. Yeryüzünde gezip dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın.
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Rabbimiz! Yalnız sana ibadet ve itaatle kulluk eder ve her hal ve ihtiyacımızda ancak senden medet umar, yardım dileriz.

Allah'tan başka ilah yoktur. Yalnız O vardır. Ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd da O'na özgüdür. O her şeye gücü yetendir. Güç ve kuvvet ancak Allah'a mahsustur. Allah'tan başka ilah

yoktur. Biz ancak ona ibadet ederiz. Nimet onun, fazilet onun ve güzel övgü de onadır. Allah'tan başka ilah yoktur.

0: İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetin tekin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
2: نهل بيت الرفقة إلا نفعهم ولا منعوا إلا ضر Sabahı al-Baghari, Ebu Naim ibn Asakir, anhu beytullah ibn Ma'nat, kâle l-Ruvay, ve la a'lemul Ruvayruhu, ve la kâle kâyruhu, ve nuhfer.
3: Siz birbirinizi sevmedikten iman sahibi olamazsınız. Şimdi bizim şeyler, kardeşler bir olsunlar işte, fikir ayrılığı kardeşlere mani değildir, siz bir kardeşiz diye hedefler veriyorlar. Olur mu? La yettemi'an ezzıttan, la yettemi'an bir kaidedir, bozulmaz bu. İki zıt bir arada toplanmaz. Zıttan, la yettemi'an suyla ateşi bir araya getiremediğin gibi, ya su ateşi söndürür, ya ateş suyu söndürür. İki bir arada olmaz bunların. Zıttan, la yettemi'an olunca, seninle ben nasıl kardeş olacağız ya? Senin yolun ayrı, benim yolum ayrı. Sen tutmuşsun başka yolu, ben tutmuşum Allah yolunu. Allah yolunla şeytan yolu bir olur mu? Nasıl kardeş olacağız birbirimizden biz? Allah hafifimizi affetsin. Tevfikat sana daniyesine affetsin. Evet, hep bir milletiz. Hep bir memlekette büyüdük. Hayır, yaşadık. Yaşamaklıyız da ama insanların fikirleri çok değişti. Bu eski gün insanları bugün bulmaktan mahrumuz. Binaenaleyh insanlar sapık fikirlere sapmış oldukları takdirde onlarla kardeşle geçinmek mümkün olmaz. Ne kadar bağırırlarsa bağırırlar. Ne kadar bağırırlarsa. Ya aradan o zıttı kaldırmak lazım. Bu nedir mani olan? Bunu kaldırmak lazım. Bunu kaldıramadıkça hepsi boş laftan ibaret. Onun için لَنْ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا birbirinizi sevmedikçe bu cemidir. Yalnız benim seni sevmem bir kafi olmuyor iş. Hep birbirimizi sevmedikçe sahibi iman olamaz. Burada kemal iman vakıf olsa gerek. Zaten imanda da üstlenen o kemaldir. Birbirinizi nasıl seveceksin? Can kardeşin gibi seveceksin. Öz kardeşin gibi seveceksin. Nasıl ashab-ı kiram birbirlerini sevdiler? Malım senin malın dedi. Evim senin evin dedi. Tarlam senin tarlan dedi. İstediğin gibi yaşadı. Bu kadar fedakarlık yapman kastı Müslüman. Ağzındaki lokmayı verecek derecede yani. Ama neden o? Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafındaki toplanış, bunun etrafındaki aşk, şer, İslam'a olan muhabbetin neticesi oluyor. Birisi Mekke'den gelmiş muhacir, birisi Medine'si yerli halk. Yerli halk, gelen muhacire kolunu açtı, kanadını açtı, gel kardeşim dedi. İşte oda, işte ev, işte ambar, işte tarla bahçe. Ne yaparsan dedi. Fakat bu muhacirin kısmı gelen Müslüman bunları tenezzül etmemeler. Malın mübarek olsun, işin mübarek olsun. Bize çarşıyı, pazarı gösterin, kafi dediler. Biz çarşıda pazardan alışveriş eder, kendi karnımızı doyurabiliriz gibi bir büyüklükle gösterdiler orada. Çünkü kardeşlikte de yük olmak diye bir şey yoktur. Yani kardeşiz diye bak bana işte, böyle iş yok. Kardeşlikte yük almak lazım, yük vermek yok. Yükü alacaksın bana gücün yetiyorsa. Fakat başkasına yük olmak böyle şey olmaz. Çünkü muhabbete de vesikidir, manidir. Bir insana sırnaştığında yanaştın mıydı, iki gün, iki gün bakarlar ama sonra derler ki yeter artık. Bu yeter artık dedirtmemek için sen de elinden gelen fedakarlığı yapacaksın ki iki sevgi birbirlerine devamlı etmeyen sevginin de değmek yoktur. Bu sevgi, sevgi sayılmaz. Sevgi kıyamete kadar gider. Hatta kıyamet gününde de kendisini gösterecekler. İki tane kardeşlere Hızır Rabbül Alem'e geliyorlar. Musafları görülüyor. Birisinin günahı çok, atın bunu cehennem diyorlar. Ötekinin sevabı ol, atın bunu da cennete diyorlar. Ben götürün cennete. Cennete gidecek olan diyor ki ben gideceğim cennete. Ben cennete gitsem ya Rabbi. Ya bu benim kardeşlerimi de affedersin, ya beni onun yanına yollarsın cehenneme beraber gideriz, ya onu da bırakırsın ben beraber cennete gideriz diyor. Kardeşlik burada olduğu gibi orada da olacak yani. Ama samimi kardeşlik olacak burada. Sen kendini gözünü alabiliyor musun bundan beraber cehennemde yanma? Ya beni de at ya Rabbi cehenneme bundan beraber yanayım, ya onu da affet beraber gidelim cennete. Cenab-ı Hak diyor ki sen benden daha mı erhamsın? Hadi ikinizi bir tanecek. Kardeş öyle olur. Yoksa bugün sevişmişiz. Parası varsa severler bugün insanı. Gençliği varsa severler. Mevki varsa severler. Mevkiden düşünce, paradan da mahrum olunca, gençlik değerden gidince köpekleri mahrum olur derler ya burada. Allah mahrum. لَنْ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَهَابُّوا اَوَلَا اَذُلُّكُمْ Bak şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. اَوَلَا اَذُلُّكُمْ اَلَا مَا تَحَابُّوا Şimdi sizin birbirinizi sevmenize vesile olacak şeye size delaleti değil mi? Ki siz bunun sebebiyle birbirinizi seveceksiniz. Millet bir para verirse, ya menfaatımıza yarayan bir şeyi ikram ederse, dese ki sana şu evi bağışladım ben, 10 katlı bir apartman. Senin yok, bağışladım. O adam hani nasıl medyun-i şükran olur mu? Ama Allah-u Teala'nın bize verdikleri nimetin karşısında bu apartman kaç derece? Bir sakalın kılına değmez. Bir kıl kadar yerinden insan bir ağrı çıkıyor, bir civan çıkıyor, bir şey oluyor. Feryat-ı figanlar, ameliyatlar, bilmem neler, kıyametler kopuyor. Ne o yahu? Allah'a zekiye. Dün kardeşin gözüne biraz şey gelmiş, perde gelmiş. Şaşırmış kardeş, hastane bırakmamış, dolaşmadık. Hangi doktor daha mahir bu hususta diyerekten, bak insan nasıl bir şey aranıyor, gözüm için ben mahir olayım mı? Hangi doktor mahir diyor acaba bu işte? Bütün doktorları dolaşır. Sen dininde hangisi bunun doğruyu diye hiç aradığın var mı? Dünyada arıyoruz da, din hırsına gelince, kılakay. Yine Peygamberin bize bir tavsiyesi var. Nedir? Es-selam Zeynep. Bu da ikisi nerede? Bir, sabah şeriden ayrıldın, yok, günaydın, akşam aydın. Es-selamu beynikum, Peygamberin talimi. Kur'an'da da fahayyû diyerekten Cenab-ı Allah Celle ve Ala selamı bize emrediyor. Karşındaki es-selamu aleyküm değil mi? Ve aleyküm selam demekle beraber ve rahmetullahi ve berekatü ilahe etmekle muntahiyyenin en güzeli oluyor. Onun için es-selamu beynikum, siz aranızda birbirlerinize karşı içten gelen bir aşk ile selamu aleyküm kardeşim de. Ama selamı da lafta bırakma. Selam yalnız laftan ibaret değildir. Selamu aleyküm laftır. Söz ağzından çıkıyor ama manası geniş. Selam Allah-u Teala'nın ismidir. Esma-i Hüsna'dandır. Huvallahu lezî la ilahe illahu âlimul gaybi ve şehade huver rahmanur rahim huvallahu lezî la ilahe illahu ve halikul bari'ul sabir el melikul kuddûsüs selam kuddûsüs selam 6. esma oluyor. Allah-u Teala'nın isimlerinden Kur'an'da zikir.

Altıncısı ki selamette olmak istersen selam Allah-u Teala'ya mahkumsun. Bu bütün arızalardan uzak. Bütün noktanıklardan arızır Cenab-ı Hak. Buna hiçbir noktan izah etmez. Onun için Sübhanallah. Ben o Allah'a tesbih ederim ki bütün noktan sıfatlardan münezzeh. Ölüm gelmez. Haline hiçbir tegayyür gelmez. Evveli belli değil. Evveli yok, ahırı da yoktur. Daimi bir varlık. Sonra yerin, göğün bütün mevcudatın halikidir. Mevcudatın içerisinde neler yaratılmışsa mikrobundan tut, bilmediğimiz daha neler varsa hepsinin haliki Allah. Şimdi biz bugün mikrop diyerekten ödümüz kopuyor. Ufacık can, yüzümüzün göremediği bir canlı ispat ediyorlar saçımıza. Bu canlı bizim canımıza okuyor diyorlar. Yani benim gözümün göremediği bir canının hoca benim kuvvetime karşı gelebilmesi mantıkımın dışında oluyor benim. Ben de bir yıllık kurtar ederim. Nasıl oluyor da o canının hakkından gelemiyorum ben? Kudretullah'ın hakkından gel bakalım işte. Allah Teala kudretini sana gösteriyor. Sana bir mahluk misalet ettik. Adı mikrop. Ufacık bir şey, gel hakkından bakalım diyor. Hadi doktor, ilaç, biri gelirsen biri çıkar, vebat için. Onun için esselam, bütün afatlardan, bütün nekaisten, bütün eksikliklerden münezzeh olmaz, Allah-u Teala'ya mahsus. Yani sen de noktan sıfatlardan, afatlardan, efendim, eksikliklerden veri ol kardeş. Sana Allah noktanlık vermesin, afat vermesin, bela vermesin, mihnet meşakkat vermesin, dert bela vermesin, sağ salim, afiyet üzerine yaşayasın. Ömrün olduğu müddet içerisinde. Eğersen kardeşine böyle bir dua yapıyorsun ve bu duanın arkasını da bunu da gözetliyorsun. Allah kusurumu zahmetsin. Onun için Cenab-ı Peygamber hepsi selam beyniniz. Beyinlerinizde selamı ifşa ediniz. Hangi bekliyiz? Bir arkadaşımız var, bir camide vaaz ediyor. Gidelim orada ziyaret edelim dedik. Kendisi yüksek mühendis fakat bilgisi çok, Arapça güzeldir. Hadis çok bilir, Kur'an bilir, eser hafızdır. Vaaz ediyor. Kaçıncı vaazıymış bilemem. Epey bir zamandan beri bu selam üzerinde vaaz ediyormuş. Bugün yine selamdan bahsetti. Esselamu ala Musa ve Harun, esselamu ala İsa, esselamu ala Musa. Bunların izahını yapıyoruz. Selam Allah'tan gelir. Allah'tan gelen selamı sen de aranda ifşa et. Bir selama 30 saat, 10, 20, 30 saat veriyoruz. Bir de böyle şefkat kanatlarını açarsın. Kanat deyince mutlaka kapının kanatını anlama. Pencerenin kanatını anlama. Kanatlar çok şefkat kanatıdır. Annenin şefkat kanadı altında. Annenin şefkat kanadı işte etrafındakilerinde acıma hislerinin insanda uyanması. Bu hislerin uyanması imana bağlı. İbrahim Hakkı Hazretleri her durumda. Kitabında çok güzel söylüyor. Az, az iç, az uyu. Çok bunun şeysinde geniş tafsilatlar vermiş. Yalnız buğday ekmeğini yiyen adam kaç yiyen hasta olmaz diyor. Ve biz kaç çeşit yemek yiyoruz. Ama onun için hepsi selama beynekül şiddetli deliller gelir. Gelir ama ehli iman hepsini imanıyla katılır. İman hepsinden katı durur. Hiç korkmaz. Yok. Yağmurlar kesilmiş. Katlayan yağmur gelmiyor. Yerden hiçbir şey bitmiyor. Hiç sesim artır. Allah bana kafir et. Allah benim rızkımı verecektir der. Yine Allah onun rızkını verir. Çünkü yerin altında yaşayan nice mahluklar vardır ki hepsi merzuk oluyor. Hepsinin rızkını Allah verir. Bir mermer getirmişler bize. Mermer nasılsa kırılmış. Kırıldığı yerden bir kurt çıktı. Şöyle şu kadar olmuş. Mermerin içerisinde. Mermerin içerisinde yiyor. Mermeri yiye büyümüş. Kocaman bir kurt olmuş. Mermer kırıldı ne hikmetse. Oradan kurt çarptık dışarıya. Çok görülen tecrübeler içerisinde mevcuttur bunlar. Ağaçların içerisinde keserlik öyle yetişirler. Havayı nereden alır? Suyu nereden alır? Nasıl yaşar? Allah bilir. Ama yaşatan Allah yaşatıyor. Yani senin yaşamak mukaddes sesin için yaşamak. Sana Cenab-ı Hak nereden rızkı verecekse verecek. Seni yaşatır mısın? Onun için hiç üzülmez. Hiç keder çekmez. Gam çekmez. Allah'a teslim olmuş. Allah'ın var der yeter. İnanın bu selamdan katıyen ayrılma tabi. Bak şimdi arkasına ne diyor Cenab-ı Peygamber? Vellezi nefsi biyedi. Cenab-ı Peygamber'in yemin tarzıdır. Nefsin yedi kudretine olan Allah'ın Celle ve Alâ'ya kaçan derim ki vallahu kaçan derim. La tedhulûnel cenne hattâ terâhamû. Siz cennete giremezsiniz.

0: hatta birbirlerinize acımadınız. Eyvah, eyvah. Bu acıma şefkat sınırından bahsettik ya ve taavunundan bahsettik ya, taavun-ı İslamiye çok. Hatta terahemü, bak şimdi buna iyi dikkat edin. Merhamet sahibi olmamız gerek, bunun işin altını çıkamasınız. Kâlu ya Resûlallah. Ve tabi canım cevap veriyor. Ey ya Resûlallah. Doğru, çok güzel. Fakat küllünâ rahîm. Hep biz acıyoruz biz. Bak bizdeki şefkat merhamet kimde var? Küllünâ rahîm. Hepimiz merhamet sahibiyiz, şefkat sahibiyiz. Elimizden gelen fedakarlığı yaparız. Diyen Peygamberimiz. İnnehu. Bu sizin merhamet dediğiniz terahim leyse bir rahmeti ahadikim. Sizin birinizin acımadığı kafi değil. İkimizde çıkarsa bir her devirde bir tane efendi çıkmış. Çok merhametli. Evinde işte fukaraları yediriyor, içiriyor. Hususi merhametler kafi değil. Hususi merhametler çok elhamdülillah memleketimizde eksik değildir. Çok merhamet sahipleri vardır. Çok su acıktır, ikramı yüzü boldur, vermesi boldur ama kafi değil. Ve lakin rahmetel âmmeh. Âmmeh, umum. Elhamdülillahi Rabbül âlemin. Fîsâd-ı millî. Her cihaz. Peki. Fîrâ şeribâ. Şimdi akıl demin tarif etti ki ifade. Kendini menhiyattan tutabilen aklı akıl derler. Kendini yasaklara karşı bağlamış, tutak ediyor, tutak ediyor. Yani o şeyler göndermiyor. Diyorsun ki yasak günah.
1: Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat, madaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istikak kesmeden kulların zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

0: İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Akra'da Sağduyulu Akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Duygularımız ve düşüncelerimiz. Sağlıklı düşünmeyi nasıl geliştirebiliriz? Düşüncelerimiz ve duygularımız birbiriyle çelişir mi? Doğru kararlar alabilmenin yolu nedir? İrade, akıl ve düşünme kavramlarının dijital çağdaki yorumlarıyla Sağduyulu Akıl özel söyleşisi Pazar 17.15'te Akra'da.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Değerli dinleyicilerimiz, bültenimize Akra.medya'nın manşet haberleri arasında yer alan bir makaleyle başlıyoruz. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan'ın Ağustos 1996 tarihli yazısı şöyle: İslam sevgi ve merhamet dinidir. Bizi Müslüman yaratan ve yaşatan Allah'a sonsuz şükürler, hadsiz hesapsız hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa Efendimiz Hazretleri sallallahu aleyhi ve sellem de çok rauf, çok rahim, çok müşfik, çok cömert, çok iyilikseverdi. Çok sakin, çok affedici, çok sabırlı, çok olumluydu. Biz bütün insanların iyiliğini istiyoruz. Bütün müminleri kardeş biliyor, seviyor, sayıyoruz. Yaptığımız toplantılar, ilmi çalışmalar, konuşmalar, yazdığımız yazılar incelenirse görülecek ki yıllardan beri kardeşliği, sevgiyi, dostluğu savunuyoruz. Bu konuda vakıflar, dernekler kurduk. Birçok faaliyetler icra ettik. İnsanlar arasındaki suni, zoraki, zararlı ayrım ve ihtilafları kaldırmaya var gücümüzle çalışıyoruz. Gür sesle söylüyoruz ki siyasette de dostluk ve kardeşliğe önem vermeliyiz. Komşu ülkelerle iyi geçinmeliyiz. Onlara her yönden faydalı olmaya çalışmalıyız. Mesela İran'la birçok müşterek yanlarımız, dostluk ve işbirliği kurma imkanlarımız var. İran'ın yarıya yakın ahalisi Türk. Tarihte birlikte yaşamış, beraber devlet kurmuş ve yönetmişiz. Türkçemizde pek çok Farsça kelime var. Eski edebiyatımız İran dil ve edebiyatıyla çok içli dışlı. Birçok Türk yazar ve şair o dille eser yazmış, o dili konuşmuş. Arşiv vesikaları, kütüphanelerimizdeki yazma eserler o dilden. Farsçayı bilmeden eski muhteşem kültürümüzü anlamamız ve kavramamız mümkün değil. İran bizi Orta Asya'ya, Türk halklarına, Güneydoğu Asya Müslüman ülkelerine bağlayan kilit ülke. Kalkınma, ulaşım, ticaret, sanayi, eğitim, kültür, savunma, korunma bakımlarından işbirliği yapmak zorundayız. O bize muhtaç, biz ona. Dış politikada anlamsız inat ve taassuba yer vermeyelim. Biz hür, şerefli ve izzetli bir ülkeyiz. Milli ve dini menfaatlerimizi göz ardı etmemeli, elimizdeki avantajları elden kaçırmamalıyız. İran ve diğer Müslüman komşu ülkelerle bölgesel, özel ve daha candan ilişkiler kurmak, dünya üzerinde yepyeni ve dosdoğru bir hak düzeni tesis etmek için işbirliği yapma konusunda canla başla çalışmaya devam edelim. Çünkü tüm insanlığın maddeten ve manen kurtuluşu bize ve bu işbirliğine bağlı. Çünkü kapitalist, komünist, materyalist, dinsiz, sevgisiz, merhametsiz insanlar insanlığı felakete sürüklüyorlar. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan. Değerli dinleyicilerimiz, bu makaleyi Akra.medya'nın manşet haberleri arasında bulabilirsiniz. Akra Medya'da sağduyulu ittifak çağrısı. Akra Medya'da yayımlanan Sağduyulu İttifak Çağrısı başlıklı özel haberde Müslümanlar arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Haberde 10 Aralık 1931'de Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nin aldığı kararlara dikkat çekildi. Türkiye, İran, Suriye, Irak, Mısır, Filistin ve Endonezya'nın da aralarında bulunduğu 22 ülke ve bölgeden 153 delegenin katıldığı kongrede mezhep ve etnik köken ayrımı gözetilmeksizin İslam kardeşliğinin geliştirilmesi ve Müslümanların ortak menfaatlerinin savunulması yönünde kararlar alındığı aktarıldı. Akra Medya'nın haberinde günümüzde oluşturulmaya çalışılan mezhep ayrılıkları karşısında 1931'de ortaya konulan bu yaklaşımın yeniden değerlendirilmesinin Müslümanlar arasında sağduyulu bir işbirliği zemini oluşturabileceğine dikkat çekildi. Haberde ayrıca kongrenin Sünni ve Şii ayrımı gözetmeden farklı coğrafyalardan Müslüman temsilcileri bir araya getirmesi bakımından tarihi önem taşıdığı vurgulandı. Haberimizin detaylarına akra.medya internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Mekke Anlaşması akra.medya'da. Akra.medya'da yayınlanan bir diğer haberde Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos'ta Mekke'de imzalanan savunma anlaşması ele alındı. Anlaşmanın 3 ülke arasındaki savunma sanayi işbirliğini, askeri birlikte çalışılabilirliği ve karşılıklı güvenlik desteğini güçlendirmeye amaçladığı belirtildi. Haberde ayrıca Mekke Anlaşması'nın farklı Müslüman ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi, Sünni-Şii ayrımı gözetmeksizin ortak barış ve güvenlik zemininde işbirliğinin geliştirilmesi temennisine yer verildi. Haberimizin detaylarına akra.medya internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Eleştirel medya okuryazarlığının zihin sağlığı için önemi. Günümüzde bilgiye ulaşmak hiç olmadığı kadar kolay. Ancak haberlerden sosyal medyaya uzanan yoğun bilgi akışı beraberinde yanlış ve manipülatif içeriklerin hızla yayılması riskini de getiriyor. Uzmanlara göre bu içeriklere sürekli maruz kalmak bireylerde kaygı ve stres düzeyinin artmasına neden olabiliyor. Tam da bu noktada eleştirel medya okuryazarlığı önem kazanıyor. Medyada karşılaşılan bilgiyi sorgulamak, kaynağını araştırmak ve doğruluğunu değerlendirmek, yanlış ya da yanıltıcı içeriklerin etkisinden korunmanın temel yolları arasında gösteriliyor. Özellikle abartılı ve proaktif içeriklerin yoğun olarak tüketilmesi, kişilerin olayları olduğundan daha olumsuz algılamasına yol açabiliyor. Bilginin kaynağını ve güvenilirliğini sorgulamak ise hem bilgi kirliliğinin önüne geçilmesine hem de zihinsel ve duygusal dengenin korunmasına katkı sağlıyor. Sosyal medya kullanımının giderek yaygınlaştığı günümüzde eleştirel medya okuryazarlığı yalnızca doğru bilgiye ulaşmanın değil, sağlıklı bir bilgi tüketim alışkanlığı oluşturmanın da önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Haberimizin detaylarına akra.medya internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Cep telefonları çocukların zihnini etkiliyor. Cep telefonları çocukların yalnızca ekran başında geçirdiği süreyi değil, dikkat ve düşünme becerilerini de etkileyebiliyor. Bildirimler, kısa videolar ve sürekli ekran kaydırma alışkanlığının dikkat süresini azaltabileceği, sabır ve derin düşünme becerilerini zorlayabileceği belirtiliyor. Uzmanların farklı ülkelerde yapılan araştırmaları ele aldığı değerlendirmelerde dijital dünyanın çocuklar ve ergenler üzerindeki etkilerine dikkat çekiliyor. Yaklaşık 800 kişiyle gerçekleştirilen bir araştırmada telefonu başka bir odada bırakan katılımcıların bilişsel testlerde telefonunu masasında bulunduranlara göre daha yüksek performans gösterdiği belirtildi. Telefonun sessiz veya kapalı olması da sonucu değiştirmedi. Araştırmacılar bu durumu brain drain, yani zihin tüketimi kavramıyla açıklıyor. Buna göre telefon kullanılmasa dahi yakınında bulunması cihazı görmezden gelmek için zihinsel kaynakların kullanılmasına yol açabiliyor. Değerlendirmelerde ayrıca bazı ülkelerde IQ puanlarında görülen düşüşlere ve çocukların sosyal yaşamındaki değişime dikkat çekiliyor. Sosyal yoksunluk, uyku bozulması, dikkat parçalanması ve bağımlılık dijital çağın çocuklar açısından öne çıkan 4 temel riski olarak sıralanıyor. Dijital eğitimde öncü ülkelerden İsveç'te ekran kullanımına ilişkin politikalarını yeniden değerlendirdi. Okuma performansındaki gerilemenin ardından 2023 yılında okullara basılı kitap sağlanması için kaynak ayrılırken kitap okuma ve el yazısına yeniden ağırlık verildi. Uzmanlar

0: teknolojinin yalnızca yeni olduğu için eğitim süreçlerine dahil edilmemesi gerektiğini belirtiyor. Dijital araçların çocukların gelişimine sağladığı katkının bilimsel veriler ışığında değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiliyor. Uzun süre oturmak kalp sağlığı için risk oluşturuyor. Gün içinde uzun süre hareketsiz kalmak kalp ve damar sağlığı açısından önemli riskler oluşturabiliyor. Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Okay Abacı, özellikle masa başında çalışanların uzun oturma sürelerini hareket molalarıyla bölmesi gerektiğine dikkat çekti. Uzun süre oturmanın kilo artışı, insülin direnci, yüksek tansiyon ve kolesterol gibi kalp damar hastalıkları ile ilişkili olabileceğini belirten Abacı, hareketsiz yaşamın zaman içerisinde kalp hastalıkları riskini artırabileceğini söyledi. Uzman, kalp krizi riskinin tek bir faktöre bağlı olmadığı, sigara, hipertansiyon, diyabet, yüksek kolesterol, fazla kilo, aile öyküsü ve hareketsiz yaşamın birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Masa başında çalışanlara belirli aralıklarla ayağa kalkmaları, kısa yürüyüşler yapmaları, merdiven kullanmaları ve telefon görüşmelerini mümkün olduğunca ayakta gerçekleştirmeleri öneriliyor. Düzenli spor yapanların da günün geri kalanında uzun süre hareketsiz kalmamaları gerektiği vurgulanıyor. Uzmanlara göre kalp sağlığını korumada düzenli fiziksel aktivitenin yanı sıra sağlıklı beslenme, sigaradan uzak durma ve tansiyon, kan şekeri ile kolesterolün kontrol altında tutulması da önem taşıyor. İzmaritler yangına sebep oluyor. İstanbul'da yılın ilk 8 ayında 18.321 yangın meydana geldi. İstanbul İtfaiyesi verilerine göre bu yangınların 1803'ünün söndürülmeden atılan sigara izmaritlerinden kaynaklandığı belirlendi. Sigara kaynaklı yangınların yaklaşık %80'i otluk alanlar, çöpler ve çöp konteynerlarında çıktı. Aynı dönemde 302 yangın evlerde, 32 yangınsa iş yerlerinde meydana geldi. Sigara kaynaklı yangınların en fazla görüldüğü ilçe ise 223 vakayla Fatih oldu. Özellikle sıcak ve kurak havalarda söndürülmeden atılan izmaritler, kuru otları ve çöpleri tutuşturarak kısa sürede yangına yol açabiliyor. Uzmanlar izmaritlerin tamamen söndürülmeden yere, kuru otluk alanlara veya çöp kutularına atılmaması konusunda uyarıyor. Yangın riskinin yanı sıra sigara izmaritleri çevre kirliliğine de neden oluyor. Doğada uzun süre parçalanmadan kalabilen izmaritler, içerdikleri zararlı maddeler nedeniyle toprak ve su kaynakları açısından da risk oluşturuyor. Uzmanlar yangınlara karşı en etkili mücadelenin yangın çıkmadan önce alınan tedbirlerle başladığını vurguluyor. Yangın çıkması halinde ise öncelikle güvenli bir alana geçilmesi ve ardından 112 acil çağrı merkezinin aranarak yangının yeri ve durumunun bildirilmesi gerekiyor. Kaliforniya'da Müslüman bayramları resmi tatil. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Ramazan ve Kurban bayramları eyalet çapında resmi tatil olarak tanındı. AB 2017 adıyla bilinen yasanın kabul edilmesiyle her iki bayram da eyalet düzeyinde resmi olarak tanınmış oldu. Düzenlemenin okullar ve kamu kurumlarında Müslümanların bayramlarını inançları doğrultusunda kutlayabilmelerine yönelik imkan sağlanması hedefleniyor. Yasayla birlikte Ramazan ve Kurban bayramlarının Kaliforniya'daki resmi takvimde yer alması ve bugünlerde inançlarını yerine getiren kişilerin eğitim ve çalışma hayatında zorunlu engellerle karşılaşmaması amaçlanıyor.
1: Hava durumu.
0: Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Siirt dışında Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kırklareli, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçebileceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz kıyıları, Orta ve Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu, kıyı, Çanakkale'nin doğu, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
1: Yol durumu.
0: Aydın Denizli Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometreleri arasında, Ankara Konya yolunun 34 ila 37. kilometrelerinde, Adapazarı Karasu yolunun 6 ila 8, Çorum Merzifon yolunun 57. kilometresinde, Malatya Elazığ yolunun 68 ila 69. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Haberleri dinlediniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizi boş yere yarattığımızı ve bize hakikaten döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Allah'ın varlığı ve birliği konusu ilmi kelamın, yani bizim inançla ilgili ilmimiz İslami ilimler içinde ilmi kelamdır. Akaid, ilmi akaiddir. Orada bahis konusu ediliyor bu ve anlatılıyor. Tasavvufun da en önemli konusu budur. Yani Allah'ı bilmek. Tasavvufun birkaç hedefi vardır. Ana hedefleri, kısaca herkesin hatırında kalabilecek hedefleri. Birisi marifetullah'a ermektir. Yani Allah'ı bilmektir. Ama yani Allah'ı bilme ilmi değil. İlim denmiyor, marifet deniliyor. Yani irfan, teorik mülakaşalar değil, gerçekten tanımak. Arefe, tanımak demek. Bilmek ve tanımak. Bilgi değil, tanımak, tanışıklık, aşinalık, aşina olmak demek yani. Birisi marifetullah'tır. Yani var olan Allah-u Teala Hazretleri'ni tanıyıp onunla aşina olmak, yabancı olmamak, bilgâne olmamak, aşina olmak, uzak olmamak, yakın olmak. Cahili olmamak, gafili olmamak, onu bilmek. Tasavvufun öbür konularından birisi nefse hakim olmaktır. Nefsi dizginlemektir, zapturapt altına almaktır, frenleyebilmektir, nefse söz geçirebilmektir, nefsi terbiye etmektir. Çünkü bu nefis serbest kaldığı zaman freni patlamış bir araba gibidir. Yani gider ama sonu felaketle biten bir gidişle gider. Her dediğini yaparsan gemi azıya alan bir at gibi veya freni patlamış bir araba gibi olur. İnsanı felakete sürükler, uçuruma yuvarlar, duvara çarptırır, ağaca çarptırır, canından eder, azasından eder, sakat bırakır insanı. Terbiye edilmesi lazım. Tabii o terbiyenin sonucunda insanda hasıl olan bir başka sonuç da ahlakın güzelleşmesidir. Ona da tehzi ve ahlak, ahlakı düzeltmek, güzelleştirmek deniliyor. İslahı nefs ettikten sonra, yani tezkiyeyi nefs yaptıktan sonra efendim ahlakın güzelleşmesi vardır. Daha başka konular vardır. Kalbin nurlandırılması, efendim tasfiye-i kalp deniliyor. Önemli bir konusu marifetullah. Allah'ı tanımak, aşina olmak. Allah'la aşina olmak. Bu aşina

olmanın tasavvufta yolu kitap okumak değildir. Çünkü Allah'ı bir kul böyle kitaplardan okuyarak anlamaya çalıştığı zaman münakaşaların ve nazariyelerin içinde boğulabilir. Ve öyle bir tehlikeli konu ki bir sendelediği zaman ipin üstünde durmak gibi, yani yanlış bir kanaate sahip olduğu zaman ayağa kayar düşer. Onun için önemli bir konu. Burada tabii çok sağlam bir yola girmişlerdir tasavvuf erbabı. Diyorlar ki Allah'ı insana Allah bildirir. Allah'ı insana Allah bildirir. Sen Allah'ın sevdiği işleri yaparsan, rızasına uygun işleri yaparsan, yolunca yürürsen, o da sana kendisini bildirir. Onun için tasavvufun ana gayesi Allah'a muti olarak, Allah'ın razı olacağı, seveceği işleri yaparak sonuca ulaşmaktır. Biraz dolambaçlı gibi görünüyor ama ana hedef başkayken sanki yandan gidiyor gibi görülüyor ama sağlam yol budur. Ondan sonra Allah-u Teala Hazretleri ona o ilticasına, o samimiyetine mükafat olarak hakikatleri ihsan eder, kendisi bildirir. Tasavvufi yolda iki grupta toplanabiliyor çalışmalar. Yani tasavvufi çalışmalarda metotlar farklılaşınca farklı yollar ortaya çıkıyor. Her yiğidin bir yoğurt yiyiş tarzı olduğu gibi, herkesin bir ayrı üslubu olduğu için eğiticilerin metotlarına göre yollar da farklı oluyor. Metot ve yol farklı oluyor. Fakat bu yollar incelendiği zaman iki esaslı çalışma şekli karşımıza çıkıyor. Bir, nefsi islah ederek ilerleme yolu. İki, kalbi uyandırarak, nurlandırarak, yani kalpten maksat gönül, kalp eşit gönül. Gönlü nurlandırarak, gönül gözünü açarak bu işi başarma yolu. Birisine nefsi islah yollarına durupu nefsaniye deniliyor. Kalbi nurlandırarak giden yollara da ruhu kuvvetlendirmek, kalbi nurlandırmak yolunu tercih ettikleri için turuku ruhaniye, yani ruha kuvvet vererek aşkı, şevki, muhabbeti meydana getirme suretiyle o noktaya ulaştırma yolu olarak turuku ruhaniye deniliyor o çeşit yollara da. Turuku nefsaniyede nefsin islahı hangi yolla olacak? Yani insanın egosu, insanın içindeki bitmez tükenmez arzular nasıl düzenlenecek, nasıl intizama alınacak, nasıl dizginlenecek? Çok kuvvetlidir insanın nefsinin arzuları. Çünkü insan neslinin devamı için ve insan canının, hayatının idamesi için Allah tarafından insana bahşedilmiş duygulardır bunlar. Kuvvetli duygulardır. Mesela acıkma, bir şeyler yemek isteme, yaşama gayreti, bunlar kuvvetli duygulardır. Yani insan aç kaldığı zaman iflahı kesilir. Yemek için her şeyi yapar. Yani çalar çırpar, ne yapıp yapıp o arzusunu tatmin etmek ister. Hayatını korumak için kaçar, kovalar, efendim öldürür, avlanır, her şeyi yapar yani. Neslinin devamı için çok kuvvetli duyguları vardır. Bu duygular nasıl zapturaptı altına alınacak? Tabii bunların oturup da hür bir tarzda ben bu nefsi nasıl ıslah ederim diye bir psikolog olarak düşünülmesi de mümkündür ama mutasavvıfların, İslam mutasavvıflarının düşüncesi bu değildir. İslam mutasavvıflarının düşüncesi Kur'an-ı Kerim'i uygulamaktır. Hadis-i şerifleri uygulamaktır. Ve bütün malzemesini, terminolojisini, hatta ilimlerinin tabirlerini, teknik terimlerini ayetlerden ve hadislerden almışlardır. Bütün malzeme Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriften çıkar. Onların düzenlenmesinden metotlar karşımıza gelir. Mesela nefsin mertebeleri, tabirler, nefsi emmare. Bu Kur'an-ı Kerim'den alınma bir tabirdir. İnnen nefse le emmâretün bis-sû'i
İlla ma rahime Rabbi. Yusuf suresinde bu ayet-i kerime geçiyor. Manası, hiç şüphe yok ki nefis insana kötülüğü çok emredicidir. Emmare, amir kelimesinin mübalağa sigasıdır. Memur, amir. Yani amir, emreden. Emir, kendisinin elinde olan kimse. Emmar, çok emreden. Mübalağa-yı ismi fail sigasıdır. Niye emmare gelmiş? Emmare gelmesinin sebebi nefis müennes olduğu içindir. Nefis müzekker olsaydı emmar diyecekti. Ama müennes olduğu için emmare deniliyor. Çok emredicidir. Neyi çok emredicidir? Bissu'i. Kötülüğü çok emredicidir. Yani nefis kendisinin devamını ister, arzularının tatminini ister, arzuların hangi yoldan, meşru veya gayrı meşru yoldan kazanılması onu ilgilendirmez. Arzusu cuşa geldi mi içinden, onu mutlaka yapmak ister. Acıkmışsa yemek ister. Ne hangi ihtiyacı belirmişse onu tatmin etmeye çalışır. Meşru veya gayrı meşru yoldan. Onun için kötülüğü çok emredicidir. Hele hele kız erkek ilişkilerinde, kadın erkek ilişkilerinde bu duygular son derece coşkundur ve insan hayatında çok müessir olmuştur. Edebiyattaki gazeller, kasideler, şiirler, mektuplar, romanlar hep bunun üzerine döner. Sinemalar, filmler, tiyatrolar hep bu konuları işler. Çok kuvvetli duygular, iki cinsin karşılıklı birbirlerine duydukları meyil ve arzular. Bunlar geldi çattı mı bir insanın söz dinlemesi, laf dinlemesi, emre uyması, farzı tutması çok zor hale gelir. İnnen nefse de emmâretün bissû'i. Ha işte nefsi emmâre bu. Yani nefsi emmâre tabiri Kur'an-ı Kerim'den çıkmış bir tabir. Başka ne var? Levvame tabiri var. O da Kur'an-ı Kerim'den. Efendim mülheme tabiri var. Yanlış olarak mülhime diyorlar. Mülhime ismi fail sigasıdır. Yanlış. Mülheme efendim ismi meful sigasıdır. Doğru. Çünkü ayet-i kerimede bildiriliyor ki feelhemeha fücuraha ve takvaha. Yani nefse facirliğini ve müttakiliğini, yani günahı sevabı, iyiliği kötülüğü ilham eden Allah'tır. Feelhemeha, yani elhemehallahu, Allah ilham etti ona. Fücuraha ve takvaha, fücurunu ve takvasını insana budur şey yapan. İşte bu mülhemedir. Yani bu ayetleri incelemişler. Bir emmare nefis var demişler. Bir levvame nefis var demişler. Bir mülheme nefis var. Bir mutmeinne nefis var. Ya yeten nefsül mutmeinne. O da ayet-i kerimeden çıkıyor. Yani terminoloji, tabirler Kur'an'dan, hadis-i şeriflerden. Şimdi bu nefsin islahı metotları, onlar da yine hadis-i şeriflerden ve ayet-i kerimelerdendir. Ve Peygamber Efendimiz'in bizzat yaşam tarzındandır. Sahabe-i kiramın hayatındandır. Bizde eksik olan taraflardan birisi, tabi hadis-i şeriflere rağbet ve riayet ve kıraat vardır. Hadis-i şerifleri okuyoruz, Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz, mealler okunuyor. Fakat Peygamber Efendimiz'in arkadaşları, hayat arkadaşları, onun çevresinde olan insanlar, Kur'an yanlarında inmiş Peygamber Efendimiz'e. Peygamber Efendimiz'in nasıl insan olduğunu görmüşler, beraber yaşamışlar. Bu insanlar İslam'ı nasıl anlamış? Muhakkak kaynağa en yakın kimseler, olayların ta içinde, olayların figüranları, sahnelerde rol almış, yer almış insanlar, bu insanlar İslam'ı nasıl algılamış, nasıl anlamış, nasıl yorumlamış, nasıl uygulamış? Çok önemli bir şey. Ve az rağbet ediliyor bu konuya. Bence Peygamber Efendimiz'in hayatını okumak lazım. Bir, sahabe-i kiramın hayatına dair literatürü tamamlamamız lazım. İki, sahabe Rıdvanullah Aleyhim Ecmain Hazretlerinin hayatlarını anlatan dev biyografi eserleri vardır. Muazzam, muhteşem, büyük. Onları tercüme etmemiz lazım. Çünkü Peygamber Efendimiz'in sahabesi her birisi bizim için bir örnek insandır. Ashabi
kendi nücumi, benim

Ashabım yıldız gibidir, yıldızlar gibidir. Hangisine baksan istikameti bulursun. Bi eyyihim iktedeytüm, ihtedeytüm. Yani hangisine iktida ederseniz o size doğru yol bulmakta, yön bulmakta, yönünüzü tayin etmekte yardımcı olur diye ayet, hadis-i şerifte methedilmiş. Onun için onların hayatlarını okumak lazım. O ibretli sahneleri konu edinmemiz lazım. Konuşmalarımızda, sohbetlerimizde ve çocuklarımızla okumamız lazım. Şimdi İslam'ın eğitim metodunda fiili durum, gördüğümüz durum yani tatbikattır, uygulamadır. Efendimizin hayatını görüyoruz, sahabe-i kiramın hayatını görüyoruz. Bunu böyle anlatmak İslam'ı en doğru anlamak için en iyi yoldur. Bunu oradan soyutlayıp bu tarafa soyut olarak, ilim olarak anlattığımız zaman soyutlayanın zevki giriyor işin içine ve ayıklaması giriyor. Ondan sonra bu tarafa anlatmadaki eksikliği geliyor. Birkaç tane eksiklik, süzme ve zayıflama meydana geliyor. Onun için ana kaynağını, sahneyi tam vermek çok daha uygundur. Şimdi Peygamber Efendimiz'in hayatı sofiyanedir. Yani Peygamber Efendimiz mutasavvıfların şahıdır yani. Peygamber Efendimiz'in hayatı bütün mutasavvıfların zaten örnek aldığı hayattır ve bütün mutasavvıfların hayatı ona örnek olarak olduğu için en iyi numune Peygamber Efendimiz olarak, mutasavvıfların şahı olarak, hani kral diyeceğim ama kral demek tabii şey olmuyor, sultan diyelim, yani sultanıdır. Sahabe-i kiram da öyledir. Onlar da mutasavvıfların sultanlarıdır, yani parmakla gösterilecek büyük numunelerdir. Allah her türlü bildiğimiz bilmediğimiz şerlerden de korusun. İki cihan saadetine cümlemizi, çoluk çocuğumuzla, zürriyetlerimizle, eşlerimizle, ailelerimizle, geçmişlerimizle, sevdiklerimizle erdirsin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Bi hürmeti esrar sureti'l-Fatiha.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, dünya ve ahirette af ve afiyet dilerim. Allah'ım, dinimde ve dünyamda, ailemde ve malımda senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, ayıplarımı ört ve beni korktuklarımdan emin eyle. Önümden ve arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden beni muhafaza eyle. Ayaklarımın altında yerin kayıp beni kapmasından sana sığınırım.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Bahariye, Divan Edebiyatı'nda Bahariye, kasidelerin giriş bölümünde baharın gelişini anlatan kısımdır. Şair bu bölümde yalnızca doğayı tasvir etmez, baharı yenilenme, diriş, gönül ferahlığı ve neşenin sembolü olarak işler. Bahar dış dünyada olduğu kadar insan ruhunda da bir açılmayı, iç ışımayı ve yaşama sevincini temsil eder. Gülün açması, bülbülün ötüşü, bahar rüzgarı olan sabahın esişi, çimenlerin yeşermesi, ırmakların coşması. İşte bütün bu unsurlar Bahariye'nin temel imgelerini oluşturur. Bahar adeta yeryüzünün yeniden canlanmasıdır ve şair bu canlanmayı hem göz hem gönül dünyasıyla kavrar. Baki'nin beytinde baharın gönle nasıl can olduğu açıkça görülür. Gül açtı bağ içinde bülbül figan eder. Aşık gönül bu mevsimi kendine can eder. Baki'ye göre bahar aşığın ruhuna yeniden hayat verir. Gül ve bülbül bunun işaretidir. Fuzuli ise baharı geçip gitme ihtimali üzerinden değerlendirir. Gül devridir ey sabah, var bülbülü şadet. Kim gül zamanı geçse ömrü bahar geçer. Burada baharı kaçırmak, gençliği ve gönül heyecanını kaçırmak gibidir. Bahariye yalnız doğayı anlatan bir şiir türü değil, yenilenmenin, canlanmanın, umudun ve gönül neşesinin şiiridir. Şair baharı anlatırken aslında insanın iç baharını, yani ruhun aydınlanmasını ifade eder.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni es'eluke bihakki bismillah.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun da oynayalım diye boşuna yaratmadık. Onları ancak hak, gerçek bir sebep ve hikmetli bir gayeyle yarattık. Fakat onların çoğu bilmezler.

Allah'ım, beni bana öğrettiğinle faydalandır. Bana faydalı olanı öğret. İlmimi arttır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım.

Ulu Bey Astronomi ve Yıldızlar Kataloğu. ...15. yüzyılda yetişmiş Müslüman Türk astronomi alimi Semerkant Sultanı. Güney Azerbaycan'daki Sultaniye şehrinde 22 Mart 1394 tarihinde doğdu. Aksak Timur diye bilinen Timur Han'ın torunudur. Bir edip, sanatkar ve alim olarak yetişti. Arapçayı en iyi şekilde öğrendi. 11 yaşında Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek 7 kıraat üzere okuyabilecek şekilde eğitim aldı. Bursalı Kadızade-i Rumi'den ders alan Ulu Bey, iyi bir şair ve tarih yazabilecek kadar iyi bir tarihçiydi. Genç yaşında önemli ve ağır sorumluluklar yüklendi. 27 Ekim 1449 tarihinde şehit edildiği ve ölümüne büyük oğlu Abdüllatif'in sebep olduğu rivayet edilmiştir. 38 sene hükümdarlık yapan Ulu Bey, kendisine başşehir seçtiği Semerkant'ta siyaset ve askeri fetihten çok burasının bir kültür ve eğitim merkezi olması için gayret sarf etti. Ulu Bey tahta oturduğu zaman yalnız bir hükümdar sıfatıyla değil, aynı zamanda o dönemin en büyük düşünürü olarak da selamlanmıştı. Tahta kaldığı sürece Türkistan ve Maveraü'n-Nehir'de adaleti yaymaya çalışmış, Semerkant'ta hem halkını yönetmiş hem de Bursalı Kadızade Rumi, Mevlana Bedahşi-i Semerkandi'yi, Gıyaseddin Cemşit, Hoca İsmetullah Buhari, Ali Kuşçu, El-Kâşi, Celaleddin Neffasi gibi büyüklerle İslam kültürünün yükselmesine çaba sarf etmişti. Semerkant'ı 15. yüzyılın en önemli bilim merkezlerinden biri yapan Ulu Bey, iyi bir matematikçi ve astronomdur. Astronomi çalışmalarını ilerletmek için Ali Kuşçu, Gıyaseddin Cemşit, El-Kâşi ve Kadızade Rumi'nin de yardımı ile Semerkant'ın kuzeyindeki Çoban Ata Tepesi yanındaki Kuhak Tepesi üzerinde 1428'de Ulu Bey Rasathanesini inşa ettirdi. Ulu Bey'i dünyaya tanıtan astronomi alanında yaptığı eserler oldu. Onun en meşhur eseri Semerkant'ta yaptırdığı bu büyük rasathanedir. Büyük eseri Zeyci Ulu Bey, yani Ulu Bey Yıldızlar Kataloğu adlı eserinde Ulu Bey'in hesaplarına göre yıldız yılının uzunluğu 365 gün 6 saat 10 dakika 8 saniyedir. Şu anki rakamlara göre ise 365 gün 6 saat 9 dakika 9,6 saniye olduğu tespit edilmiştir. Ulu Bey'in hiçbir optik alet kullanmadan bir dakikanın altında bir farkla günümüzden yaklaşık 600 yıl önce bu hesabı yapabilmiş olması hiç şüphesiz onun sahasında bir deha olduğunu göstermektedir. Bugün bile Kandilli Rasathanesi'nde Hicri ve Kameri ay başlarının hesaplanmasında kullanılan kriter Ulu Bey Zici'nden faydalanılarak yapılmaktadır.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sonra onların ardından sizi yeryüzünde halifeler yaptık. Hakim kıldık ki bakalım nasıl işler yapacaksınız.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Buyurdu ki Peygamber Efendimiz, her kim la ilahe illallah derse Allahu Teala Hazretleri huzurunda ona bir ahdü peyman, bir vesika, bir anlaşma, ahitleşme akdedilir. Berat, bir anlaşma verilir. La ilahe illallah dedi diye yazılır bir berat ona. Bu la ilahe illallah diyenlerdendir diye bir ahitname kendisine yazılır. Her kim Subhanallahi ve bihamdihi derse kütübet lehu biha, onun için buna yazılır. Mi'etü elfi hasenetin, 100.000 hasene ve erbaatun ve işrune elfi hasenetin, 124.000 efendim hasene yazılır. Subhanallahi ve bihamdihi diyene. La ilahe illallah demek Allah'tan gayrı ilah yoktur demek. Subhanallah demek Allah'ın eksiği, noksanı, kusuru yoktur. Her şeyi tamdır, mükemmeldir, güzeldir, hoştur demek. Ve bihamdihi demek ben onu bütün kalbimle överim, methederim, sena ederim, hamd ederim demek oluyor. İşte bu duygular güzel olduğundan Allah bunlara büyük sevaplar ihsan ediyor. Bu büyük sevapları bazıları garipserler. Böyle bir sözden bu kadar olur mu diye. Onlara da Kadir suresi hüccet olarak yeter ki Allahu Teala Hazretleri bir geceye efendim 1000 ayın sevabını, faziletini verdiğini o surede bildiriyor bize. Binaenaleyh Allahu Teala Hazretlerinin lütfu deryası cuşa gelip dalgalandı mı onun önünde kimse duramaz. Lütfu her şeye yeter, erişir.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın.

Allah'ım, geçmiş bütün günahlarımı bağışla. Kalan ömrümde de beni kötülüklerden ve kötü şeylerden koru. Razı ve hoşnut olacağın güzel amelleri bana nasip et.

0: Akramedya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akramedya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Akra, Akra.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız.
2: Bugün ilk olarak Abdullah Zülbicade'nin ve Vasile bin Eska'nın Müslüman olmaları konusunu okuyacağız. Abdullah Zülbicade'nin Müzeynelerden olup eski adı Abdülüzzâ idi. Babası oğluna hiçbir mal bırakmaksızın ölmüştü. Abdullah malsız bir yetimdi. Zengin olan amcası onu yanına alıp büyütmüş ve mal sahibi yapmıştı. Kendisinin devesi, davarı ve hatta kölesi bile vardı. Abdullah, Müzeynelerin dağlarından Verka Dağı'nda otururdu. Peygamberimiz Aleyhisselam Medine'ye hicret ettiği zaman Abdullah Müslüman olup kendisini şirkten kurtarmak istemişse de buna müşrik amcası yüzünden muvaffak olamamıştı. Yıllar, bütün savaşlar geldi geçti. Peygamberimiz Aleyhisselam Mekke'yi fethedip Medine'ye döndüğü zaman Abdullah amcasına, "Ey amca, ben senin Müslüman olmanı hep bekledim durdum. Senin hala Muhammed'i arzu ettiğini göremiyorum. Bari benim Müslüman olmama izin versen," dedi. Amcası, "Eğer sen Muhammed'e tabi olacak olursan, üzerindeki elbisene varıncaya kadar sana vermiş olduğum şeylerden hiçbirini senin elinde bırakmam, hepsini senden çeker alırım," dedi. Abdullah, "Ben vallahi Muhammed'e tabi ve Müslüman oldum. Taşa puta tapmayı bıraktım bile. Ellerimdeki şeyleri geri alırsan al," dedi. Amcası Abdullah'ın elindeki her şeyi geri aldı. Hatta üzerindeki elbiseyi de soydu. Abdullah çırılçıplak anasının yanına gitti. Anası yoldu kalın kilimini iki parçaya ayırdı. Abdullah onun yarısını belinden yukarısına, yarısını da belinden aşağısına tutundu. Abdullah kendisinin Müslümanlığına engel olmak için kendisini sıkıştırmaya kalkan kavminden de yakasını kurtararak Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına kaçtı. Medine'ye gelince seher vaktine kadar mescitte yattı. Peygamberimiz Aleyhisselam sabah namazını kıldırdı. Cemaat arasındakilere göz gezdirip evine döneceği sırada Abdullah'ı gördü. Ona, "Sen kimsin?" diye sordu. Abdullah kendisinin kimlerden olduğunu haber verdi. "Ben Abdülüzzâ'yım," dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Sen Abdullah Zülbicade'nsin, iki parça kilimlisin. Bana yakın yerde bulun, sık sık yanıma gel git," buyurdu. Abdullah Zülbicade'nin Medine'de evi barkı bulunmayan, mescidin sufasında yatıp kalkan ashab-ı sufadandı. Abdullah Zülbicade'nin konuklar arasında bulunur, Kur'an-ı Kerim öğrenirdi. Kur'an-ı Kerim'den birçok sureleri okuyup ezberlemişti. Kendisi gür sesliydi. Kıraatte, tesbih ve tekbirlerde sesini yükseltirdi. Hazreti Ömer, "Ya Resulallah, şu bedeviyi görüyor musun? Kur'an'ı okurken sesini nasıl yükseltip halkın kıraatine engel oluyor?" dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Bırak onu kendi haline ey Ömer. O, Allah'a ve Allah'ın Resulüne muhacir olarak çıkıp gelmiştir. O, evvahlardan, Allah'a çok yalvarıcı olan, Allah aşkıyla yanıp duranlardan biridir," buyurdu. Ukbe bin Amirül Cüheni de, Peygamberimiz Aleyhisselam, Abdullah Zülbicade'in hakkında, "O evvahtır," buyurmuştu. Çünkü o, Kur'an okurken Yüce Allah'ı çok anan, duada sesini yükselten bir kimseydi, demiştir. Abdullah Zülbicade'in Tebük seferine hazırlanıldığı sırada gelip Müslüman olmuş ve Tebük seferine de katılmıştır. "Ya Resulallah, bana şehitlik nasip etmesi için Allah'a dua et," diye rica edince, Peygamberimiz Aleyhisselam, "Ey Allah'ım, onun kanını kafirlere haram kıl," diyerek dua etti. Abdullah Zülbicade'in, "Ya Resulallah, ben böyle istememiştim," dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Sen Allah yolunda gazaya çıkar, sıtma tutup seni öldürürse sen şehitsindir. Hayvanın seni düşürüp boynunu kırarsa sen yine şehitsindir. Gam çekme. Bunlardan hangisi olursa şehitlik için sana el verir yeter," buyurdu. Buyurduğu gibi de Tebük'te hummaya tutulup Hakk'ın rahmetine kavuştu. Yüce Allah ondan razı olsun. Vasile'nin soy kütüğü. Vasile bin Eska bin Abdülüzza bin Abdi Yalil bin Naşib bin Gıyere bin Sa'd bin Leys bin Bekr bin Abdi Menat bin Kinane'dir. Künyesi Ebu Kırsafe'dir. Vesile bin Eska, Peygamberimiz Aleyhisselam'a Arap kabilelerinden heyetler ve elçiler gelmekte bulunduğu ve Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Tebük seferi hazırlıklarıyla uğraştığı sırada Hicret'in 9. yılında Medine'ye gelmiş ve mescitte Peygamberimiz Aleyhisselam'la birlikte sabah namazını kılmıştı. Peygamberimiz Aleyhisselam sabah namazını kıldırdıktan sonra

0: Sonra ashabına göz gezdirip Vasile'yi görünce ona "Sen kimsin?" diye sordu. Vasile kim olduğunu haber verdi. Peygamberimiz aleyhisselam ona "Sen niçin geldin? Hacetin, dileğin nedir?" diye sordu. Vasile "Allah'a ve sana iman ve beyat edeyim diye geldim." dedi. Peygamberimiz aleyhisselam "Bunu yapmaya gücün yetecek midir?" diye sordu. Vasile "Evet." dedi. Peygamberimiz aleyhisselam "Öyleyse benim sevdiğim şeyi sen de sevmek, benim sevmediğim şeyi sen de sevmemek üzere bana beyat et." buyurdu. Vasile buna göre beyat yapıp ev halkının yanına döndü. Durumu onlara haber verdi. Vasile'nin babası Vasile'nin haline baktı ve "Demek sen böyle yaptın ha?" dedi. Vasile "Evet." deyince "Vallahi seninle hiçbir zaman konuşmayacağım." dedi. Bunun üzerine Vasile amcasının yanına gitti. Kendisi sırtını güneşe vermiş ısıtıyordu. Ona selam verdi. O da Vasile'ye "Demek sen böyle yaptın ha?" dedi. Vasile "Evet." deyip ona İslamiyet'i anlattı. Amcası Vasile'yi babasınınkinden daha hafif bir kınayışla kınadı ve "Bir işte bizi ileri geçmen sana yakışmazdı." dedi. Vasile'nin kız kardeşi ise Vasile'nin söylediklerini dinledi ve yanına varıp onu İslam selamıyla selamladı. Vasile, "Ey kız kardeşciğim, senin bana böyle selam verişinin sebebini pek anlayamadım." dedi. Kız kardeşi, "Ben senin ve amcanın söylediklerinizi dinledim." dedi. Vasile, amcasına anlattığı gibi İslamiyet'i kız kardeşine de anlattı. İslamiyet onun çok hoşuna gitti ve hemen Müslüman oldu. Bunun üzerine Vasile, "Ey kız kardeşciğim, Allah senin hayrını ve iyiliğini diledi, Müslüman oldun. O halde bu kardeşini gazi cihazıyla cihazlandır, yol azığı koy. Çünkü Resulullah aleyhisselam sefere kanatlanmak, gazaya çıkmak üzeredir." dedi. Kız kardeşi Vasile'ye yol azığı olarak kova içinde bir müt undan hamur yoğurdu. Kendisine bunu bir miktar hurmayla birlikte verdi. Vasile azığı alınca Medine'ye geldi. Fakat Peygamberimiz aleyhisselamı 2 gün önce Tebük'e doğru hareket etmiş buldu. Geride ancak yolda belde gelmekte olan kafileler kalmıştı. Vasile'yi sırtında taşıyacak bir şey, bir binit de bulunmuyordu. Hemen Kaynuka oğulları çarşısına gitti. "Beni hayvanına nöbetleşe bindirecek kim var?" diye seslendi. Kendisi yaya olarak yürümeye dayanamaz bir kimseydi. Ka'b bin Ucre onu çağırdı. "Ben seni gecede gündüzde nöbetleşe, yemede içmede ortaklaşa olmak üzere hayvanıma bindireyim." dedi. Vasile "Olur." dedi. Ka'b bin Ucre Tebük'e varıp Peygamberimiz aleyhisselamla buluşuncaya kadar Vasile'yi hayvanına bindirdi. Yüce Allah ikisinden de razı olsun. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
2: Akra'da Sağduyulu Akıl Özel Söyleşilerinde yeni bir bölüm. Duygularımız ve düşüncelerimiz. Sağlıklı düşünmeyi nasıl geliştirebiliriz? Düşüncelerimiz ve duygularımız birbiriyle çelişir mi? Doğru kararlar alabilmenin yolu nedir? İrade, akıl ve düşünme kavramlarının dijital çağdaki yorumlarıyla Sağduyulu Akıl Özel Söyleşisi Pazar 17.15'te Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphe yok ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru yol budur.

0: Okudukça eser çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Merhaba efendim. Sahabiler Allah Resulü'nü bir an dahi olsa görenler ve onun tarafından bir lahza dahi olsa görülenlerdir. Onların seviyesine çıkabilecek bir veli bulunmamaktadır. Herhangi birine bir yan bakış Allah'ın ve Resulü'nün gazabını celbedecektir. Son okuduklarımızı böyle özetleyebiliriz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. 50. bölüm. Ondan nur alanlar. Ondan nur alanlar o kadar muazzez ve erişilmez insanlardır ki Allah'ın kendilerine verdiği ve o nurdan yoğurdukları seciye ile aşk ve teslimiyet, bağlılık ve fedakarlığın ebedi örneği kalacaklardır. Şöyle, bir veliye diyenler oldu, siz öyle yükseksiniz ki zamanımızda sahabilere eş gibisiniz. Ne münasebet, dedi yüksek veli, eğer siz sahabileri görseydiniz vecd ve aşk hallerine bakıp deli derdiniz. Onlar da sizi görselerdi Müslüman olmadığınıza hükmederlerdi. Ben nasıl onlara eş veya eş gibi olabilirim? En büyük haysiyeti akıllı eşeklerden ayrılmak ve aklı yenmiş insana yükselmek olan insanoğluna ulvi divanilikten büyük nimet yoktur. Bunun da sırrı bütün insanlığın sırrıyla beraber sahabededir. Ne mutlu onun divanesi olabilene. Ondan nur alanlar, ölmemişken ölmenin rejimine girenler, her an onun hayalini kendi öz derilerinin üstüne giyenler. Bunlar, ilahi marifetin başlıca usulü de bu, rabıta. Kalpleri onun yakıcı hayaliyle dolu, yanında veya uzağında hep onunla oldular, sahabileri. Onunla gittiler, onunla geldiler, onunla yediler, onunla içtiler, onunla namaz kıldılar, onunla zikrettiler, hatta onunla yattılar, onunla uyudular, onunla uyandılar. İçlerinde ve dışlarında hep onu taşıdılar. Öyle oldu ki zaruret yerlerinde ve demlerinde bile onun hayalinden ayrılamadıkları için ona bu halden şikayet ettiler. Bu hale tasavvuf rabıta der ve bu hali Kur'an tasdik eder. Ancak bu halle erilir. Mürşidin suretini kendi öz suretine giydirmekle. Bu hal Allah'ta fani olmanın mukaddimesidir. Bu hal ondandır. Yani onu bir kere gören yahut baktığını lahzada en üst tabaka göğe çıkaracak o bir çift simsiyah göze bir kerecik görünen bu halin başlangıcındadır. Peygamber ve kadın. Beşeriyet. Bir gündü. Yakın tarihte bir gün, 30 yıl kadar evvel diyelim, Nur silsilesinin en büyüklerinden Es-Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin huzurundaydım. Beraberimde bir aralık Alafranga Kemal diye Hazreti İsa'ya o yoldan bağlılık diye bir hastalığa düşmüş bir arkadaş vardı. Bu arkadaşı İsa peygambere de gerçek bağlılığın yolunu görsün ve bağlılığın asli hedefini bulsun diye kurtarıcımın huzuruna çıkarmıştım. Dış gözle en basit ve kuru edanın içinde ne muhteşem bir esrar tahtında oturduğu ve bu tahtı etekleriyle nasıl gizlediği ve nasıl her şeyi örttüğü hemen belli olan Abdülhakim Efendi Hazretleri arkadaşımın şu suali karşısında kaldılar. Hazreti İsa hakkında ne buyuruyorsunuz? Sorulan her şeye tek ve en kısa cümleyle cevap veren ve hiçbir fazla izah ve ispat telaşı göstermeyen Efendi Hazretleri buyurdular. Sorulan her şeye tek ve en kısa cümleyle cevap veren ve hiçbir fazla izah ve ispat telaşı göstermeyen Efendi Hazretleri buyurdular. Babasız Hak Peygamber. Beklediğini alamayan arkadaş sormakta devam etti. Ya Peygamberimize karşı farkı? Büyük. Ne gibi? Hazreti İsa meleklikte en ileri derece. Peygamberimize nispetle bir eksiği vardı. Neydi efendim eksiği? Ve Efendi Hazretlerinin sesi mana toprağını bir anda yerli yerine oturtan bir zelzele uğultusu gibi içimizde gümbürdedi. Beşeriyeti, beşeriyeti eksikti. Evet, beşeriyet, melekiyetin secde ettiği beşeriyet. Bu ölçüyü Allah'ın sevgilisine ait cephelerin hepsine birden tatbik edebilirsiniz. Beşeriyet, nefs sahibi olmak, nefs sahibi insan olmak noktası. Bütün dava, esrar, bela, saadet, inilmez küçüklük ve çıkılmaz büyüklük hep bu noktada. Allah'ın Resulü buyurdular: bana dünyanızdan üç şey sevdirildi. Kadın, güzel koku ve gözlerimin nuru namaz. Bu muazzam ölçü Allah'ın mahlukları perdesinden tecellisinde üstün beşeriyet sıfatlarını en çok neler üzerine cezbettiğinden bir işaret. Sevdiğimiz ve ona doğru ruhumuzun aktığını duyduğumuz her şeyin maverasında o şey ilahi tecelliye yol verir. Bu yol verişte de her şey kendi zatından hususi bir istidat taşır. Kainatın efendisine dünyamızdan sevdirilmiş üç unsur karşısındayız: kadın, güzel koku ve secde. Bu mesele naziklerin naziği, incelerin incesi. Bu meseleyi Şeyh-i Ekber Muhiddin-i Arabi Hazretleri füsusunda aklın pervaz edemeyeceği tecrid yüksekliklerine kadar çıkarır. Şeyh-i Ekber de Allah Resulü'nün en başta ifade buyurdukları kadın, ki erkeğin bir cüz'üdür, erkekteki faaliyet hassasına karşı bir infialiyet merkezidir. Erkek varlığının aktığı ilahi bir tecelli halinde esrarlı bir cazibe mihrakı. Kadın neticede Allah'a teslim olacak nefsin ilahi kanun endazesiyle, yani helal ölçüsüyle bol bol kana kana su içmeye mezun, hatta memur bulunduğu bir pınar. Nefs büyük rejimini tamamlayabilmek için boyuna oradan hız alacak ve aldığı hızı boyuna orada gösterecek. Melekiyetin secde emrini aldığı beşeriyet yapısı budur. Kadın gaye değil vasıta ve hayvani değil insani nefse göre. Bazı aşıklardan Şeyh-i Ekber'in nakli, ben aşıkım ve benim aşkımı bildiler, lakin aşkımın kimi olduğunu bilemediler. Halk zanneder ki ben mahluka aşıkım, halbuki benim aşkım mahlukun mazhariyetinde tecelli eden Allah'a. Evet, bu dava hudutsuz nezaketlere kadar uzanır ve kıl farkıyla işi hidayet caddesinden dalalet uçurumuna atabilir. Onun için meseleyi fazla lafa boğmayalım, kuru akılla sıkmayalım, hususiyle sırları ürkütmeden sımsıkı hakikat noktasına yapışalım. O ki Muhammedi hakikatin sahibi, ferdi hikmetin mazharı ve her mahluktan üstün beşer sırrının mümessilidir. Allah'ın verdiği kamil mizaca göre kadın, onda ilahi tecellinin derin aynası ve ilahi marifet rejiminin esrarlı vasıtası. Allah ona ve o mizacın varisleri Muhammed ümmetine bu aynayı sevdirmiş ve kemal yolunun bir lüzum unsuru olarak hedeflendirmiştir. Böylece onun gaye insan ve ufuk peygamberin mizacına ermekten başka bir şey olmayan kemal çilesinde kadın, en büyük velilerin en ileri yaşlarda bile kaybetmedikleri ruhani ve cismani bir alaka hedefi olmuştur. Bir alaka hedefi ki kendisiyle değil, haber verdiği hikmet ve hakikat ile kaim ve bu arada gördüğü hizmet ve ettiği dalalet ile makbul. Büyükler Muhammedi mizacın kadın alakasını ve bu alaka içinde ilahi marifet terakkisini öyle benimsediler ki, fazla evlendiği için etrafında dedikodu yapılan bir veli bir gün anlayışsızlara şöyle bir levha gösterdi. Parmağının ucunu gösterdi ve açılan incecik yarıda bir damla kan yerine bir damla bembeyaz cevher toplandığı görüldü. İlahi marifet yolunun terakki sahipleri için kadın davası bütün bir sır ve bu bakımdan hak ölçüsüyle çembere alınmış şehevi kuvvet, Müslümanlıkta en makbul bir istidat işareti. Ve o nokta o kadar tehlikeli bir kıvrım yeri ki onda yine kıl farkıyla en üstün beşeriyet faziletinden en aşağı hayvaniyet derecesine yol açık. Aralarını ayırt edebilmek de çok zor. Kadın bir yüzünde ilahi, öbür yüzünde hayvani birer remz bulunan esrarlı madalyon. Sanki yazı tura oyununun parası. İnsanoğlu hemen bütün kadrosu ile o parayı atılınca yalnızca hayvani remz, tura tarafıyla düşen bir nesne zanneder ve bu yüzden zıt kutuplar arasında ahengi göremez. Böylece hayvani remz yüzünü mefkureleştirir ve o zaman hasretinin şiddetinden kadını ve şehvaniyetini kaybetmeye kadar gider. Böylece hayvani remz yüzünü mefkureleştirir ve o zaman hasretinin şiddetinden kadının ve şehvaniyetinin dışına çıkmaya başlar. Kadını ve şehvaniyetini kaybetmeye kadar gider. Halbuki dava ne kadında kalmak ne kadını kaybetmek. Dava kadınla kadını aşmak. Yüzler arasındaki ahengi muhafaza etmek ve ilahi marifet cihetinde nefsin kadın gıdasını şeriat ölçüsüyle vermek. Nefsi kadınla tamamlayıp Allah'a sunmak. İnsanlığın tacına ait sultani beşeriyet vasfının bu azim sırrını

0: ki biz ancak kendi aciz idrak perdemize toplayabildiğimiz kadarıyla gösteriyoruz, Hristiyanlık ve bir takım kuru ruhbaniyet rejimleri kavrayamaz. Hayvanla insan arasında müşterek gördüğü şehevi seciyeyi şiddetle cezalandırmaya, nefsi öldürmeye ve o yoldan kemal bulmaya bakar. Halbuki esas da nefs ölmeyecek ki zaten ölmez, bir başka hale inkılap edecek ve yola girecektir. Nefs yola gelince de Allah'a yol açılacaktır. Nefsi öldürme veya nefsin öldürülebileceğini zannetme yolu sadece serap. Ya insanı gerçek gayesiyle ve büsbütün kaybettirir, yahut manastırlarda ve daha bilmem nerelerde gördüğümüz gibi büsbütün nefsin eline teslim eder, sefaat derecelerinin en altına indirir. İçinde babasız Hak Peygamber Hazreti İsa'dan tek ilahi soluk bulunmayan, baştan başa suni ve ruhbani edebiyat tertiplerinden ibaret Hristiyanlık, kabul ettiği peygamberlerden Hazreti Davud, Hazreti Süleyman'ın çok zevceli yahut üstün beşeri vasıflı nebiler olduğunu bilir de sonra üstünlerin üstününe manasını kavrayamadığı ve kemal noksanı diye gördüğü bir şehvanilik isnat eder. Çünkü bağlılık iddia ettiği büyük Resul İsa peygamber hiç evlenmemiştir. İsa'yı mücerrettir ve bu işin sırrı da yine Hristiyanlıkça meçhuldür. İşin en acı tarafı şu ki tersinden nefs hizmetkarı rahiplerin ve sözde hakikat aşıkı garplı münekkitlerin bu kaba, kabaların kabası anlayışına karşı son zamanların İslam muharrirlerinde kainatın efendisine ait üstün ve mükemmel beşeriyet vasfının adeta gizlenmesi, gözden kaçırılması ve bir takım tevillerle saptırılması gibi bir şey seziliyor. Boşuna. Korku yok. Bu cephe Allah sevgilisinin en büyük ilahi nimete mazhar, sultani, ferdani, nurani, insani yüzüdür ve tek mesele işte bu cepheyi anlayabilmektir. Bu cepheyi kaçırmayınız, gölgelendirmeyiniz, peçelemeyiniz, nasipsizlerin gözlerine sokunuz. Kendilerinde reculi kuvvet her mikyasın üstünde ve ruhani kuvvetleriyle tam nispet halinde. Zevceleriyle alakaları da en titiz adalet ölçüsü içinde. Bunları küfçe açıkça bildiriniz ve devam ediniz. Kadın fikir gibi bir şey. Onda bütün hasretlerimizi, idealimizi, iştiyakımızı, visal mefkuremizi vaat eden bir mana buluyoruz. Neticede bütün bunları kadından çevirip asli sahibine, Allah'a irca ediyoruz. Bu arada kadın bu asli ve hayati dönemecin icracı vasıtası oluyor ve bizi maddemiz ve manamızla besleyici bir vesile halinde daima beşeriyet sıfatımızı koruyor. Onu bu hudut içinde kıymetlendirmek ve o kıymeti tadmaya mahsus beşeri hassemizi kemal yönünde basamak diye kullanmak büyük oluşun esrarlarındandır. Devam ediniz. Kadından kesilme hali Müslümanlıkta en mezmum işlerden biri ve kemale değil zevale götüren bir saik. Marifet, peygamber kızı derin ve ince Fatıma'nın vefatından sonra 8 kere evlenen ve 32 evlat vücuda getiren Ali gibi olduktan sonra yine Ali gibi ömrümde hiçbir yabancı kadının yüzüne bakmadım diyebilmekte. Marifet, peygamber kızı derin ve ince Fatıma'nın vefatından sonra 8 kere evlenen ve 32 evlat vücuda getiren Ali gibi olduktan sonra yine Ali gibi ömrümde hiçbir yabancı kadının yüzüne şehvetle bakmadım diyebilmekte. İşte bu mizanı tutabilmekte. Ondan nur alan Ali gibi ve bütün sahabiler gibi. Şeyh-i Ekber'in tabiriyle gaye insan ve ufuk peygamberin hakikati ferdidir. Bu hakikat peygamber hakikatlerinin en üstünü ve toplayıcısıdır. Ve onda kadın insanlığın nihai zirvesine ait bütün faaliyet hassasını kendi infialiyetinde toplayan bir mihrak, beşeriyet vasfının pırıldama noktasıdır.
1: Okudukça eser Çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle inen nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.
2: ...1446 İmam Buhari'yi sevgiyle anma ve eserlerini ihya etme yılıdır.

İmam Buhari'nin El Camiu Sahih eseri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahih hadislerinin bir araya getirildiği kıymetli eser El Camiu Sahih, bir diğer ismiyle Sahih-i Buhari.

Değerli Akra dinleyicileri, programımızda alanında öncü bir eser olan Sahih-i Buhari'yi, yani El Camiu Sahih'i kıymetli kılan özelliklerden söz etmek istiyoruz. Sahih hadislerden oluşan ilk eser. İslam ilim ve hadis tarihinde Sahih-i Buhari'yi öne çıkaran en önemli özelliğin sadece sahih hadislerden oluşan ilk hadis kitabı olmasıdır denilebilir. Bu anlamda İmam Buhari sadece sahih hadislerden müteşekkil ilk hadis kitabını tasnif eden muhaddistir. Esasen Buhari'den önce de yazılan, tasnif edilen ve günümüze kadar da gelen pek çok hadis kitabı mevcuttu. Buhari sadece sahih hadislerden oluşan ilk hadis kitabını meydana getirmiştir. Buhari eserini tamamladıktan sonra Ahmet bin Hanbel, Yahya bin Ma'in ve Ali bin Medini gibi hadis otoritelerine sunmuş, onlar da eserdeki hadislerin sahih olduğunu ifade etmişlerdir. Büyük bir titizlikle 16 senede tamamlanan bir eser. İmam Buhari eserini tasnif ederken hadislerin seçiminde son derece titiz davranmış, konuları bilinçli olarak tertip etmiş ve hadisleri belirli bir amaca ve disipline uygun şekilde eserine yerleştirmiştir. Sahih-i Buhari'nin tamamlanmasının 16 yıl sürdüğü, Mekke'de yazılmaya başlanıp Basra'da tamamlandığı rivayet edilmektedir. Hadis ilmine katkı sağlayan bir eser. Buhari kitabını telif ederken bütün mesaisini şu iki gayeyi gerçekleştirmek için harcamıştı. Birincisi, sahih hadislerden müteşekkil bir kitap tasnif etmek, ikincisi de bu hadislerden çıkacak fıkhi hükümlere işaret etmek. Buhari eserinde konu başlıklarında çok sayıda ayet-i kerimeye, sahabe ve tabi'in alimlerinin görüş ve fetvalarına da yer vermiştir. Bu yönüyle Buhari'nin sahihi, kütüb-i sitte kapsamındaki diğer beş kitaptan farklıdır. Hocası İshak bin Rahuye'nin, Hazreti Peygamber'in sadece sahih sünnetini özet bir şekilde içine alan bir kitap yazsanız sözü de Buhari'nin eserini yazmada önemli bir teşvik olmuştu. Buhari tasnif ettiği sahihiyle hadis ilmine ve hadis ehline çok önemli katkılar sağladı. Hadisçileri hadisleri anlama ve hadislerden delil getirme hususunda destek oldu ve onlara yöntem kazandırdı. Lika şartıyla hazırlanmış bir eser. Sözlükte karşılaşmak, görüşmek, kavuşmak anlamına gelen lika, hadis ilminde öğrencisinin hocasından bir aracı olmadan doğrudan hadis alması manasında kullanılmakta. Buhari'nin, Müslim'in sahihi dahil diğer kitaplardan daha farklı olmasını sağlayan özellik, Buhari'nin ravilerin birbirleriyle görüşmüş olmasını şart koşmasıydı. Buhari bir hadisin sahih olmasının temel şartlarından biri olan senedin muttasıl olmasına büyük bir ehemmiyet vermiş ve sahihindeki hadisleri müsned, yani peygamberimize kesintisiz bir isnat zinciriyle ulaşan hadislerden seçmiştir. Konu başlıklarıyla tasnif edilmiş bir eser. Sahih-i Buhari'nin en özgün yönlerinden biri bab başlıklarıdır. Hadisler konularına göre kitaplara, her kitapta kendi arasında bablar ayrılmıştır. Bazı kaynaklarda Buhari, eserin her babını Hazreti Peygamber'in kabriyle minberi arasında ve her bab için iki rekat namaz kıldıktan sonra yazdığı rivayet edilmekte. Buhari'nin bab başlıklarında binlerce ayete yer vermiş olması, Kur'an ve sünnet bütünlüğüne verdiği önemin en bariz göstergelerinden biri. O, bu yöntemi ve bakışıyla İslam'ın bir bütün olarak Kur'an ve sünnetten ibaret olduğunu açıklamış ve ilan etmişti.
Hadisleri anlarken Kur'an'ı, Kur'an'ı anlarken de hadisleri dikkate almanın ne kadar önemli ve zaruri olduğunu müşahhas olarak ortaya koymuştu. Sahihe ve sahihteki bab başlıklarına bakıldığında Buhari'nin sahihinin sadece bir hadis kitabı olmadığı, aynı zamanda fıkıh, kelam, tefsir, ahlak ve siyere dair pek çok konuyu ve meseleyi ele alan ve rivayetler ışığında değerlendiren bir kitap olduğu görülmekte.

muhtasar bir hadis eseri. Buhari kitabının hacmini artırmamak için sahih hadislerin tamamını eserine almamıştır. Eserinin ismindeki muhtasar ifadesi de bunu ifade etmekte. Bu bakımdan Buhari'nin sahihi, sahih hadislerden müteşekkil bir seçkiden ibarettir denilebilir.

merfu hadisleri esas alan bir eser. Buhari'nin eserinin en özgün yönlerinden biri de kitabının aslını oluşturan asıl isnatlı kısımlarında Hazreti Peygamber'in merfu hadislerine, bab başlıklarında sahabe ve tabiinin sözlerine ve fetvalarına yer vermesidir. Muhteviyatıyla kapsayıcı bir eser. Buhari kitabında hemen hemen her konuyla ilgili hadislere yer vermiştir. Kitabın cami türü bir hadis kitabı olması adında El Cami isminin bulunmasının anlamı da budur. Farklı İslam beldelerindeki hadisleri de ihtiva etmesi ve bu bakımdan da cami, toplayıcı nitelikte bir kitap olmasıdır. Zira Buhari, hadis almak için zamanın en önemli ilim merkezlerine yaptığı yolculuklarla o beldelerdeki muhaddislerden hadisler alarak bir anlamda eserinde farklı bölgelerdeki hadisleri de toplamıştır. Tertibine özen gösterilmiş bir eser. Buhari kitabının tertibine de son derece önem vermiştir. Eserinin ilk bölümünün Bed'ül Vahiy, yani vahyin başlangıcı olması son derece manidar. İslam dini vahiy ile başlar ve temelinde vahiy bulunmaktadır. Vahiy ile bildirilenlere inanmak gerektiğinden sahihin ikinci bölümü Kitabül İman'dır. Zira dinin temel ilkelerini iman esasları oluşturmaktadır. Buhari'nin iman bölümünden sonra yer verdiği üçüncü bölümse Kitabül İlim adını taşımakta. Buhari'nin imandan hemen sonra ibadetlerle yani amellerle ilgili bölümlere geçmediği, önce ilim bölümüne yer verdiği görülmekte. Nitekim ilmin amelden önce geldiğine bizzat işaret ederek bunun gerekçesini de açıklamakta. İlim olmadan doğru amelde bulunmak mümkün değildir. Keza bir sonraki bölüm de yine oldukça manidar. Buhari, hemen namaz ve zekat gibi ibadetlerden oluşan bölümlere geçmemiş, önce abdest, gusül ve teyemmüm gibi temizlikle ilgili bölümlere öncelik vermiştir. İbadette öncelikle yerine getirilmesi gereken temizliktir. Dolayısıyla bu durum Buhari'nin kitabının tertibinde çok titiz davrandığını, buna azami dikkat gösterdiğini, bölümleri ve babları rastgele oluşturmadığını da göstermektedir.

0: sahih hadislerle öncü olmuş ve itibar görmüş bir eser. Hadislerin titizlikle seçilmesi, mükemmel bir tertibe sahip olması, muhtevasının zenginliği ona bu itibarı kazandırmıştır. Buhari'nin sahihi, ilim tarihinde üzerine en fazla çalışma yapılan ve halen de yapılmakta olan nadide bir eserdir. Buhari'nin eseri için Rabbimin bunu eserime, Müslümanlar için bereketli kılmasını ümit ederim şeklinde ettiği duanın eserin gördüğü itibarla kabul olunduğu anlaşılmaktadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi insan öldüğü zaman üç şey hariç amel defteri kapanır. Birincisi sadaka-i cariye, ikincisi insanların faydalandığı ilim, üçüncüsü de kendisine dua eden salih evlat. Buhari'nin sahihi Müslümanların dinlerini, Hazreti Peygamber'in hadislerini ve sünnetini öğrenmede en fazla faydalandıkları eserlerden biridir. Bugün dahi çeşitli meclislerde Buhari okumalarıyla bir kaynak olarak istifade edilmekte, ilminden faydalanılmakta ve kendisine dua edilmektedir. Allah Celle Celaluhu kendisinden razı olsun.
1: ...1446 İmam Buhari'yi sevgiyle anma ve eserlerini ihya etme yılıdır.
2: Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Her nefis ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak sizi şerle de hayırla da deniyoruz. Sonunda ancak bize döndürüleceksiniz.

0: Gurbet Sohbetleri. Hayırlı akşamlar değerli Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt dışında yapmış olduğu sohbetlerden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Ve salatu ve selamu ala seyyidil evveline vel ahirin Muhammedin Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'du fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salahu evveli hazihil ümmeti bi zuhdi vel yakîn ve yehlekü ahiruha bil buhli ve tulül emel. Ahmed İbni Hanbel ve Tayalisi ve Hatib-i Bağdadi Amr İbni Şuayb'dan, o da babasından, o da dedesinden rivayet etmiş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar: salahu evvelu hazihil ümme, bu ümmetin ilklerinin salahı, kurtuluşu, efendim iyiliği, Allah indinde makbul insanlar olması, sevaplı, mükafatlı, mübarek insanlar olması, biz zühdü vel yakîn, dünyaya aldırmamaları, metelik vermemeleri, ahirette rağbet etmeleri dolayısıyladır. Dünyayı, bu hayatı dünyayı efendim istememeleri dolayısıyladır ve yakînleri dolayısıyladır. Yani şeksiz şüphesiz imanları olduğundan, bu dünyaya meyilleri olmadığından, ahirete rağbetleri olduğundan salih ümmettir. Yani asr-ı saadetin Müslümanları, bu ümmetin ilkleri, yani ashab, tabi'in, tebe-i tabi'in böyle insanlardı. Dünyayı aldırmıyorlar, değer vermiyorlar, ahirete koşturuyorlardı. Bir de şeksiz şüphesiz imanları. Yani efendim tereddüt olmayan sağlam imanları vardı. Onların kurtuluşları, efendim iyilikleri bundan kaynaklanıyordu. Ve yehlekü ahiruha, bu ümmetin sonu da helak olacak iki huydan dolayı: bil buhli, elinin sıkılığından, cimriliğinden, pintiliğinden dolayı bir, ve tulül emeli, tulü emelden dolayı. Şimdi cimrilik, elinin sıkı olması, efendim hayra hasenata para vermemesi, efendim malını Allah yoluna sarf etmemesi, cimrilik yapması, tamam. Çünkü faaliyetlerin, çalışmaların, hizmetlerin hepsi parayla oluyor. Cami alacaksın, para. Kurs açacaksın, para. Öğretmen bulacaksın, para. Öğretmeni Türkiye'den getireceksin, uçak parası. Efendim bilmem, kitap yazacaksın, para. Kitap basacaksın, para. Dağıtacaksın postaneden, pul parası. Bilmem, her şey parayla. Eskileri, bu ümmetin evveli parayı çıkartıp şakır şakır veriyordu. 600 ağaçlık hurma bahçesini bir defada bahşetti Peygamber Efendimiz'e. Mübareklerden bir tanesi. 600 hurma ağacı olan, hurma hayatı demek Medine'nin. Yani en büyük zenginlik kaynağı. Hem de bahçesi var. Efendim, ye, iç, yan gel, her türlü gelir tamam. 600 ağacı birden Resulullah'a bağışladı. Kuşlar ötüyordu cıvıl cıvıl. Gölgesi, yeşillik gayet güzeldi. Allah yoluna bağışladı. Onlar bağışlarlardı. Çünkü çok kuvvetli imanları vardı ve bu dünyaya rağbetleri yoktu. Paraya pula önem vermiyorlardı. Bu ümmetin sonu da cimrilikten, elinin sıkılığından, Allah yoluna parayı vermemekten helak olacak. Bir. Bir de tuğle emelden dolayı helak olacak. Bu tuğle emel ne demek? Tuğl uzunluk. Emel tasarıları, hayalleri, umutları. Bu umutlarının uzunluğu ne demek? Emelin uzunluğu ne demek? Yani sanıyorlar ki çok yaşayacaklar, daha uzun yıllar yaşayacaklar. Efendim, ben daha çok yıllar yaşarım da, işte emekli olurum da, emeklilikten sonra efendim hacca giderim de, sakal bırakırım da, çocuğumu evlendiririm de, ondan sonra bütün işlerimi gördükten sonra namaza başlarım da, bilmem ne de bilmem ne, bilmem ne de bilmem ne. Daha o senin düşündüğün zamanlara 20 yıl var. Ben işte yaşarım, daha gencim. Gençler ölmüyor mu? Tuğle emel, umudunun çok uzaklara kadar uzayıp gitmesi, ileriye ait planlar yapıp ondan dolayı gevşemesi manasına geliyor. Yani çok yaşarım nasıl olsa, nasıl olsa tevbe ederim, hayırları yaparım filan diye ileriye doğru efendim işleri geciktiriyor. Sonra yaparım, sonra yapalım, sonra yapalım. Ya namaza başla sonra, hacca git sonra, bilmem ne yap sonra. Hepsini şey yapıyor, hepsinin temelinde bir duygu var. Ben nasıl olsa çok yaşarım. Halbuki Azrail kapısında bekliyor. Ertesi sabaha çıkmayacak, o gece ölecek. Tanıdıklardan birisi, yatmışlar gece yatağa, sabahleyin ezan okunuyor. Efendi kalk demiş, kalkmıyor efendisi. Ya efendi kalk, kalkmıyor. Ya efendi kalk ya, aa, şaka mı yapıyor bilmem ne, yüzüne bir de bakmış ki, oho, dünyasını geceden çoktan değiştirmiş, ne sabah namazı kılmak. Onun cenaze namazını kılacaklar. Hepimiz eğer yarın öleceğimizi bilsek şimdiki yaşamımızdan başka türlü yaşarız. Veyahut iki ay ömrümüz kaldığını bilsek başka türlü yaşarız. Peki islah oluruz, namaza başlarız, Allah'ın sevdiği işleri yaparız, canla başla çalışırız, fedakar oluruz. Peki şimdi niye yapmıyoruz? Çünkü çok yaşayacağım. Kaç yaşındasın? 40. 40 daha yaşarsam 80, 50 daha yaşarsam 90, 60 daha yaşarsam 100. Benim dedem 120 yaşına kadar yaşamış, belki o kadar da yaşarım bilmem ne. Efendim, uzayıp gidiyor ümit.

umutları ama umduğuna uyacak mı? Evdeki hesaba uyacak mı? Çarşıdaki durum? Bakalım o kadar yaşayacak mı? Ben bir düşünüverdim. Aa, tanıdığım nice insanlar, benden daha genç insanlar, hepsi ahirete göçmüş gitmiş. Talebem vardı, askerde öldü. Bir tanesi daha vardı, o da askerde öldü. Bir arkadaşım vardı, yurtta beraber kalmıştık, öldü. Bir başka arkadaşım vardı, efendim, İktisat Fakültesinde, çok efendi, kibar, böyle ağır ağır konuşan bir insandı, öldü. Allah Allah. Bir tane eczacı vardı, böyle şey, öldü. Bir tane onun efendim azarladığı bir efendim çok bilgiç bir Müslüman vardı, bilmem. O öldü. Ah. Birer ikişer, birer ikişer, birer ikişer etrafımızdan hepsi gidivermiş. Bir düşündüm. Ama çok tanıdığım gitmiş ahirete. Demek ki Azrail onları seçmiş, almış. Halkı bostan edinmiştir. Dilediğin keser ölüm. Dilediğini üzer diyor da aslında üzmek, koparmak demek. Yani üzüntü vermek manasına değil. Üzmek, koparmak. İp üzüldü. Yani koptu. İpi üz. Yani kopart. Eski Türkçe'de kopartmak manasına geliyor. Halkı bostan edinmiştir, dilediğin üzer ölüm. Bostan tarlasına giriyor, vuruyor. Vuruyor şöyle. Ondan sonra bir de böyle yapıyor. Bir de bakıyor, tamam bu olmuş. Alıyor, çuvala koyuyor, sepete koyuyor. Eceli kimin gelmişse Azrail gelip alıyor. Bu işin şakası yok, latifesi yok, dur demesi yok, tehiri yok, beklemesi yok, torpili yok, iltiması yok. Vadesi yetti mi, Azrail gelir, emaneti ver bakalım der. Ne emaneti ya? Allah'ın sana verdiği can emaneti, ne olacak? Ver bakalım şunu. Ya ben daha tam hazırlık yapacaktım da, daha çocuklarımı evlendirmedim de, bilmem şunu yapacaktım da, ev aldım da, taksidini ödemedim. Hadi bakalım, fazla lafı bırak. Vaden yetti, ver bakalım. Herkes bu dünya işini bitirmeden yarım bırakarak ödüyor. Kim işini tamamlamış da tamam artık ölebilirim, Allah'ım canımı demiş. Kaç kişi var? Herkes çalışıp dururken hiç ummadığı bir zamanda şey yapıveriyor. İşte o tul emel, yani çok yaşayacağım sanması, hayallerinin, tasarılarının uzayıp gitmesi, 5 sene sonra şunu yaparım, 10 sene sonra bunu yaparım. Hava alırsın, zor yaparsın. Çünkü yaşamayacaksın. Pabucumu sağlam yap demiş, usta demiş. Aman pençesini kuvvetli, iyice sağlam tarafından kes, bilmem ne bilmem ne. Yanındaki evliya Allah'tan zat gülmüş. Niye güldün demiş sonra usta, adam gitti. Şu kadar gün ömrü kaldı, hala pabucunu sağlam yaptırmak için uğraşıyor. Pabucu ondan sonraya kalacak, o kadar yaşamayacak. Tabii bilmeyince insan yaşayacağını sanıyor. Yaşayacağını sanmak da gevşetiyor. Onun için bizim için en tehlikeli düşüncelerden birisi tuğlu emeldir. Yaşayacağımızı sanmaktır. Rabia-i Adeviye ne yaparmış? Her akşam yatarken Rabia-i Adeviye, Evliya Allah'tan büyük bir meşhur zat, isim, kadın. Dermiş ki bu gece son gecen, bu gece öleceksin, Azrail gelecek. Hadi bakalım, efendim hazırlık yap. Böyle öleceği gecede insan yatar uyur mu? Git abdest al, namaz kıl, tesbih çek, Kur'an oku, yalvar yakar. Sabaha kadar ibadet edermiş. Sabah olunca dermiş ki bugün son günün, bak ölmedin ama gündüz öleceksin. Akşama kadar ibadet edermiş. Her gece öleceğini, her gündüz öleceğini düşünerek çalışırmış. Biz de her gece ölmeyeceğimizi, her gündüz daha yaşayacağımızı düşünerek başlıyoruz. Hiçbir sabah ben bugün ölürüm diye, acaba ölür müyüm diye aklımızdan geçmiyor. Ama birileri ölüyor. Tanıdıklarımızdan, yakınlarımızdan, efendim hiç tahmin etmediklerimizden birileri ölüp gidiyor. Tuğlu emel çok aldatıcıdır. Neden? İnsanı gevşetir, tevbeyi yaptırmaz, ibadetten uzak tutar. Ondan sonra da gafil bir vaziyette, vadesi kronometre bitti mi, efendim alarm çalmaya başladı mı, Azrail Aleyhisselam gelir, göğsünün üstüne oturur, efendim canını çatır çatır çeker, çıkartır vücudundan. Kesin. Onun için ölümü düşünme. Her gün bu hayat fani, bir gün gelip ölüvereceğim, belki bugün öleceğim, belki bu gece öleceğim diye düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor. Bunu Peygamber Efendimiz tavsiye ettiği için yapıyoruz. Eksiru zikrel mevt, ölümlü çok düşünün buyurmuş Peygamber Efendimiz. Eksiru zikra hazimil lezzat, lezzetleri birdenbire kesip yarı yolda bıraktırıveren, kesiveren ölümü hiç unutmayın diye bildiriyor. Bir de cimrilik. Çünkü cömert yaptığı cömertlikten mükafat alacak. Cimri de yapmadığı şeylerden dolayı sorgu suale uğrayacak. Cimri cehenneme yakın, cömert cennete yakın. Cömertlik Allah'ın sevdiği huy, cimrilik Allah'ın sevmediği huy. İşte bu ümmetin ahiri cimrilikten

Tuğle emelden helak olacak. Bu ümmetin evvelinin de yüksek derecelere ermesi ve çok iyi bir ümmet olması zühtten dolayı ve yakinden dolayı. Sağlam iman ve ahirette kıymet verip dünyaya meyletmemelerinden dolayı. Çok önemli ama bilmiyorum söylenince anlaşılır mı, anlayınca yapılabilir mi? Allah bizi bu duyguları kavrayıp buna göre hayatını düzenleyenlerden, hatalarını bırakanlardan eylesin. Salatü tatavvu'i haysu yerahu minennâsi ahadun haysi la yerahu minennâsi ahadun mislu hamsetin ve işrine salaten haysu yerahun nâs. Bir hadis-i şerif bu. Efendim, bunun gibi bir iki hadis-i şerifi beraber okuyacağım. Çünkü hepsi mana bakımından birbirini tamamlayacak. Salatü tatavvu'i farz olmayan sevaplı namazlar. Sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı, tamam bunlar farz. Ama geceliğin kalkıp namaz kılmak bu tasavvuf. Yani sevap kazanma namazı bunlar. Kalkar kılarsan sevap kazanırsın. Salatü tetavvü haysü la yerahu minennâsi ahadun. İnsanlardan hiç kimsenin görmediği bir nafile namaz, böyle sevaplı, faziletli namaz. Mislü hamsetin ve işrine salaten haysü yerahunnâs. İnsanların gördüğü namazlar gibi 25 tanesine bedeldir. İnsanlar görmeyince sevabı çok oluyor. Çünkü salat nafile namazdır, sevaplı namazdır. Gizli olması iyidir. Farz namaz olsaydı beraber kılmak iyi olacaktı. Evde kılması olmuyordu. Efendim, sevaplı olan herkese kılmaktı. Ama sevaplı namazlar olunca onu kimsenin görmediği yerde kılması 25 misli daha fazla sevap. Bu bir. Salatül mer'eti vahdeha tafdulu ala salatiha fil cemi'i bi 25 derece. Kadının tek başına kıldığı namaz toplulukta kıldığı namazdan 25 derece daha sevaptır. Kadın saklı kılarsa daha çok sevap alıyor. Salatül cemaati tafdulu salatel fezzi bi 27 derece. Cemaatle kılınan namaz, evde kılınan namazdan 27 derece daha sevaplıdır. Çünkü cemaatin bereketi var, önemi var, kıymeti var. Müslümanların cemaat olması lazım, sağlam cemaat olması lazım. Salatül işa'i fi cemaatin ta'dilü bi kıyami leyletin ve salatül fecri fi cemaatin ta'dilü bi kıyami leyletin. Yatsı namazını cemaatle kılmak, şurada, evde değil de, burada kılmak, camide kılmak, bütün gece ibadet etmek kadar sevaplıdır. Ve salatül fecri fi cemaatin, sabah namazını da gelip camide kılmak, tadilü kıyami leyletin, bütün gece ibadet etmek gibi sevap. Gündüz demedi, gece dedi, çünkü gece namazı daha sevaplıdır. Çünkü gece namazını kimse görmez. Yani yatsı namazını camide kılarsan bütün gece uyumamış da sabaha kadar, Galatasaray maçı seyretmek değil, sabaha kadar namaz kılmış gibi sevap kazanıyor. Sabah namazını camide kılarsa yine bir gece sabaha kadar namaz kılmış gibi sevap kazanıyor. Çünkü gece namazının kıymeti çoktur. Geceliğin göğün kapıları açıktır. Efendim, teheccüd namazı kılanın artık mükafatı, dua edenin duasının kabul olması hakkında çok hadis-i şerifler var. Onun için yatsı namazını burada kılacağız, sabah namazını burada kılacağız. Öğlen ikindiyi kılmayacak mıyız? Kılacağız ama hepiniz işe gidiyorsunuz. Ondan kılamıyoruz, yoksa durum müsait olsa burada kılmamız lazım. Hatta benim emekli olduğumdan ve benim gibi emeklilerin her ne olursa olsun öğlen ikindi namazını da burada kılmamız lazım. Evdekinden daha kıymetli. Yani ne yapıp burada bu camiyi açıp 5 vakit burada ezan okuyup namazı kılmamız lazım. Bazıları diyor ki hocam, yani ben evde de cemaat yapıyorum. Camiye niye gelmiyorsun diyorum. Türkiye'de vardı böyle bizim mahallede. Çok zeki arkadaşlar böyle. Zehir gibi, zehir zemberek gibi böyle çok şey arkadaşlar vardı. Camiye niye gelmiyorsun sabah namazına? Ben diyor evde cemaat yapıyorum hocam. Tamam, evde yapıyorsun ama bak, tek başına kıldığı namaz 25, arkadaşlarıyla kıldığı namaz 700 ama cemaatle kıldığı 49 bin. 700 nerede, 49 bin nerede? 700'ün 70 misli. Yani insanın 3-5 arkadaşla bilmem çayırda, çimende arkadaşlarıyla topluca namaz kıldığı bir cemaat namazı oluyor. Ama camide kıldığı gibi olmuyor. Yağma yok. Cami, ibadet yeri, ana camide kılmanın sevabı daha büyük. Anladık mı şimdi? Yani ben de evde namaz kılıyorum. Hanım müezzin oluyor, ben imam oluyorum. Çocuklar cemaat oluyor falan. İyi güzel ama işte böyle.
bu işin aslı bu. En iyisi camiye gelmek. Allah bizi kat kat sevaplar kazanıp rızasına erenlerden, cemalini görenlerden eylesin, rızasına vasıl eylesin. El-Fatiha.

Gurbet Sohbetleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt dışında yapmış olduğu sohbetlerden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Hayırlı akşamlar dileriz.

Allah'ım, İbrahim'in âline rahmet eylediğin gibi Muhammed'e ve onun eşleriyle zürriyetine rahmet eyle. İbrahim'in âlini mübarek eylediğin gibi Muhammed'i, eşlerini ve zürriyetini mübarek kıl. Sen övülmeye layık ve şerefi yüce olansın.

0: Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a kulluk edin, hiçbir şeyi yücelterek, ilahlaştırıp veya tapınak haline getirip ona ortak koşmayın.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, benim namazım, hac, umre, diğer ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Fil Suresi. Sevgili dinleyiciler, hatırlatıcı ve yol gösterici kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde inen surelerinden Fil Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. Toplam 5 ayettir. Sure, adını ilk ayette geçen fil kelimesinden alır. Kur'an-ı Kerim'de adını içeriğinde bahsedilen hayvanlardan alan 5 sureden biridir. Fil Suresi'nde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğmadan önce gerçekleşmiş olan tarihi fil vakası ve bu vakanın üzerinden dine karşı gelenlerin durumu anlatılmaktadır. Dünyevi güç ve otoritelerine güvenerek, İslam'ın kutsal değerlerine saldıranlara karşı bütün zamanlara yönelik önemli bir uyarıyla başlar. Tuzakların nasıl boşa çıkarıldığı ve perişan edildikleri anlatılarak biter. Görmedin mi nasıl yaptı Rabbin? Kabe'yi yıkmaya gelen fil sahiplerini, Evrehe ve ordusunu. Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? Onların üzerine sürüler halinde kuşlar gönderdi. Bunlar onlara pişkin, sert çamurdan dolu gibi taşlar atıyorlardı. Derken Allah, onları Evrehe ve ordusunu yenmiş, delik deşik olmuş ekin yaprağı gibi yapıverdi.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Cehennem, bozguncu, cimri ve başa kakıcı her insana yakındır.

0: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.
2: Onlar bir ömür boyunca hakikatin izini sürdü. İlmiyle, irfanıyla asırları aşan bir miras bıraktı. İlim ve hikmet yolcusu mana erlerinin hayatları Akra'da. Erenler Kervanı.
3: Merhaba değerli Akra FM dinleyenleri. Akra FM'de çıktığımız Erenler Kervanı'nın bugünkü durağı İstanbul Evliyası'nın büyüklerinden Mehmet Emin Tokadi Hazretleri. İsmi Mehmet Emin bin Hasan bin Ömer Nakkaş Tokadi, lakabı Cemalettin, künyesi Ebul Emane ve Ebu Mansur'dur. Aziz Mahmud Ermevi dervişlerinden bir zatın oğludur. 1664 tarihinde Tokat'ta dünyaya gelir, 1745 senesinde ise İstanbul'da vefat eder. Kabri Şerifi, bon kapanına inen caddeyle Zeyrek yokuşunun kesiştiği tepe üzerinde Soğukkuyu Piri Paşa Medresesi kabristanında yer almaktadır. Mehmet Emin Efendi, ilim tahsiline memleketinde başlayıp bir müddet ilim öğrendikten sonra 1698 yılında İstanbul'a geldi. Şeyhülislam Mirzazade Muhammed Efendi'den uzun müddet ders alıp ilim öğrendi ve çok iyi yetişti. Sonra Mekke'de Ahmet Yegdes Cüryani Hazretlerinden tasavvuf ilmini öğrenip tasavvufta talebe yetiştirebilecek duruma geldi. İkinci Hicaz seferinde hadis alimlerinden Ahmet Nahli'den hadis ilmini öğrenip icazet aldı. Ayrıca İstanbul'a ilk geldiğinde ilim tahsili sırasında hat, yani yazı sanatını Yedikuleli Hattat Abdullah Efendi

kendinden öğrendi. Değişik hat çeşitlerinde maharet sahibiydi değerli dinleyenler. Hem kaldığı bu evde hem de Şehzade Camii'nde talebelere ders vermeye başladı. İstanbul'da bulunan meşhur ailelere mensup kimseler de onun derslerine devam etti. Ali İzzet Paşa ve yeğen Muhammed Paşa bunlardandır. Etrafında çok talebe toplandı. Üstün ve olgun hallerini görenler ona Arif-i Muhlisi lakabını verdiler. Katiplik vazifesine ve talebelere ders vermeye bir müddet devam ettikten sonra başyüznameci Ali Efendi'nin 1702 senesinde vazifeli olarak Edirne'ye gönderilmesi üzerine onunla birlikte Edirne'ye gitti. Orada ileri gelen birçok kimseyle görüşüp sohbet etti. Edirne'de bulundukları sırada ders vermekte olduğu başyüznameci Ali Efendi'nin oğlu vefat etti değerli dinleyenler. Bunun üzerine ders vermekten vazgeçerek bulunduğu vazifeden de ayrılıp hacca gitmeye karar verdi. Karar verdiği günün sabahı Edirne'de Saraçhane yakınındaki çalıştığı dairesine gitmek üzere evden çıkmıştı. Yolu meşhur büyük bir zat olan Kasapzade Muhammed Efendi'nin dergahına uğradı. Oraya yaklaşınca Muhammed Efendi'nin oğlu Abdülkadir Efendi'nin dergahın önünde beklediğini gördü. Abdülkadir Efendi yanına yaklaşıp, ''Babam sizi dergahta bekliyor, buyursun bir kahve içelim.'' diyor, dedi. Bu davet üzerine Kasapzade Muhammed Efendi'nin yanına gidip elini öptü. O da, ''Safa geldiniz Hacı Emin Efendi.'' dedi ve elinden tutup odasına götürdü. Oturup sohbete başladıkları sırada Mehmet Emin Efendi, ''Elhamdülillah, bizi Hacı Şerif'le müjdelediniz.'' deyince Muhammed Efendi, ''Evet, siz bu gece hacca gitmeye niyet ettiniz, biz de tebrik ettik.'' deyip sohbete başladı. Sohbet sırasında Mehmet Emin Efendi'ye fıtraten yüksek bir kabiliyete sahip olduğunu ve çok büyük nimetlere kavuşacağını müjdeledi. Mekke'ye varınca Evliya'nın büyüklerinden İmam-ı Rabbani Hazretlerinin üçüncü oğlu Muhammed Masum Faruki Hazretlerinin yetiştirdiği Ahmet Yegdes Cüryani'nin huzuruna gitmesini, kendisinin de selamını ve hürmetlerini arz ederek onun talebesi olmasını tavsiye etti. Hayatında önemli bir dönüm noktası olan bu hocasıyla tanışmasını bizzat kendisi şöyle anlatır. Mekke'ye varınca ilk gün Kabe'yi tavaf ve ziyarette geçti. Ertesi gün sabah namazını Harem-i Şerif'te kıldıktan sonra dışarı çıkacağım sırada Harem-i Şerif'in bir köşesinde 30'a yakın kimsenin bir halka halinde oturduklarını gördüm. ''Niçin böyle halka olmuşlar acaba? Ders için hocalarını mı bekliyorlar?'' diyerek yanlarına yaklaşıp oturdum. Hepsinin başlarını eğip edeple oturduklarını gördüm. Ben de oturup başımı eğerek bekledim. Bir ara başımı kaldırıp baktığımda halkanın ortasında duran bir zatı karşımda gördüm. Dikkatle bana bakıyordu. Bakışlarından ve heybetinden ürperip başımı eğip gözlerimi yumdum. Bir müddet daha öyle durduktan sonra yine dikkatle bana baktığını gördüm. Sonra o zat ellerini kaldırıp dua etti. Duadan sonra Fatiha okundu ve herkes kalkıp dağılmaya başladı. Ben de kalkıp giderken o mübarek zat bana yaklaştı. Yanıma gelip selam verdi ve ''Hoş geldin Emin Efendi.'' dedi. Halimi hatırımı sordu, sonra beni yanına alıp Harem-i Şerif'in yakınında bulunan evine götürdü. İçeri girip oturduktan biraz sonra hizmetçisi sofrayı kurdu. Sofrada sıcak bir ekmek ve fincan içinde içecek bir şey vardı. O mübarek zat ellerini ekmeğe uzatınca bir elinin bileğinden kesik olduğunu gördüm. Hemen Edirne'deki Şeyh Muhammed Efendi'nin tavsiyesi aklıma geldi ve bahsettiğinin bu mübarek zat olduğunu anladım. Beni talebeliğe kabul edip ders vermeye başladı ve Allah-u Teala'nın ismini zikretmemi söyledi. Sonra da şu beyti okudu. 30-40 yıl geçince eylemiş tahkik Hakan'ı ki bir dem hakkı zikretmek değer mülki Süleyman'ı. Bundan sonra dille anlatılmayacak hallere ve nimetlere kavuştum. Farisi bildiğim için ekseriyetle Farisi kelimelerle konuşuyordu. Benden 2 sene önce huzuruna gelen Tatar Ahmet Efendi adında bir zat ona hizmet etmekteydi. Ben huzuruna kavuşunca Tatar Ahmet Efendi'yi Medine'de bulunan ve orada insanlara rehberlik yapan talebesi Abdurrahim Buhari'nin hizmetine gönderdi. Sonra benim İstanbul'a döneceğim sırada Tatar Ahmet Efendi'yi tekrar Mekke'ye çağırıp icazet verip Anadolu'ya insanları irşad için gönderdi.
1702 senesi haç mevsiminden 1705 senesi haç mevsimine kadar 3 sene Ahmet Yegde Süryani Hazretlerinin hizmetinde, derslerinde ve sohbetlerinde bulundum. Nihayet 1705 senesinde hacıların dönmesi sırasında hocamın izni üzerine İstanbul'a döndüm.

0: Akra, Akra, Akra.
1: Merhaba değerli Akra FM dinleyenleri. Mehmet Emin Tokadi Hazretlerinin hayatını anlatmaya devam ediyoruz. Seyit Yahya Efendi şöyle anlatır. Babam, Yeniçeriler Ocağı'na mensup olduğundan Mora Yarımadası'nın fethi tarihi olan 1715'te Kapıkulu talebelerine katıldım. Sonra da İslam askerinin Belgrad'dan dönüşünde İstanbul'da katiplik vazifesi yapmama izin vermeleri üzerine sabah hocam Mehmet Emin Efendi'nin huzurundan ayrılıp A kapısına gidip ikindiden sonra dönüyordum. Bu hal üzere devam etmekteyken 1745 senesi Recep ayında hocam Mehmet Emin Efendi'nin göğsünde küçük bir sivilce çıkıp rahatsızlanmasına sebep oldu. Bunun üzerine bizim eve teşrif edip bir hafta müddetle dostlarımızla kaldı. Göğsünde çıkan sivilceye bazı merhemler sürerek tedavi etmeye çalıştık. Fakat gün geçtikçe ağırlaştı. Sonra kendi evlerine döndüğünde bir sivilce de omuzlarında çıktı. Tabipleri getirip gösterdiğimizde o sivilcenin şirpence olduğu anlaşıldı. İhtimamla, dikkatle tedavi etmeye başladık. Arkadan 40-50 gün geçti. Fakat bir türlü iyileşme alameti göremedik. Nihayet bu haldeyken vefat etti. Vefatını işiten büyük zatlar toplandı. Mehmet Emin Efendi'nin talebesi olan Baklalı Cami İmam-ı El-Hac Muhammed Efendi o gece bir rüya gördü. Mehmet Emin Efendi ona rüyasında "Yarın gel benim cenazemi yıka." buyurduğundan sabahleyin hocalarının evine gelip durumu gördü ve rüyasını anlattı. Himmetzade merhum Abdülsamed Efendi'nin damadı, Ordu Şeyhi Abdülhalim Efendi cenazesini yıkamak için gelmişti. Baklalı Camii İmamı Muhammed Efendi bu vazifenin kendisine verildiğini söyleyince Abdülhalim Efendi gasp işini bırakıp su dökme hizmetini yaptı. Abdülhalim Efendi ile El-Hac Muhammed Efendi cenazesini yıkayıp kefenlediler. Sonra Fatih Sultan Mehmet Han Camii'nde cenaze namazı kılınıp evinin yakınlarında Piri Paşa Medresesi önündeki kabristana defnedildi. Mehmet Emin Efendi İstanbul'a ilk geldiğinde bir ay Piri Paşa Medresesi'nde kalmıştı ve orayı sevmişti. Ne zaman bu medresenin önündeki mezarlığın yanından geçse durup orada metfun bulunanların ruhuna Fatiha-i Şerife okurdu. Yanındakilere de "Burada her zaman böyle dua ediniz," derdi. Vefat edince kendisi de oraya defnedildi. Mehmet Emin Efendi'nin alnı açık ve nurlu, kaşları yay gibi ve araları açık, gözleri iri, parlak ve elaydı. Burnu düzgün ve doğru, yanakları ne etli ne de zayıftı. Bıyıklarıyla kaşları aynıydı. Sakalı yuvarlak ve beyazdı. Uzuvları düzgün, yürüyüşü Resulullah Efendimizin sünnetine uygundu. Konuşması tatlı ve tesirli, sesi gür olup Davudi'ydi. Şefkati çok yetişmiş ve yetiştiren büyük bir mürşid-i kamildi. Son derece mütevazı davranır ve hallerini daima gizlerdi. Talebeleriyle yakından ilgilenir, müşkillerini çözüp teselli ve ferahlık verirdi. Meclisinde herkesin anlayışına göre konuşur, her ilmin, her fennin hakikat ve inceliklerinden de bahsederdi. Kıymetli tefsir kitaplarından söz açınca, kitaba bakmadan ibareyi aynen okurdu. Buhari ve Müslim kitaplarındaki hadis-i şerifleri de böylece ezberden okurdu. İbadet ve taatlerini son derece gizlemeye çalışır, giyinişinde, kıyafetinde hususi bir elbise veya kıyafet giymeyip bu hususta halkın giydiklerini tercih ederdi. Kendisinden nasihat isteyenlere daima önce şunu iyi bilmelidir. Müminlere önce lazım olan ehli sünnet ve cemaat alimlerinin bildirdikleri şekilde itikad etmektir. Çünkü doğru itikat herkes için temeldir. Temel olmayınca bina olmaz. Doğru itikat her şeyden önce geldiği için önce onu söylüyoruz. ehli sünnet ve cemaat, ashab-ı kiram, tabi'in ve tebe-i tabi'in efendilerimiz, müçtehit imamlar ve kıyamete kadar olanlara tam olarak tabi olanlardır, buyurdu. Mehmed Emin Efendi talebelerinden birine yazdığı bir mektupta şöyle buyurdu. Bu aleme niçin gelindiğini, asıl maksadın Allahü Teala'ya kulluk olduğunu bilmelidir. Can bedendeyken marifetullahı isteyip dünya ve ahiret saadetine mazhar olmalıdır. Dünya dostu, mal dostu, güzellik dostu ve diğer şeylerin dostu çoktur. Allah dostu, iksir-i azam, yani her derde deva gibi nadir bulunan çok kıymetli bir şeydir. Bir nefeste iki nimet vardır. Bunun için her nefese iki şükür lazımdır. 24 saatte her saate 1000 nefes ve her nefese iki şükür olmak üzere 48.000 şükür olur. Bir insan bütün işlerini bıraksa şükür, şükür diyerek Allahü Teala'ya hamd ve şükretse yine şükrün hakkını eda edemez. Malum oldu ki Allahü Teala'ya şükrün binde birini eda edemez. Mehmed Emin Tokadi Hazretlerinin Arapça, Türkçe ve Farsça eserleri vardır. Eserlerinden bir kısmı şunlardır. İrşad-ü Salikin, Risaletül Etvar, Şerh-i Kaside-i Askalani, Tuhfetül Tullab, Hulasa-i Tarikat ve Risale-i Ruhiye. Bugünkü programımızın sonuna geldik değerli dinleyenler. Yüce Allah bizleri şefaatlerine nail eylesin. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle şimdilik hoşça kalın.

insanlar bir ömür boyunca hakikatin izini sürdü. İlmiyle, irfanıyla asırları aşan bir miras bıraktı. İlim ve hikmet yolcusu mana erlerinin hayatları Akra'da. Erenler Kervanı.

0: Gönüllerden kibri çıkartmak, yüce dağları iğneyle kazımaktan daha zordur.
1: Şeyh Şamil.
2: Farkında ol, Akra dinle.

İlahi, gel sual etsen bana, cevabım iş buydu anda sana. Ben bana zulmeyledim, ettim günah. Neyledim, nettim sana ey padişah. Gelmeden dedin hakkıma kem diye, doğmadan dedin asa Adem diye. Sen ezelde beni asi yazasın, doldurasın aleme avazesini. Nesne eksildi mi mülkünden senin? Geçti mi hükmüm ya hükmünden senin? Rızkını yiyip seni aç mı kodum? Ya yiyip öğününü muhtaç mı kodum? Kıl gibi köprü gelersin geç diye. Gel seni sen tuzağından seç diye. Kıl gibi köprüden Adem mi geçer? Ya düşer, ya dayanır, yahut uçar. Kulların köprü yaparlar hayır için. Hayrı budur kim geçerler seyir için. Terazi korsun hevaset tartmaya. Kastedersin beni oda atmaya. Sen temaşa

kılasın ben hoş yanam. Haşelillah senden ey Rabbül Enam. Geçmedi mi intikamın? Öldürüp, çürüdüp, gözüme toprak doldurup. Hiç Yunus'tan değdi mi sana ziyan? Sen bilirsin aşikare bu nihan. Bir avuç toprağa, bunca kıylukal, neye gerek ey Kerim-i Zülcelal?

Allah'ım, senden kendisiyle kalbimi hidayet edeceğin, işlerimi toparlayacağın, dağınıklığımı düzene koyacağın, iç dünyamı güzel ahlakla olgunlaştıracağın, böylece beni yücelteceğin, amelimi temize çıkaracağın, doğru yolu bana ilham edeceğin, ülfet edeceğim dostumu temin edeceğin ve beni her kötüden koruyacağın bir rahmet dilerim.

0: Öz etkili. 2 dakika.
1: Rutin sınır belirlemeyi çok etkiliyor. Mesela çağrıldığı misafirliğe ya da ortama her akşam gidiyorsa bir aile, orada bir akşam rutini yok demektir o ailenin. Ya da işte yeni çıkmış diziyi hemen ailece başına oturup izliyorsak bir içerik rutinimiz yok demektir. Yani tercih etme rutinimiz yok demektir. Ya da işte popüler bir akıma, düşünceye, uygulamaya ya da sosyal medya oluşumuna hemen kendimizi kaptırıyorsak bununla ilgili bir rutinimiz yok demektir. Bunlar hep sınırları, kuralları etkiliyor. Önce alışkanlıklarımızı etkiliyor, sonra sınırlarımızı etkiliyor. Rutinle ilgili hani burada sağlam bir niyet çok önemli. Yani önce rutin oluşturmaya gerçekten inanmak etkisine. Önce bir niyet etmek, rutinin insan hayatındaki yeri ve önemine inanmak. Bunun aile hayatımıza sirayet edeceğine kanaat getirmek, çocuklarımızla paylaşmak. Bakın çocuklar, işte sizinle bir konuyu istişare etmek istiyoruz. Bir gelin bakalım, oturun, birlikte değerlendirelim. Ben rutini belirledim, tamam. Gitti. Ben rutini belirledim. Rutinimiz bu çocuklar, ilan ediyorum. Hani padişah fermanı okur gibi. Çok bir karşılığı olmuyor. Ama birlikte rutinleri belirledik. Senin rutinle, senin. Bir de sadece belirlemek de değil. Mesela yazmak bir ailemiz. Bütün aile bireyleri rutinlerini belirlemişler. Her biri bir kağıda yazmışlar bunları ve evde buzdolabının üzerine yapıştırmışlar. Düşünün ki bütün aile bireylerinin her gün ne yapacağı orada var. Ya da her hafta ne yapacağı. Bu müthiş bir uygulama. Bununla ilgili özellikle bunu yapan ailelerde mesela aile içi iletişimi çok pozitif etkilediği ile ilgili paylaşımları, tespitler var. Bunları kendileri söylüyorlar. Ne gibi hani tespitler, faydalar? Hani dedik ya, herkesin bir rutini olmuş oluyor. Çocuk bunu görmüş oluyor. En nihayetinde bunu görmüş oluyor, deneyimlemiş oluyor. Annesinde babasında deneyimlemiş oluyor. Birlikte yapmış oluyorlar. O ekran kapanıyorsa birlikte kapanmış oluyor. Telefonlar bırakılıyorsa bir kenara birlikte bırakılmış oluyor gibi. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Birlikte deneyimlemek çok mühim. Tabii bunların hepsi çok kolay olmuyor. Elbette dirençler oluyor. Elbette çocuklar istemeyebiliyor. Fakat orada işte nasıl söyleyeceğimiz, birlikte harekete geçmek. Bunları üstünde ısrarcı olduğumuzda hani... Zaten ısrarcı olmak bir derdimiz değil mi aynı zamanda? Yani evde kurallar, rutinler oluşsun diye sürekli ısrarcı olabiliyoruz. İşte orada o enerjimizi, ısrar etme enerjimizi orada harcayacağımıza birlikte yapmaya harcayalım.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

gökten suyu bir ölçü dahilinde indirdik de onu yerde faydası için biz durdurduk. Şüphesiz biz onu gidermeye de kadiriz. İşte onunla size hurma bahçeleri, üzüm bağları meydana getirdik. Bu bahçelerde sizin için birçok meyveler vardır ve onlardan siz yersiniz. Yine onunla Tur-u Sina'da yetişen bir zeytin ağacı yarattık ki meyvesi yiyenler için hem yağ hem de katık olarak zeytin verir. Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile rengarenk çeşit çeşit meyveler çıkardık. İşte bunlar Allah'a gönülden bağlı olan ihlaslı kulları için tadı ve özellikleri bizce bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. Onlara nimeti bol cennetlerinde birbirleriyle karşılıklı tahtlar üzerinde otururlarken ikramda bulunulur. Orada cennetlerde müttaki, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar güven içinde canlarının istedikleri

0: istediği her meyveyi isteyip yerler. Müttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennet sıfatı şudur. İçlerinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret onlar içindir. Hiç bunlar o ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça kesen kaynar sudan içirilen kimseler gibi midir? Biz onlar, iman edenler ve nesilleri de imanla kendilerine tabi olanlara canlarının çektiği meyve ve etten bol bol verdik.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?
2: Akra, akra, akra.

misafire ikram etmekle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa misafirini iyi ağırlasın. Bunun uygun süresi bir gün ve bir gecedir. Misafirlik hakkı 3 gündür. Bundan sonra misafire ikram sadakadır.

Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, komşusunu rahatsız etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, ya faydalı söz söylesin veya sussun. Kimin yanında iki kişilik yemek varsa, üçüncü bir kişiyi, dört kişilik yiyeceği olan beşinci ya da altıncı bir kişiyi misafir etsin. Sevgili dinleyenler, misafire ikram etmekle ilgili üç hadis-i şerifi paylaştık.

Akra'da Sağduyulu Akıl Özel Söyleşilerinde yeni bir bölüm. Duygularımız ve düşüncelerimiz. Sağlıklı düşünmeyi nasıl geliştirebiliriz? Düşüncelerimiz ve duygularımız birbiriyle çelişir mi? Doğru kararlar alabilmenin yolu nedir? İrade, akıl ve düşünme kavramlarının dijital çağdaki yorumlarıyla Sağduyulu Akıl Özel Söyleşisi Pazar 17.15'te Akra'da.

Peygamber Efendimiz buyurmuş ki min saadetil mer en yetule ömruhu ve yerzukahullahul inabe. İnsanın, kişinin mutluluğunun, saadetinin emaresidir. Nesi? Tulu en yetule ömruhu. Ömrünün uzun olması. Hepinize uzun ömürler diliyoruz onun için bu hadis-i şerife göre. Ve yerzukahullahul inabe ve Allah'ın ona efendim kendisine yönelişi nasip etmesi. İnabet Cenab-ı Mevla'ya yönelmek demek. Tabii bu konuda yani günlerce, yıllarca konuşsak bitmez. Büyüklerimiz hep konuşmuşlar. Mevlana Celaleddin Rumi bütün konuşmalarında, şiirlerinde aşkı işlemiş. Yunus Emre aşkı işlemiş. Efendim büyük evliyaullah, sofiler, mutasavvıflar, din alimleri aşkı işlemişler. En büyük sevgi Allah sevgisidir. Hakikaten de aşık olunacak. Efendim hakiki gönül bağlanacak efendim. Allah-u Teala Hazretleridir tabii. O bakımdan ona yönelmek çok önemli. İnabet, Allah'a yöneliş nasip olması çok önemli. Allah-u Teala Hazretleri hepimizi uzun ömürlü eylesin. Allah'ı bilen, bulan, ona yönelmiş olan ve onun yolunda çalışan, onun sevgisini, rızasını kazanan, sevgilisi olan, evliyası olan

0: olan kullarından eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlenizi müşerref eylesin.
1: Akra, akra, akra.

Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964 ve 1978 yıllarında dünya ağır sıklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı.

Hollywood bulvarındaki şöhretler kaldırımında tüm ünlülerin isimleri ve yıldızları yer alıyordu. 3 kez dünya şampiyonu olan efsanevi boksörün ismini bu bulvarda yaşatmak isteyen yetkililer, Muhammed Ali için konulan yıldızı yere değil, ilk kez duvara monte ettiler. Zira Muhammed Ali, "Peygamberim Hazreti Muhammed'in adını ayaklar altına koydurmam" deyip bu konuda ısrar edince, organizatörler talebini kabul etmiş ve Muhammed Ali'nin yıldızını üstüne basılmaması için Kodak Theater'ın duvarına asmışlardır.

yeryüzünde hiç kimse onun kadar sevilmedi. Allahu Teala ve yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim onu metheyledi. Ona olan aşkın tezahürüyle gönülden satırlara dökülüverdi en güzel dizeler. Kilye-i Şerifler, Nat-ı Şerifler, Şemailler ve Esma-ü Nebiler onu anlattı. Habibi Edibi Zişan Efendimiz, o son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin yüce ahlakı, ibadet hayatı, rehberliği, idareciliği, ailesine, çocuklara olan sevgi ve şefkati, sünnet-i seniyyesi, onu gerçek anlamda örnek almanın yolları. Akademisyenlerin, ilim ehlinin en sevgiliyi anlattığı son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem programı Akra'da.

İşte böyle. Merhabalar efendim. İşte der kalırız. Böyle namelerimiz, böyle türkülerimiz, böyle eserlerimiz var. Bizi biz eden, sırma sırma, bizi işleyen, bizi yarınlara taşıyan özge özge eserler. Kısaca türkü demişiz. Ozanların dilinden, ozanların telinden günümüze kadar ahlarla sarıla sarıla, devrile devrile, evrile evrile gelmiş. Koca Yunus'umuz söylemiş. Yar yüreğim yar, gör ki neler var. Dinledik ve dinleyeceğiz ama birkaç kelam edeceğiz. Akrafem'de, Akra'da türkülerimizle bizi biz eden namelerin hasıyla kısa kısa demlerde sizlerle buluşacağız. Öylece bugün vesile ve vasıtamız Yunus'umuzdan. Yar yüreğim yar, gör ki neler var. Bu halk içinde bize güler var. O gülen gülsün, hak bizim olsun. Gafil ne bilsin, hakkı sever var. Bu yol uzaktır, menzili çoktur, geçidi yok.

Girdik bu yola aşk ile bile. Gurbetlik ile bizi salar var. Her kim merdane gelsin meydane. Kalmasın cane yahut kıymasın cane. Kimde hüner var? Yunus sen burada meydan isteme. Meydan içinde merdaneler var. Aziz dinleyenler, biz zaman zaman namelere hapsettiğimiz paha biçilemeyen manalar, anlamlar, mottolar, hakikatler var. Dedik ya, bizi biz eden değerler, sütunlar, temeller var. Bu da böyle bir eser, türkü. Güneydoğu Anadolu deniliyor. Ama asıl Kerkük Havzası, Urfa Kerkük Havzası, ziyadesiyle Fırat Havzası da diyebiliriz. Elaziz'den başlar, Harput'tan başlar, Diyarbakır, Urfa üzerinden böyle kıvrıla kıvrıla, evrile evrile ta Basra Körfezi'ne kadar iner. İnmezden evvel yukarılarda Hazreti Hüseyin Efendimiz'in nefesiyle beslenen topraklarda neşet eder bu eserlerin nameleri. Barak denir, hoyrat denir, tenzile denir, birçok isimlerle söylenir. Ama usanılmayan, usanmadığımız eserlerin başında yer alır. Dinlemeye doyamayız. Hem söz güfte hem de müzik bakımından, icra bakımından mühim. Bazı uzmanlar der ki bu ortaktır, bir elbisedir. Bu nameler, güzel sözler bu elbiseyle donanır ve sizlerle buluşur. Hem sözlerini, güftesini ezberlemek hem de zaman zaman namelerini okumak güzel bir şey. Hem klasik üslupta ve dahi modern tarzlarda da icralar olmalı, olmalı, olmalı, nesilden nesile aktarılmalı, unutulmamalı. Unutulmamalı çünkü biziz bu. Hem aşktan, hem meşkten, hem yoldan, hem diyargamlıktan bahseder. Hazreti insan denilen insana kamil olmakla, efendim, yol arayanlara yol gösteren eserler, ışıklar, şemalar, lemalar aziz dinleyenlerimiz. Efendim, kısa kısa böyle bir türküyle, bir türkülük yol boy edeceğiz sizlerle akrada inşallah. Tekrar yar yüreğim yar dedik yunusumuzdan. Dinleyerek başladık, dinleyerek sizlere şimdilik hoşça bakınız zatınıza diyelim.

Engin ol gönül, engin ol. Gör ki içinde neler var. Gönlümüzü ve ruhumuzu titreten irfan ve hikmet dolu türküler engin ol gönülde.

Gamlı günler uzadı, sona ermedi asla. Acılar ayrılık günüyle doldu havasla. Günler geçmiş, varsın geçsin, sen tasalanma. Geçip giden onlardır, sakın yalana kanma. Sevgi dünyasının balıkları, hak aşıkları, vuslat çeşmesine konmuştur sadıkları. Ruhen yücelmeyen kişi kemalden habersiz. Cahillere kısa kes, iyi öğüt yetersiz. Dünyadan bağın kopar, daima hür ol hür. Altın gümüşe tapma, özgür ol da özgür dur. Rızık denizi uçsuz, sığamaz bir testiye. Ancak 40 günlük kısmet kalır sana hediye. İlahi aşk nefsinden yırtarak elbiseni, çıkarır hırs ve ayıptan yükseltirsin sesini. Ey bizim hoş sevdamız, ne güzeldir aşkımız. Gizli hastalıklara, dertliye derman mestimiz. Ey bizim kibir duyup çokça böbürlenmemiz. Devası aşktır ancak gururları yenmemiz. Bedenimiz topraktan, aşk onu yüceltendir. Dağları çevik iken alçaltıp inceltendir. Ey aşık! Tur dağına çıkıp can olunca mest, Musa düşüp bayıldı çünkü olmuştu sermest. Keşke ben de beşerle birlikte dursaydım. Hakka yakın olup da cemalin görseydim. Kamil insan olarak kalsaydım.

ben öyle. Ney gibi aşk üfleyip derdini sonra söyle. Gül mevsimi geçince bülbüller hemen sustu. Çileli bülbül sesi işitmeyenler pustu. Bilesin, kainatta her şey ondan tecelli. Onun kudretli eli kuvvetindendir belli. Aşık bir perdedir de asıl sevgi diridir. Aşık ölünce kalan hep onun eseridir. Bu gerçeği sezmeyen, aşkına meyletmeyen, kanatsız kuş gibidir, viranede ötmeyen. Sevgilimin lütfu eğer beni aydınlatmasa, yol göstermese eğer, biter mi bunca tasa? Açıklar gerçek sözü, aşk erdirir vuzuha. Fakat bu can aynası kavuşmaz asla.

0: Ya Rab, dünyaya gönderdin, eserlerini gösterdin, gönlümüzden vurulduk, emirlerindeki isabetleri tasdik ettik, gönlümüzden inandık. Ölüm bizim için ne sevinçli bir kavuşma, bir sürur, bir saadet, bir ulvi hadise, özlemle kavuşmayı beklediğimiz.
1: Sağduyunun sesi Akra.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Gazozlarda alkol var mıdır? Evet, gazozların birçoğunda etil alkol vardır. Peki nereden gelmektedir bu? Gazozlardaki etil alkol aroma içerisinden girer. Aromalar bir sıvı solüsyon içerisinde saklanır ve saklandığı solüsyonda bir miktar etil alkol bulunur. Dolayısıyla aromayı kattığınız zaman aromanın içinde bulunduğu solüsyondaki alkol de bir miktar gazozlara girer. İşte ölçülen bu alkol aromanın içerisinde bulunan alkoldür. Peki bu kullanılmak zorunda mıdır? Değil. Etil alkol yerine başka kimyasal maddeler, başka alkol türleri, helal olan alkol türleri kullanılabilir. Çünkü alkol geniş bir kimyasal madde grubudur. Sadece sarhoşluk veren etil alkol bizim için sorunludur. Buna fıkıh uzmanları ne diyor? Eğer muadili varken çok az miktarda da olsa aromaların içerisinden gıdalara giren etil alkolün uygun olmadığını düşünmektedir fıkıh uzmanlarının çoğunluğu. Dolayısıyla bu konu helallik açısından bir sorun olarak önümüzde durmaktadır gazozlarla ilgili. Evet değerli dinleyiciler, toparlayacak olursak gazozları biz içilmesini önermiyoruz. İçindeki bir şekerden, şekerin bir enerji değerinden dolayı bizim buna ihtiyacımız yok. Önce onu vurgulayalım. Sürekli içilecek bir ürün değil. Tatlandırıcı olmayanları tercih edebilirsiniz. Şeker olanları tercih edebilirsiniz. Ancak tüm ürünlerde sodyum benzoat vardır. Bundan da kaçış yok. Dolayısıyla eğer gazozu içerseniz bir miktar riskli katkı maddesini de vücudunuza almış oluyorsunuz. Helallik açısından ise gazozlarda kullanılan aromadan dolayı etil alkol bulunabilir. Ancak etil alkolün olmadığı ve helal sertifikası olan gazozlar vardır. Eğer illa gazoz tüketmek istiyorsanız helal sertifikalı bu ürünleri tercih etmelisiniz.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaradan Rabbinize ibadet ve itaatle kulluk ediniz ki takvaya erenlerden, emirlerine uygun yaşayıp yasaklarından kaçınarak korunanlardan olasınız.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse öfkeden dilediğini yapmaya gücü yettiği halde öfkesini yenerse, Allah Teala kıyamet gününde halkın gözü önünde onu çağırır, hurilerden istediğini seçmesine izin verir.

0: güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Buyurdu ki Peygamber Efendimiz, her kim la ilahe illallah derse Allahu Teala Hazretleri huzurunda ona bir ahdü peyman, bir vesika, bir anlaşma, ahitleşme akdedilir. Berat, bir anlaşma verilir. La ilahe illallah dedi diye yazılır bir berat ona. Bu la ilahe illallah diyenlerdendir diye bir ahitname kendisine yazılır. Her kim Subhanallahi ve bihamdihi derse kütübet lehu biha, onun için buna yazılır. Mi'etü elfi hasenetin, 100.000 hasene ve erbaatun ve işrune elfi hasenetin, 124.000 efendim hasene yazılır. Sübhanallah ve bihamdihi diyene. La ilahe illallah demek Allah'tan gayrı ilah yoktur demek. Sübhanallah demek Allah'ın eksiği, noksanı, kusuru yoktur. Her şeyi tamdır, mükemmeldir, güzeldir, hoştur demek. Ve bihamdihi demek ben onu bütün kalbimle överim, methederim, sena ederim, hamd ederim demek oluyor. İşte bu duygular güzel olduğundan Allah bunlara büyük sevaplar ihsan ediyor. Bu büyük sevapları bazıları garipserler. Böyle bir sözden bu kadar olur mu diye. Onlara da Kadir suresi hüccet olarak yeter ki Allah-u Teala Hazretleri bir geceye efendim 1000 ayın sevabını, faziletini verdiğini o surede bildiriyor bize. Binaenaleyh Allah-u Teala Hazretlerinin lütfu deryası cuşa gelip dalgalandı mı onun önünde kimse duramaz. Lütfu her şeye yeter erişir.
1: Dostça bir tavsiye. Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: kendimizi, birbirimizi, varlığı, eşyayı okumanın, anlamanın yolu aynadaki yansımalardan geçer. Duygu ve davranışlarımız ekseninde sana, bana, ona dair birçok konu aynadaki insanda.
1: Aynadaki İnsan programından hepinize merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Yeni bir bölümle daha huzurlarınızdayız. Programımıza hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugünkü programımızda çocuklarda görülen saldırgan davranışların altında yatan nedenleri konuşacağız. Konuğumuz uzman psikolojik danışman ve klinik psikolog Mürşit Ekmel Aybek Beyefendi. Mürşit Hocam hoş geldiniz yayına.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim, sağ olun.
1: Nasılsınız, iyisinizdir inşallah.
2: Hamdolsun, çok şükür sizler de iyisiniz.
1: Çok şükür bizler de iyiyiz. Hocam şimdi bugün sizinle programımızda çocuklardaki saldırganlığın altında yatan nedenleri konuşacağız. Özellikle ailelerin tutum ve davranışları nasıl olmalı? İlerleyen ve önlenemeyen bir saldırganlık söz konusuysa tedavi edilebilir mi bu tür saldırganlık? Varsa tedavi yol ve yöntemleri neler? Elbette bunları sizden ayrıntılı bir şekilde öğrenmek isteriz. Ama öncelikle dilerseniz çocuklardaki saldırganlığın temel nedenlerini konuşalım, başlayalım. En temel nedenlerle başlayalım ve aile tutum ve davranışları burada ne kadar önem arz ediyor? Bununla da devam edelim, buyurunuz.
2: Tabii şimdi evet, saldırganlık zaman zaman

0: aileler tarafından şikayet edilen bir konu. Bir çocuğun veya gencin saldırgan davranışta bulunmasının en temel nedenlerinden bir tanesi kendini güvende hissetmemesi. Kendini güvende hissetmeyen bir çocuk veya genç saldırgan davranışlar sergileyebilir. Koruma refleksiyle yapar bunu, kendisini koruma çabası içerisinde olur ve abartılı tepkiler verir. Buna ilave edeceğimiz bir başka başlık, kendini ifade edemediğinde, huzursuz olduğunda, yapacağı davranışla ilgili tam kestiremediğinde, hesap edemediğinde, ne yapacağını bilemediğinde de taşkın ve hırçın davranışlar, şiddete yönelik davranışlar sergileyebilir. Tabii bunu yaş itibariyle de sınıflandırabiliriz. Özellikle küçük yaşlarda 9-10 yaşına kadar daha sık karşılaşabiliyoruz. Genelde daha aşağı yaşlarda biraz daha fazla olur. Kendini ifade edemeyen, uygun kelime bulamadığı zamanlarda işte anneye vurur, babaya vurur. Buradaki özellikle çocukların anneye veya babaya vurmasının en temel nedeni kendisinin kendi yolculuğuna gitmesine engel olan kişiye veya çocuğa göre çocuğa huzursuzluk veren kişiye şiddet gösterir. Yani sen benim yolumu engelliyorsun, sen benim ben olmamı engelliyorsun diye aslında onun kendini ifade etme biçimidir. Biz burada genelde ne yapıyoruz? İşte anneye vurulmaz, babaya vurulmaz, onu yapma, bunu yapma dediğimizde aslında çocuğun kendini ifade etme biçimine bir müdahale ediyoruz. İki, çocuğun daha da gerilemesine neden olabiliriz burada. Oysa annesi karnında taşıdığı evladı niye vuruyor kendisine? Ona bakması lazım annenin. Kendi kanından, kendi canından olan evladı babaya niye vuruyor? Ona bakılması lazım. Bir işarettir bu. Ben şu anda senle ilgili bir sorun yaşıyorum ve kendimi ancak böyle ifade edebiliyorum. Beni gör, beni duy diye yapar bunu. Bu tip durumlarda anne babanın çocuğu durdurmak veya işte şiddete şiddetle karşılık verecek bir cezalandırma yöntemi veya psikolojik bir cezalandırma yöntemi sunmaları çocuğun daha da öfkelenmesine, daha da hırçınlaşmasına, problemin daha da büyümesine neden olur.
1: Evet.
0: Bu durum aslında şöyle bir benzetme yapabiliriz. İşte yangına körükle gideriz, yangına ateş atarız. Oysa bir şeyde ateş varsa, bir yangın varsa yapılması gereken şey tam tersi bir davranıştır. Su dökeriz. Sükun olması için, rahatlaması için, dingin olması için başka bir yol seçeriz. Eğer bir çocuk hırçın davranıyorsa, öfkeli davranıyorsa, şiddet gösteriyorsa bir kendini koruma refleksinden yapar, iki anlaşılamadığı için beni anlayın mesajı verir. Bizim orada mesaja odaklanmamız lazım. Ortaya çıkan davranıştan ziyade neden böyle bir davranışa çocuk başvuruyor, ona bir bakıp ona göre tedbir almamız lazım.
1: Anladığım kadarıyla ebeveyn tutum ve davranışları burada çok önem arz ediyor. Hem olayı çok doğru gözlemlemek hem de hangi tutum ve davranışlar acaba saldırganlığa neden oluyor, bunu da gözlemlemek lazım. Peki ebeveynlerin tutum ve davranışlarını ele alırsak hangi tür davranışlar acaba çocuklarda saldırganlığa giden yolu daha da tetikliyor?
0: Tabii bu çok geniş bir soru aslında. Burada şöyle ele almamız lazım. Bir Müslüman bir fert olarak çocuğu ele alacak olursak anne baba Müslüman, çocuk Müslüman, yani bizim kendi inanç perspektifimizden baktığımızda karşımızda Allah'ın yarattığı, Allah'ın ruhundan üflediği ve iyiye, doğruya, güzele, faydalıya ayarlı bir varlık var. Yani aslında özünde iyi yapmak isteyen, güzeli yapmak isteyen, doğruyu yapmak isteyen, faydalıyı yapmak isteyen bir varlık var. Yani eğilim o yönde. Şimdi bu eğilim ortaya çıkmıyorsa eğer, bu eğilime zıt bir tutum sergileniyorsa bir şeyler ters gidiyor demektir. Biz çocuğun sürecine müdahale ediyoruz demektir. Çocuğun sürecine, yani yaratılışına, yani akışına, yani denklemine, yazılımına müdahale ettiğimiz zaman problemleri büyütürüz. Genelde problemlerin okulla beraber daha arttığını gözlemliyoruz. Şimdi okulu da konuşmak durumundayız böyle bir
1: Evet,
0: tabloda.
1: evet.
0: Çünkü ben yıllardır bu işin içerisinde çalışıyorum ve şunu gözlemliyorum. Okul ortamı eğer iyi ayarlanmaz ve iyi dengelenmezse ciddi manada ondan uzaklaşmasına kadar giden bir sürece neden oluyor. Yani önce bu öfkeler, o vurmalar bir şeyin işareti olabilir. Bu arttıkça daha büyük problemlere neden olabiliyor. Buna neden olan şeylerden bir tanesi sürekli ders baskısı altında, sürekli kural baskısı altında, sürekli beklenti baskısı altında olan çocuklar öfkelenmeye başlar. Genelde erkek çocukları bunu hırçınlıkla, öfkeyle ortaya çıkarırlar. Kız çocukları biraz daha içine atar. Erkek kadar şiddete başvuramayabiliyor. Erkek çocuk veya kızlardan da elbette şiddete başvuran oluyor ama genel anlamda söylüyorum bunu. Eğer bir çocuk şiddete de başvuruyorsa bir açıdan iyidir. Neden? Bir problem var. Bunun problemin varlığını bize işaret ediyor. Buna ele almamız lazım. Buna baktığımızda da niye bu şiddete başvuruyor? Biz fazla üzerine gidiyoruz, fazla beklenti içerisinde oluyoruz diyebiliriz. Şunu biz gözden kaçırıyoruz. Karşımızda Allah'ın yarattığı bir varlık var. Kendine ait bir sistemi var. Kendine ait kaldırma gücü var, yükü var. Ve kendine ait yetenekleri, ilgisi, merakı var. Efendimiz Aleyhisselam buyurur ki, kişide var olan ona kolaylaştırılmıştır. Kişide var olan ona kolaylaştırılmıştır. Şimdi Osmanlı ile mesela kıyaslayacak olursak Osmanlı bunu çocuğun istidadına bakarak çözmüş. Yani yapısı, ilgisi, merakı neyse ona yönlendirmiş. Talebe kelimesi oradan geliyor. Talep eden neyi merak ediyor, neye ilgisi varsa onun önünü açıyor. Şimdi düşünün bir çocuğu. Yaratılışından getirdiği resim çizme merakı var diyelim. Şimdi yaratılıştan gelen bir istek var. Bu çocuk bu istekle beraber hatta o kadar çok resim yapmak ister ki uyumaz bile. Hatta o kadar çok resim yapmak ister ki yemeğini bile ihmal eder. Niye? Fıtrat oradan yola çıkmak istiyor. Oradan yükselmek, oradan inkişaf etmek istiyor. Birçok özellikleri elbette bu şekilde sıralayabiliriz. Şimdi burada eğer biz anne olarak, baba olarak çocuğun fıtratından gelen, yaratılışından gelen ilgisi, merakını göz önünde bulundurmazsak, dikkate almazsak, hayır onu değil bunu yapacaksın dersek ve sürekli bunu çocuğa empoze etmeye kalkarsak ciddi bir sorun aslında çocukta ortaya çıkarmaya başlarız. Bunu da çocuk ya bana zarar veriyorsun, beni bozuyorsun. Yani adeta ya ileride bak başınıza ben bela olurum, bana bunu yapmayın diyor aslında çocuk. Bizim o okumaları iyi yapmamız lazım. Yani bir çocuk yeteneğini, merakını, ilgisini ortaya koyabileceği bir zemin bulamazsa öfkesine neden olur. Genelde bizim şimdi eğitim sistemimiz tabii çok yumuşatıldı. Bu manada çocuk daha merkeze alınarak yol almaya çalışılıyor. Eskiye göre daha iyi diyebiliriz. Mesela şimdi burada çocuğun ne yaşadığını anlamak için de bu örnekleri veriyorum. Osmanlı'da çocuğa zarar veriyor diye yazı yazma eylemi yok. Mesela bugün İngiltere'de okuma yazma süresi 3 sene. Dünyada ne oluyor? Biz ne yapıyoruz da baktığımızda çocuklarımıza ne yapıyoruz da iyi okuruz orada. Geçen bir Hollanda'dan eğitimciyle sohbet ediyoruz. Şeyi sordum. Dedim ya Hollanda'dan gelen çocuklarda özgüven müthiş. Anne baba ilişkisi müthiş. Yani oradaki Türk aileler Türkiye'ye geri dönmüşler. Ama ilkokulu orada okumuşlar. Ya çocuk kendinden emin. Ailesiyle bir sıkıntısı yok. Bize merak ettik. Ne orada neler oluyor? Nasıl yapıyorlar? Örnek Hollanda'da matematiği sordum. Sizde matematik nasıl gidiyor? Birinci sınıfta toplama, ikinci sınıfta çıkarma, üçüncü sınıfta çarpma, dördüncü sınıfta bölme. Bizde de çocuğa sürekli yükleniyoruz. Ya bu çocuğun kendine ait bir kapasitesi var, kaldırma kapasitesi var, algı kapasitesi var. Bunlar hiç hesap edilmeden çocuk sanki dipsiz bir kuyuymuş gibi her şey çocuğa doldurulmaya çalışılıyor. Bu da öfkeye ve isyana neden olur çocuklarda. Okul sürecinde o yüzden dengeli ilerlememek probleme neden olur. Daha bir yine somut örnek. 2004'ten beri 3. sınıfın sonuna kadar sınav yasaktı. Şimdi 4 de eklendi. Bütün bulgular diyor ki ilkokul döneminde çocuğa sınav yapmak çocuğun ruhsal, zihinsel olarak hatta fizyolojik olarak problem yaşamasına neden olur. Çocuk çökmeye başlar, çocuk gerilemeye başlar. Stres çocuğu kapatır. O yüzden çocuğunuzu mahvetmeyin, çocuklarımızı mahvetmeyelim diye bir karar alınıyor. Ama diyoruz bir taraftan biz de, ama diyoruz çocuğun bunu yapması lazım. Çünkü çocuk bunu kaldıramadığında öfkelenir, şiddete başvurur. Niye bunları söylüyorum? Çocuğun duygusal ihtiyaçlarını anne babayla geçirmesi gereken zamanı da hesaplayarak oluşturulan bir mekanizma. Anne baba çocuğun kaldıramayacağı bir yükü çocuğa yüklediğinde, ki bu ekler, bu yüktür, probleme neden olur ve en büyük sıkıntı bizde şu, benim gözlemlediğim, sıkça karşılaştığımız, biz çocuklarımıza sevgiyi, şefkati ders takibi yaparak, çocuklarımızla ilgiyi ödev takibi yaparak gösteriyoruz. En büyük risk, en büyük tehlike, en büyük hata bu. Çünkü çocuğun doğrudan anne babanın sevgisine, güvenine, şefkatine, ilgisine ihtiyacı var. Yani çocuğun sohbet edilmeye ihtiyacı var. Çocuğun başının okşanmaya ihtiyacı var. Yeri geldiğinde, tıkandığında annesinin, babasının başına, belki omuzuna koyacak başını, ağlayacak, dertleşecek, konuşacak. Yani biz sevgi dilimizi daha çok ödev takibi yaparak gösterdiğimizde çocuk yavaş yavaş şiddete eğilimli hale gelir. Burada eğer yapısı, karakteri daha güçlüyse, daha erilse diyelim, bunu daha çok şiddete vurarak veya kelimeye dökerek başvuruyor. Bir diğeri de içine atarak, bu karakterle ilgili de olabilir veya yetiştirme kültürüyle de ilgili olabilir. Evet. İçine atarak yol alır. İçine atan bir çocuk daha tehlikelidir. İçeride ne büyüttüğünü, ne kaynattığını bilemezsiniz. İleride daha büyük patlamalara neden olabilecek bir yapıya da dönüşebilir. Özellikle psikolojik veya fiziksel şiddet gören çocukların susması halinde ileride büyük patlamalara neden olabilir. Biz daha çok çocuklarımızın ödevini vesaire derken, bunu takip ederken psikolojik bir şiddete maruz bırakıyoruz. Her gün evde ders çalış, ödevini yap, odanı topla gibi tartışmalar, çatışmalar varsa bu zaten şiddeti besleyen unsurlardır. Oysa anne babanın dili, bir Müslüman gözüyle de baktığımızda Efendimiz Aleyhisselam'ın yaklaşımlarından, örneklerinden çok net görürüz. Efendimiz Aleyhisselam'ın çocuklarla olan iletişimine baktığımızda eleştiri sıfır yani. Eleştiriye dair hiçbir şey yok. Enes Radıyallahu anh buyuruyor ya, bana diyor bir defa bile neden böyle yaptın demedi, neden böyle yapmadın da demedi. Çünkü İslam inancında o Allah'ın kuludur, emanettir, müdahale edilemez. Ama biz üstüne neden böyle yapmadın diyerek de çatışmalara götürüyoruz. Şiddeti daha çok bu besliyor. Anne babadan yeterince sevgiyi, şefkati, merhameti, ilgiyi alamamışsa çocuk şiddet zeminine de hazır hale gelebilir. O yüzden bir çocuğun şiddete başvurmaması için anne babasının yapması gereken şey ilgiyle, merakla, çocuklarıyla güzel, kaliteli vakit geçirmeleri, hemhal olabilmeleri. Bu kısmı şöyle Hazreti Ali'nin şu sözüyle bitirmiş olayım. Çocuklarınızla diyor 7 yaşına kadar oyun oynayın. Bakın, oyun oynayın. 7 yaşından sonra 12 yaşına kadar arkadaşlık edin. 12 yaşından sonra meşveret halinde olun, istişare edin. Yani büyük bir fert gibi fikrini alın, konuşun, ortak paydalarda birleşin ve onunla büyük bir insanmış gibi bir diyaloğun içerisine girin der. Böyle bir dengede çocuk büyürse şiddete eğilimli olmaz. Şiddete eğilimli olmanın en büyük nedeni sevgisizliktir, bir diğeri de güvensizliktir. Bunları elde edemeyen çocuk zaten kendini güvende hissetmez. Güvensiz olan çocuk da hırçın olur diyerek toparlayabiliriz bu kısmı.
2: Aynadaki insan. İyi düşünce güzel davranışı getirir.
1: Malumunuz teknoloji çağındayız. Son 15 yıldır dijital medya hayatımızda çok büyük bir yer kaplıyor ve çocukların da hayatında böyle. Ve dijital platformlarda çok fazla vakit geçiriyorlar, birçok oyunlar oynuyorlar. Benim bilemediğim, belki de yanlış telaffuz edeceğim diye söyleyemiyorum da. Bu tip oyunlarda da saldırganlığın çok fazla olduğunu görüyoruz, savaş oyunları vesaire. Televizyon, internet, günümüzdeki bu dijital medya ve oyunlar, oyunlardaki içerikler de saldırganlığı körükleyen nedenlerden biri midir? Ve bu mesela ebeveynler tarafından gözlemlendiğinde, burada bir saldırganlık söz konusu olduğunda, çocukta farklı bir davranış olduğunda nasıl bir tutum ve davranış sergilemeleri lazım? Neyi önerirsiniz?
0: Burada şuna özellikle dikkat etmemiz lazım. Genelde aileler işte şiddet içeren oyunları yasaklıyorlar. İşte kaldırıyor bilgisayarı veya şiddet oyunu oynamayacaksın vesaire. Niye şiddet oradan

0: Şiddet oyunu oynar, sükunetle hayatına devam eder. Bir kısmı şiddet oyunu oynar, evet, gerginlik ve stresli halde yoluna devam eder. Neden? Çünkü çocuğun iç huzuru yoktur, kendini güvende hissetmiyordur, zaten gergindir. Bilgisayar oyunu da bunun önünü açar. O yüzden eğer bir çocuk şiddete eğilimliyse, bir şeyler fıtratta, bir şeyler ters gidiyor demektir. Böyle ele almamız lazım. Bir şeyler çocuğa uygun değil ki, çocuk da buradan besleniyor, buradan etkileniyor. Çünkü güçlü olan bir çocuk etkilenmez. Güçlü olan bir genç etkilenmez. Eğer etki altındaysa içeride bir zayıflık var demektir. Bizim o zayıf tarafı güçlendirmeye ihtiyacımız var. Burada da şiddete eğilimli bilgisayar oyunuyla oynayan çocukların temelinde yeterince anne babayla nitelikli zaman geçirememesi, yeterince cesaret edindirilmediği, yeterince güven duyulmadığı bir ortamda, huzurun olmadığı bir ortamda, evet, bilgisayar oyunları bu tip problemlere neden olabilir. Problemi ama tetikleyendir orada, probleme neden olan değildir. Probleme neden olan anne babanın ilgisiz, sevgisiz, yanlış tutumlarıdır, eleştirel tutumlarıdır. Çocuğu kaygılandıracak, öfkelendirecek tutumlarıdır. Bizim bu tutumları gözden geçirmemiz lazım. Ya bu çocuk niye bu kadar öfkeleniyor? Ama kolaydır o. Bilgisayar oynadı da o yüzden. Hayır, bilgisayar oynadığı için değil. Bilgisayardan niye bu kadar etkilendi? Ben neyi zayıf bıraktım? Bu çocukta neyin boşluğu var ki bu kadar etkileniyor diye bakıp kendi eksiklerimize, kendi yapmak istediğimiz noktalara odaklanmamız lazım. Böyle bir zemin olursa çocuk, evet, oyun oyna, bu bir gerçek, oynayacaklar bunu. Bu şu anda bu dijital dünyanın, bizim yasaklamayla çözümleyemeyiz. Mesela bizim çocukluğumuzda bir anne baba olarak biz yoktu bizim çocukluğumuzda böyle bir tablo. O yüzden biz kolay kaldırıyoruz, yasaklıyoruz. Şu anda ama bu nesil, bugün bilgisayarla, bilgisayar oyunuyla büyüyen nesil asla çocuklarının elinden bilgisayarı alan bir nesil olmaz. Olmayacak. Çünkü bununla büyüdüler ve hayatın parçası olduğunun farkındalar. Farklı belki düzenlemeler yapabilir ama bizim gibi ben bilgisayarı kaldırıyorum, televizyonu kaldırıyorum gibi bir denklem içine girmezler. Çünkü bunlar farkında bunun ve çocuklarla zaman zaman konuşuyorum. Geçen bir üniversitemizin derneğinde bir toplantımız vardı. Gençlere aynı bu konuyu sordum. Şiddetin eğilim nedenleri nedir sizce vesaire bir sohbet ettik. Bir 40-50 tane gencimiz vardı. Hepsi ortaklaşa, bakın, o süreçten geçtikleri için üniversiteler, anne babanın yeterince ilgilenmemesi, eleştirel tutumu, çevredeki olumsuz faktörler şeklinde özetlediler. Peki dedim, bilgisayar demediniz ama dedim. Bazı yetişkinler bunun bilgisayardan kaynaklandığı, hocam ne ilgisi var? Yani biz orada sağlam olamadığımız için öfke eğilimli oluyoruz diye kendileri söylediler. O yüzden bizim anne baba olarak çocuklarımızı duygusal olarak pozitif şekilde beslemeye ihtiyacımız var ki, yani biz onların ışığı olalım ki karanlık onların dünyasına hakim olmasın. Biz ışık olursak karanlığın hiçbir hükmü olmaz.
1: Haklısınız. Evlatlarımızla hakikaten anlamlı vakitler geçirmek lazım, kaliteli vakitler geçirmek lazım. Şimdi peki, ilerleyen ve önlenemeyen bir saldırganlık var diyelim çocukta. Hırçınlık
0: Evet.
1: sürekli devam ediyor, kendine zarar veriyor, çevresine zarar veriyor, canlılara zarar veriyor. Bu noktada bu saldırganlığı bir hastalık olarak mı görüyoruz? Tedavisi var mıdır? Varsa yol ve yöntemleri nelerdir? Bunlarla ilgili neler önerirsiniz?
0: Bunu şöyle ikiye ayırmamız lazım. Bir, buluğ çağı öncesi ve sonrası diye. Buluğ çağı öncesi muhakeme gücü henüz gelişmediği için, frontal lob denilen alın ön bölgesi olgunlaşmadığı için, yani yaptığı davranışın sebep-sonuç ilişkisini henüz idrak edemediği için, çocukluk dönemi, buluğ çağı öncesi dönemi, anne babanın tutum ve davranışlarını değiştirerek toparlanabilir. Yani herhangi başka faktörlere ihtiyaç duymadan. Bir diğer buna ilave edeceğimiz şey, çocuğun işte ilgi alanı, merakı, çocuğun kendi yeteneklerini ortaya koyması terapisidir onun. En iyi terapi çocuğun kendi yaratılışından getirdiği yeteneklerini ortaya koyabilmesidir. Onu dinginleştirir, rahatlatır, yapabiliyorum öğrenir ve huzura götürür. Bize gelen ailelerde mutlaka bunu öneririz. Yani kesinlikle çocuğun yapmak istediği şeyleri, yetenek anlamında yapmak istediği şeylerin önünü açın ki o kendi ruhunu bulsun, kendini bilsin. bilsin, kendini bulsun. Onun Rabbine gitme yolculuğunun da bir parçasıdır burası o yüzden.

0: bu hırçınlığını o yüzden bu şekilde davranarak kaldırabiliriz. Bir de eğer ailede çok özel bir nedeni yoksa kediyi ben çok öneririm. Kedi ciddi anlamda terapisttir çocuklarda, rahatlatıcıdır, dinginleştirir. Ben birçok aileye bunu tavsiye ederim ve muhteşem sonuçlar çıkarır. Buna ilaveten su ve toprak, toprak çocuğun ilkbaharıdır der hadis-i şerif. Toprakla ve suyla oynayan çocuk dinginleşir, vücutta biriktirdiği stresi boşaltır ve rahatlatır. Buna bir şey daha ilave edebiliriz imkanı olanlar için. At binmeyi öneririm. Bu da ciddi anlamda çocuğu rahatlatır. Bu çocukluk öncesi için kısaca bunları söyleyebiliriz ama gençlik evresinde tabi artık idrak devreye girmiştir, sebep sonuç ilişkiye girmiştir. Bir öfke varsa yargılamayla beraber o öfkeyi ortaya koyar. Yani senin yüzünden oldu, sen yaptın gibi yargılamalarla öfkeli davranışlar sergiler. Bizim burada tutunacağımız davranış, tutum, eğer biz de pişmansak, ya çok üstüne gitmişizdir, çok eleştirmişizdir ve artık ilişki kopmuştur, bağ kopmuştur. O da çok öfkeli bir hale gelmiştir. Şiddete başvurmuştur. Bize gelen gençlerde yani aşırı böyle bildiğiniz fiziksel şiddete başvuran çocukların hepsinde ortak nokta çocukluk döneminde kapatamadığı dosyalardan kaynaklanıyor. Yaralarından kaynaklanıyor. O yaralarını iyileştiremediği için, o defteri kapatamadığı için öfkeyi sürekli dışarıya taşırır. Burada yapılması gereken şey, eğer bizden kaynaklı bir durumsa, samimiyet ve içtenlikle, yani oğlum kızım hakkını helal et, özür dilerim, ben bunların doğru olduğunu biliyordum ama yanlış yaptım. Seni bu kadar kıracağını, üzeceğimi bilmiyordum diyerek samimi bir itirafa ihtiyaç duyar gençler. Bunu duymak isterler. Bunu duymak o içindeki yangınla su serper. Ve samimiyetimizi ısrarla devam ettirmemiz ciddi anlamda toparlamaya katkı sağlar. Ama aşırı bir şiddet varsa ve herhangi bir tutum ve davranış değiştirmiyorsa mutlaka ve mutlaka destek almak lazım. Bu tip desteklerde de genelde hipnotik çalışmaları ben tavsiye ederim. Hipnotik çalışmalar o bilinç altında tuttuğu öfkeyi, kişilere karşı tuttuğu öfkeyi yaralarıyla iyileştirmesine vesile olur, fırsat sağlar. Böyle bir denklemde yol alınırsa çocuk toparlayabilir. İlaç bu tip durumlarda önerilebiliyor ama ilaç malum yani problemi sadece baskılar ama temelini bizim psikolojik temelini bulmamız lazım. Bu çocuk niye bu kadar öfkeli? Niye kendini bulamamış? Mesela şeylerde de bu çok karşımıza çıkıyor. Çok zekiler. Şimdi çok zeki demek çok kafası farklı çalışıyor demektir. Farklı ilgi alanları, farklı merakları var demektir. Kendi olamayınca bu da öfkeye neden olur. Aşırı hırçın olur. Yani engellendiğinde bünye, yaratılışımızda bu vardır. Engellendiğinde öfkelenir bünye. Ne kadar çok öfkelenirse o kadar çok probleme döner. Ama çok dengesiz bir tutum varsa, yani nerede ne yapacağını kestiremiyorsanız artık işler iyice karmaşık hale gelmiş olabilir. İşte borderline gibi psikiyatrik rahatsızlıklara dönüşmüş olabilir. Mutlaka bu tip tablolarda da süreci gözlemleyip profesyonel bir destek almakta da fayda var.
1: Tedavi süresi uzun sürüyor mu peki hocam? Eğer ilaç tedavi noktasına geldiyse ve önlenilebilmez bir durumdaysa sizin de dediğiniz gibi.
0: Burada tabii çocuğun, daha doğrusu gencin ne yaşadığına bakmak lazım. İşbirliğine açık olup olmadığına bakmak lazım. İşbirliğine açıksa eğer, yani ben de bu halimden memnun değilim, yani ben de düzelmek isterim derse süre çok uzun sürmez. Ama o da direniyorsa yani zaten kapıları kapatmıştır. Onu biraz ikna etme süreci, belki başka yoldan gidip belli bir aşamaya getiriyorsunuz, belli bir kıvama getiriyorsunuz, oradan sonra devam ediyorsunuz. Onun gündeminden başlıyorsunuz. Bu öfkeyi problem olarak görmüyorsa başka bir kendisiyle ilgili çözümlemek istediği bir noktadan başlıyorsunuz. Şeyler içeride toparlanınca ya şu öfkeyi de halledelim'e gelebiliyorlar. Ama
1: Gelebiliyorlar.
0: işbirliğine açık olması en belirleyici etkendir.
1: Evet.
0: Ve tabii aldığı yaranın büyüklüğü de burada çok
1: Doğru.
0: önemli.
1: Sonuçtan ziyade sebebe odaklanıp sebebi aslında ortadan kaldırmak ya da tedavi etmek lazım, değil mi? Saldırganlık bir
0: Kesinlikle, evet,
1: sonuç.
0: kesin.
1: Buna sebep olan faktörleri aslında bir nevi arındırmak lazım çocuktan bakış açısından. Çünkü ileride bu çocuklarımız bir birey olacaklar, yetişkin bir birey olacaklar, bir eş adayı, değil mi? Bir iş arkadaşı, bir
0: Tabii, tabii.
1: anne baba eş ya da bir devlet yönetimine de gelebilirler. Dolayısıyla o saldırganlığı çok ciddi bir şekilde ele alıp çözüm noktası

0: aslında gerekli şekilde uzmanlardan sanıyorum destek almak lazım eğer önlenemez boyuttaysa. Tabii ki çocuğun işbirliği sanıyorum burada çok önemli bir faktör.
1: Evet.
0: İyileşme sürecini de hızlandıran bir faktör anladığım kadarıyla.
1: Kesin. İşi çözecek olan sevgi ve muhabbettir. Anne babamız sevgi ve muhabbetini ön planda tutarsa birçok problemi de kendiliğinden çözümlemiş olacaklardır.
0: Peki çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldınız. Konuyla ilgili değerli görüş ve düşüncelerinizi bizlerle paylaştınız. Sağ olunuz, var olunuz Mürşit Hocam.
1: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
0: Sağ olunuz. Değerli dinleyicilerimiz, Aynadaki İnsan programını burada noktalıyoruz. Bugünkü programımızda çocuklarda saldırgan davranışların altında yatan nedenler, anne ve babaların tutum ve davranışları bu noktada neler olmalı, öneriler nelerdi ve çözüm yolları, tedavi yol ve yöntemleri neler bunları konuştuk. Kiminle değerlendirdik? Uzman psikolojik danışman ve klinik psikolog Mürşit Ekmel Aybek Beyefendi bizlerleydi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz ve önümüzdeki hafta yine insana dair farklı konu ve konuklarla huzurlarınızda olmayı diliyoruz efendim. Esen kalınız.
2: Duygu ve davranışlarımız ekseninde sana, bana, ona dair birçok konunun uzman konuklarla konuşulduğu Aynadaki insan sona erdi.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Arşı sudan ibaret olan kainat üzerinde her şeyi kuşatmışken hanginizin amelinin sevapça daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için gökleri ve yeri 6 günde devirde yaratan O'dur.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah da onun dünyada ve ahirette kusurunu örter.

0: Efendimiz buyuruyor ki, sizden bir kısmı vardır ki, içinizden bazıları, men sallat salate kamileten, namazı tam kılar. Yani Allahu Teala namaz kılan insana ne sevap verecekse onu da alır. Tamamen eksiksiz kılar, bütün mükafatı tamamını alır. Ve minküm men yusallin nısuf. Sizden bir kısmınız vardır, o da yarım kılar. Halbuki namazı tam kıldı ama iyi kılmadığı için sevap yarım oldu. Sevabı yarıya indi. Ve devam etmiş efendim, ve sülüs. Kimisi üçte bir sevap alır. Yine aynı namaz. Dört rekatsa dört rekat. On rekatsa on rekat. Ama üçte bir alır. Sevabın üçte ikisini kaçırıyor. Neden? Aklını dağıtıyor. Dikkat etmiyor. Allah'ın huzurunda olduğuna efendim iyice kendisini veremiyor. Aklı başka yere dağılıyor. O zaman sevabı azalıyor. Ve rubu kimisinin dörtte bir. Hatta belagal üşür. Kimisine onda bir gelir sevabı. Bir başka hadisi şeriften biliyoruz ki iki kişi gelir camiye. Birisi bin sevap alır, birisi bir alır gider. Bak, birisi bin sevap alıyor, ötekisi bir sevap alıp gidiyor. Vera sahibi bir insanın, yani aşırı dikkatli, titiz, günahlara, haramlara yanaşmayan, dikkatli, takva sahibi, vera sahibi bir insanın sevabı bakarsın bin misli olur. O halde madem bir namaz kılıyoruz, Allah Teala emretti, biz onun kuluyuz, günde beş vakit namaz borcumuzdur, kılıyoruz, o halde şuurla kılalım. Kendimizi tam verelim, aklımızı tam teksif edelim, konsantre olalım yeni tabirle, konsantre olalım namaza, Rabbimizin huzurunda olduğumuzu bilelim, öyle kılalım.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Hazreti Adem Aleyhisselam'la başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam Peygamberleri programında. İslam Peygamberleri Cumartesi saat 22'de Akra'da.

Ey kardeşim, hiç kimseye haset etme. Hiçbir zaman kibirlenme. Gücün yettikçe dinin tecdidine çalış. Niyetini halis eyle ve bilhassa ona ikram eyle.

Ya ilahi, kasırım, şükrün de ben. Kul senin, ihsan senin, gufran senin. Ehli taksirim, senin yolunda ben. Kul senin, ihsan senin, gufran senin. Bunca isyan eyleyip dönsem sana, nefse karşı gelir lütfun bana. Sen bir ulu padişah, ben bir geda. Kul senin, ihsan senin, gufran senin. Söylenir vasfına Rabbul Alemin. Gafiruz zunubu, hayrur rahimin. Eyle hakkı ya keremler, ya muin. Kul senin, ihsan senin, gufran senin.

görüşüm zayıf, amelim eksik olsa bile ben senden ihtiyacımın bir an önce görülmesini dilerim. Senin rahmetine muhtacım.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 16.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hızır, ben sana benimle birlikteliğe sabretmeye asla dayanamazsın demedim mi? Dedi. Musa, eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık bana arkadaş olma. Artık bununla tarafımdan kabul edilen son mazerete ulaştın, dedi. Yine gittiler. Nihayet bir memleket halkına varıp onlardan yemek istediler. Vermediler ve onları misafir etmekten kaçındılar. Derken orada yıkılmak üzere olan bir duvar buldular. Hızır kerametiyle hemen onu doğrulttu, eski haline getirdi. Musa, niçin yaptın? Eğer isteseydin buna karşı bir ücret alırdın, dedi. Hızır, işte bu seninle benim birbirimizden ayrılma vaktimizdir. Şimdi sana sabretmeye dayanamadığın şeylerin iç yüzünü haber vereceğim, dedi. Gemiye gelince, o denizde çalışan yoksullarındı. Onu kusurlu yapmak istedim. Çünkü peşlerinde her sağlam gemiyi zorla alan bir hükümdar vardı. Oğlanınsa anne babası inanan kimselerdi. Bu çocuğun onları azgınlık ve küfre sürüklemesinden veya zorlamasından korktuk. İstedik ki Rableri ona karşılık kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametlisini versin. Gelelim duvara. O şehirde iki yetim çocuğundu. Altında onlara ait bir define vardı. Babaları da salih, iyi ve temiz bir kimseydi. Rabbin onların büyüyüp olgunluk çağına

gelmelerini ve kendisinden bir rahmet olmak üzere definelerini çıkartmalarını istedi. Ben bunu kendi emrim ve reyimle yapmadım. İşte üzerinde sabretmeye dayanamadığın şeylerin iç yüzü bu. Ey Resulüm! Sana Zülkarneyn'i soruyorlar. De ki, size ondan bir hatıra okuyacağım. Gerçekten biz onu yeryüzünde büyük bir iktidar sahibi yaptık ve ihtiyaç duyduğu her şey için bir sebep, bir yol ve imkan bahşettik. O da batıya doğru bir yol takip etti. Nihayet güneşin battığı yere ulaşınca onu kara balçıklı bir su gözesinde Atlas Okyanusu'nda batıyor buldu. Onun yanında da bir kavim buldu. Ona, ey Zülkarneyn, iman etmezlerse onlara ya azap edersin veya haklarında güzel olan yolu tutarsın dedik. Zülkarneyn dedi ki, kim inkar ederek zalim olursa biz onu cezalandıracağız. Sonra o Rabbine döndürülür. O da kendisine görülmemiş şiddetli bir azapla azap eder. Ama kim de inanıp güzel amel ve harekette bulunursa, mükafatların en güzeli onundur. Ve ona buyruklarımızdan kolayını söyleyeceğiz. Sonra Zülkarneyn bir yol daha takip etti. Sonunda güneşin doğduğu yere ulaşınca, onun, güneşin, kendilerine sıcaktan koruyacak hiçbir siper nasip etmediğimiz çıplak bir kavim üzerine doğduğunu gördü. İşte Zülkarneyn böyle bir hükümranlığa sahiptir. Doğrusu biz onun yanında ne var ne yoksa ilmimizle kuşatmıştık. Sonra bir başka yol tuttu. Nihayet iki dağ arasına ulaştığı zaman onların önünde, eteğinde hemen hemen hiç söz, dil anlamayan bir topluluk buldu. Onlar tercümanları vasıtasıyla, ey Zülkarneyn, hakikaten Yecüc ve Mecüc bu yerde çeşitli kötülükler yaparak bozgunculuk çıkarmaktadır. Bizimle onlar arasına bir set yapman için sana vergi verelim mi? Dediler. O da, Rabbimin o hususta bana verdiği imkan ve nimet daha hayırlıdır. Hadi, siz bana kuvvetinizle yardım edin de sizinle onlar arasına sağlam bir engel yapayım, dedi. Bana demir kütleleri getirin. Nihayet iki dağın arası dolup denkleşince, üfleyin, körükleyin, dedi. Nihayet onu bir ateş haline koyduğu zaman, getirin bana, üstüne erimiş bakır dökeyim, dedi. Artık Yecüc ve Mecüc onu ne aşabildiler ne de delebildiler. Zülkarneyn, bu Rabbimden kullarına bir rahmettir. Rabbimin vaadi geldiği, kıyamet yaklaştığı veya Yecüc ve Mecüc'ün çıkacağı zaman onu yerle bir eder. Rabbimin vaadi gerçektir, dedi. O gün biz herkesi deniz dalgaları gibi birbiri içinde çarparak dalgalanır bir halde bırakmışızdır. Sura üflenince de onları hep bir araya toplarız. Beni anmaktan yana, kalp gözleri perdeli olan ve Kur'an'ı dinlemeye dayanamayan o kafirlere, küfre sapanlara o gün cehennemi tam anlamıyla gösteririz. Küfre sapanlar, beni bırakıp kullarımı dost ve ilah edinip, onların dine aykırı buyruklarını tutmalarıyla, onların kendilerine fayda vereceklerini mi sandılar? Muhakkak ki biz küfre sapanlara cehennemi bir konak olarak hazırladık. De ki, yaptıkları işleri itibarıyla en çok ziyana uğrayanları size haber vereyim mi? Bunlar kendilerinin iyi bir iş yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında çalışmaları boşa giden kimselerdir. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar eden kimselerdir. Bu yüzden onların hayır olarak yaptığı bütün işleri boşa gitmiştir. Kıyamet günü onların iyi amelleri olmadığı için bir terazi kurmayız. İşte hem küfre saptıkları, inkar ettikleri, hem de ayetlerimi ve peygamberlerimi eğlence edindikleri için
onların cezası cehennemdir. Hakikaten iman edip de salih ameller işleyenlere gelince, onlara da konak olarak Firdevs cennetleri vardır. Orada sürekli kalacaklardır. Oradan başka yere gitmek istemezler. De ki, Rabbimin sözlerini, ilmini yazmak için denizler mürekkep olsa, yardım olarak bir o kadarını daha getirsek, Rabbimin sözleri tükenmeden önce o denizler tükenirdi. De ki, ben ancak sizin gibi bir insanım. Şu farkla ki, bana ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyediliyor. Kim Rabbine, rızasına erişmiş bir mümin olarak kavuşmayı arzu ediyorsa, salih amel işlesin ve Rabbine ibadet ve itaatte hiçbir şekilde şirk, ortaklık karıştırmasın. Meryem Suresi Mekke döneminde Habeşistan'a hicretten önce nazil olmuştur. 98 ayettir. 58 ve 71. ayetler Medine döneminde inmiştir. Özellikle Hazreti Meryem'den ve onun Hazreti İsa'yı dünyaya getirmesinden bahseder. Adını da Hazreti Meryem'den almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Bu ayetler Rabbinin kulu Zekeriya'ya rahmetinin anılmasıdır. O, Rabbine gizli bir seslenişle yalvarmıştı. Demişti ki, Rabbim hakikaten artık benim kemiklerim gevşedi, yaşlandım. Saçım başım ağrıdı. Rabbim, sana dua etmekle hiç bedbaht ve mahrum olmadım. Doğrusu ben, arkamdan yerime geçecek yakınlarımın asi olmalarından korktum. Karım da kısırdır. Artık tarafından yerime geçecek bir yardımcı, oğul ihsan et ki, o bana da mirasçı olsun, Yakup ailesine de mirasçı olsun. Rabbim, hem de onu rızana layık olanlardan kıl. Allah şöyle buyurdu. Ey Zekeriya, hakikaten biz sana bir oğul müjdeliyoruz. Onun adı Yahya'dır. Bundan önce ona hiçbir adaş yapmadık. Zekeriya, Rabbim, benim için bir oğul nereden olacak? Üstelik karım kısırdır. Ben de ihtiyarlığın son haddine ulaştım. Hal böyledir dedi. Fakat Rabbin de buyurur ki, o bana göre kolaydır. Çünkü bundan evvel sen hiçbir şey değilken de seni yaratmışımdır. Zekeriya, Rabbim, öyleyse bana bir işaret ver dedi. Allah, senin işaretin sapasağlam olduğun halde 3 gün, 3 gece insanlarla konuşamaz hale gelmendir buyurdu. Derken Zekeriya mabetten kavminin karşısına çıkıp onlara sabah akşam Allah'ı tesbih edin, namaz kılın diye işaretle bildirdi. Ey Yahya, kitaba kuvvetle sarıl dedik ve daha çocukken ona hikmeti, ilmi, derin ve ince anlayışı verdik. Tarafımızdan bir kalp yumuşaklığı ve günahlardan temizlik de ihsan ettik. O çok muttakiydi. Annesine babasına da itaatkar idi. Asilik eden bir zorba değildi. Doğduğu günde, öleceği günde, dirileceği günde ona selam olsun. Resulüm, bu kitapta Meryem'den de onlara söz et. Hani o ailesinden ayrılıp doğu tarafında bir yere çekilmişti. Sonra onlarla kendi arasına bir perde edinip çekmişti. Biz ona ruhumuzu, Cebrail'i göndermiştik de o kendisine tam ve düzgün bir insan olarak görünmüştü. Meryem dedi ki, doğrusu ben senden esirgiyen Allah'a sığınırım. Eğer günahtan sakınan bir kimseysen git yanımdan. Cebrail de, ben ancak Rabbinin sana tertemiz bir oğlan bağışlamak için gönderdiği elçisiyim dedi. Bana bir insan dokunmadığı ve ben de kötü, iffetsiz bir kadın olmadığım halde benim nasıl bir oğlum olur dedi. Cebrail, bu böyledir dedi.
Fakat Rabbin, o bana göre kolaydır. Onu insanlara, kudretimize bir işaret ve tarafımızdan bir rahmet kılacağız, dedi. Zaten o ezelde takdir edilmiş bir iştir. Nihayet Meryem, Allah'ın izniyle ona, İsa'ya gebe kaldı ve bu haliyle uzak bir yere çekildi. Doğum sancısı onu budanmış kuru bir hurma ağacına dayanmaya zorladı. Keşke bundan önce ölmüş olsaydım da unutulup gitseydim, dedi. Derken alt tarafından bir ses ona şöyle seslendi. Üzülme, Rabbin alt yanında küçük bir nehir meydana getirdi. Hurma ağacının kuru dalını kendine doğru silkele. Kudretimize delil olarak üzerine taze, olgun hurma dökülsün. Artık ye, iç, oğlun dolayısıyla gözün aydın olsun. Eğer insanlardan birini görürsen, ben Rahman için susma orucu adadım. Bugün hiçbir insanla asla konuşmayacağım, de. Meryem, onu kucağında taşıyarak akrabalarına getirdi. Onlar, ''Ey Meryem, sen ne tuhaf bir şey yaptın.'' dediler. ''Ey Harun'un nesli ve doğrulukta onun kız kardeşi, baban İmran kötü iş yapan bir kimse değildi, annen de fahişe değildi.'' dediler. O da kendileriyle konuşması için çocuğa işaret etti. Onlar, ''Biz beşikteki bir sabi ile nasıl konuşuruz?'' dediler. Çocuk dedi ki, ''Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım beni mübarek, feyizli ve insanlara faydalı kıldı. Hayatta olduğum müddetçe bana namazı ve zekatı emretti. Beni anneme itaatli ve iyilik edici kıldı. Beni bedbaht, azgın bir zorba yapmadı. Doğduğum günde, öleceğim günde, diri olarak kaldırılacağım günde selam, esenlik Allah'tan benim üzerimedir. İşte çekişip ayrılığa düştükleri Meryem oğlu İsa hakkında Allah'ın gerçek olan sözü budur. Allah'ın çocuk edinmesi asla olmamıştır. Onun şanı yücedir ve böyle yakıştırmalardan uzaktır. O, bir işe hükmettiği zaman sadece ona ol der, o da hemen oluverir. Şüphesiz ki Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Ona kulluk edin, işte doğru yol budur. Sonra bir takım gruplar kendi aralarında ayrılığa düştüler. Artık hesap görülecek büyük günde kafirlerin vay haline. Onlar bize gelecekleri gün, başlarına gelecekler konusunda neler neler işitecekler. Dehşet içerisinde neler neler görecekler. Fakat buna rağmen zalimler bugün hala apaçık bir sapıklık içindedirler. Resulüm, işin bitirildiği, inkarcı ve günahkarların azap göreceği hasret ve pişmanlık gününe karşı onlara uyar. Onlarsa hala gaflet içindedirler ve hala inanmazlar. Şüphesiz biz yeryüzüne ve üzerinde bulunan bütün insanlara varis olacağız. Onlar sonunda ancak bize döndürüleceklerdir. Kitapta bildirdiğimiz gibi İbrahim'i de onlara hatırlat. Çünkü o dosdoğru bir peygamberdi. Hani o babasına demişti ki, ''Babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir fayda vermeyen şeylere niçin tapıyorsun? Babacığım, kesin bilesin ki bana sana gelmeyen bir ilim gelmiştir. Bana uy da seni doğru düzgün bir yola eriştireyim. Babacığım, şeytana tapma. Çünkü şeytan Rahman'a asi olmuştur. Babacığım, doğrusu ben sana Rahman'dan bir azabın dokunmasından, böylece de şeytana dost ve arkadaş olmandan korkuyorum.'' Babası, ''Ey İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer onları kötülemekten vazgeçmezsen mutlaka seni taşa tutar, fena yaparım. Uzun bir zaman benden uzaklaş, gözüme görünme bir daha,'' dedi. İbrahim dedi ki,
sana selam olsun, selamet.

rahmette kal. Senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Çünkü O bana çok lütufkardır. Sizden de, Allah'tan başka yalvardığınız şeylerden de ayrılıyorum ve Rabbime senin için dua ediyorum. Umulur ki Rabbime dua etmekle bedbaht olmam, mahrum bırakılmam. İşte İbrahim onlardan ve Allah'tan başka yalvarıp taptıklarından ayrılınca, biz de ona İshak'ı ve Yakub'u bahşettik ve her birini peygamber yaptık. Onlara rahmetimizden peygamberlik vererek ihsanda bulunduk ve onlar için yüce sayılarak her dinde doğruluk dili saygıyla anılma sağladık. Ey Resulüm! Kitapta bildirdiğimiz gibi Musa'yı da hatırla. Çünkü o ihlasa erdirilmiş hem de İsrail oğullarına gönderilmiş Resul bir nebiydi. Ona bulunduğu yere göre Tur'un sağ tarafındaki ağaçtan seslenmiş ve onu bir dost olarak baş başa konuşacak kadar huzurumuza yaklaştırmıştık. Rahmetimizden dolayı ona kardeşi Harun'u da nebi olarak ihsan ettik. Kitapta İsmail'i de an. Çünkü o sözüne sadıktı. O da Resul bir nebiydi. O ehline, kavmine namazı ve zekatı emrederdi. Rabbi katında da beğenilmişti. Kitapta bildirdiğimiz gibi İdris'i de an. Çünkü o çok doğru bir peygamberdi. Biz onu pek yüce bir yere, makama yükselttik. İşte bunlar kendilerine Allah'ın nimet verdiği peygamberlerden, Adem'in neslinden ve Nuh ile beraber gemide taşıdıklarımızdan, İbrahim ve İsrail, Yakub'un neslinden, doğru yola eriştirdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerdendir. Rahman olan Allah'ın ayetleri onlara okunduğu zaman ağlayarak hemen secdeye kapanırlardı. Kendilerinden sonra arkalarından öyle kötü bir nesil geldi ki namazı bıraktılar ve şehvetlerine uydular. İşte bunlar azgınlıklarının cezasına uğrayacaklardır. Ancak tevbe edenler, iman edenler ve salih amelde bulunanlar hariçtir. İşte bunlar hiçbir şekilde haksızlığa uğratılmayacak ve cennete Rahman olan Allah'ın kullarına gıyaben vaat ettiği adn cennetlerine gireceklerdir. Muhakkak ki onun vaadi yerine gelecektir. Orada boş bir söz değil, ancak selam, esenlik sözleri işiteceklerdir. Orada dünyadaki sabah akşam sürelerince ve istedikleri zaman onların rızıkları da vardır. Kullarımızdan takva sahibi, emirlerimize uygun yaşayan kimseleri mirasçı kılacağımız cennet işte budur. Biz görevli melekler ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzde, ardımızda ve bunlar arasında olan şeyler O'nundur. Rabbin asla unutkan değildir. O göklerin, yerin ve bunlar arasındaki her şeyin Rabbidir. O halde O'na kulluk et ve bu kullukta sabret. Onun bir adaşını, benzerini biliyor musun? Yoktur. İnsan, ben öldüğüm zaman mı diri olarak çıkarılacağım der. İnsan, önceden hiçbir şey değilken, kendisini hakikaten bizim yarattığımızı düşünmez mi? Rabbine andolsun ki biz, onları da, şeytanları da mahşerde toplayacağız. Sonra onları mutlaka, cehennemin etrafında diz çökmüş olarak hazır bulunduracağız. Sonra her ümmetten hangisi Rahman olan Allah'a en çok karşı gelmişse önce onu cehenneme çekip ayıracağız. Sonra biz onlardan oraya, cehenneme girip yanmaya daha layık olanları elbette daha iyi biliriz. Sizden sıratı geçebilmek için cehenneme gitmeyecek, uğramayacak kimse yoktur. Bu, Rabbinin yapmayı üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür. Sonra muttaki olan, ibadet ve itaatle günahlardan sakınanları kurtarırız. Cennete sevk

verdikçe versin ne çıkar? Nihayet vaat edildikleri şeyi, ya dünyadaki azabı ya da kıyameti gördükleri zaman artık yerce, makamca kimin daha kötü, güç ve asker bakımından kimin daha zayıf olduğunu bileceklerdir. Allah, İslam ile doğru yolu bulanların hidayetini, iman gücünü artırır. Mümin kimseden geride devamlı kalacak salih işler, Rabbinin katında sevap yönüyle daha iyi, dönüş yerine hazırlık olarak da daha hayırlıdır. Şu ayetlerimizi inkar eden ve kıyamette bana mal ve evlat verilecek diyeni gördün mü? O görünmeyeni, ahireti mi biliyor? Yoksa Rahman olan Allah'ın katından bir söz mü aldı? Hayır, aldanıyor. Biz onun söylediğini yazacağız ve ona azabı uzattıkça uzatacağız. O, dediği mal ve evladına biz varis olacağız ve o bize tek başına malsız ve evlatsız gelecek. Onlar kendilerine bir şeref, güç ve mevki kaynağı olsun diye Allah'tan başka tanrılar edindiler. Bir takım varlıkları tanrı put haline getirip ona bağlandılar, her işlerinde ondan güç alır oldular. Hayır, iş öyle onların zannettiği gibi olmayacak. O taptıkları şeyler, bunların tapınmalarını o gün inkar edecek ve kendilerine azılı düşman kesilecektir. Kafirlerin üzerine onları daha da kışkırtan şeytanları bizim gönderdiğimizi görmedin mi? O halde onlara karşı azap için acele etme. Biz onlar için günlerini saydıkça sayıyoruz. O gün takva sahiplerini çok acıyıcı zatımızın huzuruna toplayacağız ve günahkarları da susuz olarak cehenneme süreceğiz. Rahman'ın katında bir ahd edinmiş, söz ve izin almış kimselerden başkaları şefaate malik olamazlar. Rahman olan Allah çocuk edindi dediler. Andolsun ki siz pek kötü bir şey ortaya attınız. Onların sözünden neredeyse gökler çatlayacak, yer yarılacak, dağlar da yıkılıp çökecekti. Buna sebep Rahman için bir çocuk iddia etmeleridir. Halbuki çocuk edinmek Rahman'ın şanına yakışmaz. Göklerde ve yerde olan herkes Rahman'a bir kul olarak gelecektir. O bunların hepsini kuşatmış ve onların adedini sayıp tespit etmiştir. Ve onların hepsi de kıyamet günü tek başına ona gelecektir. İman edip salih amel işleyenler için Rahman yer ve göktekiler nezdinde gönüllerde bir sevgi yaratacaktır. Resulüm, biz onu, Kur'an'ı senin dilinde indirerek kolaylaştırdık ki onunla günahlardan sakınanları müjdeleyesin ve inatçıları da onunla uyarasın. Biz onlardan önce nice nesiller insanları yok ettik. Onlardan hiçbirini hissediyor veya onlardan bir fısıltı olsun işitiyor musun? Taha Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 135 ayettir. Sure adını başındaki mukatta harflerinden almıştır. 130 ila 131. ayetleri Medine döneminde inmiştir. Peygamberimizin bir ismi de Taha'dır. Ey Tahir! Ey temiz insan! Ey Hadi! Ey mümine hidayet eden manaları verilmiştir. Bu sure, peygamberliğinin 5. yılında Hazreti Ömer'in Müslüman olmasından önce inmiştir. İslam'ın Yaman düşmanı olan Hattab oğlu Ömer, Hazreti Peygamber'i öldürme görevini üstlenmişti. Ona doğru giderken, kız kardeşiyle eniştesinin de Müslüman olduğunu öğrenince, önce onların işini bitirmeye yöneldi. Fakat onların evlerinde bu sure okunurken işiten Hazreti Ömer, onun cazibesinden sarsılmıştı. İçeri girip okuduklarını istemiş, sakladıkları için de onları dövmüştü. Sonra kız kardeşi Müslüman olduklarını söyleyip yazılı sayfaları verdi. Ömer radıyallahu anh bunları okuyunca Resulullah'ın huzuruna gitti

ve İslam'la şereflendi. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Taha, Resulüm. Biz Kur'an'ı sana zahmet çekmen için değil, ancak Allah'tan korkanlara bir öğüt olsun diye indirdik. Bu Kur'an, yeri ve yüce gökleri yaratan tarafından peygambere indirilmedir. O, Rahman'ın hakimiyeti arşı kuşatmış, hükmü altına almıştır. Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında olanların hepsi ancak O'nundur. Sesini duada yükseltsen de, yükseltmesen de, O'na göre birdir. Çünkü O, gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Allah O'dur ki, O'ndan başka ilah yoktur. En güzel isimler O'nundur. Resulüm, Musa'nın haberi artık sana geldi. Hani vaktiyle Sina'da o bir ateş görmüştü de ailesine, siz durun, çünkü ben bir ateş gördüm. Belki size ondan bir kor getirir yahut ateşin yanında bir yol gösteren bulurum demişti. Musa onun yanına gelince kendisine şöyle seslenildi. Ey Musa, haberin olsun, senin Rabbin benim ben. Hadi pabuçlarını çıkar, çünkü sen kutsal vadide Tuva'dasın. Ve ben peygamberliğe seni seçtim. Şimdi vahyedilenleri dinle. Şüphesiz Allah benim ben. Benden başka hiçbir ilah yoktur. Bana kulluk et ve beni anmak için dosdoğru namaz kıl. Elbette ki beklenen kıyamet saati gelecektir. Ben onu hemen hemen gizli tutuyorum ki herkes her an ahiretine hazır olsun ve orada dünyadayken peşinde koştuğu ve çalıştığının karşılığını bulsun. Artık ona inanmayan ve kendi arzusuna uyan kimse sakın seni ona inanmaktan alıkoymasın. Sonra sen de helak olursun. O sağ elindeki nedir ey Musa? Musa dedi ki, o asamdır, ona dayanırım. Onunla davarıma yaprak çırparım ve onunla daha birçok ihtiyacımı görürüm. Allah buyurdu, onu yere bırak ey Musa. O da onu bıraktı. Bir de ne görsün, o kıvranıp koşan bir yılan oluvermiş. Allah buyurdu, al onu eline, korkma. Biz onu yine ilk şekline döndüreceğiz. Bir de elini koltuğuna sok. Kötü bir durum, bir hastalık olmaksızın başka bir mucize olarak bembeyaz bir halde çıksın. Böylece sana en büyük mucizelerimizden gösterelim. Firavun'a git. Çünkü o azdı. Benim kullarım üzerinde otorite kurup kendisini ilahlaştırdı. Musa dedi ki, Rabbim, benim gönlüme genişlik ver. Benim işimi kolaylaştır. Dilimden de şu düğümü çöz ki sözümü iyi anlasınlar. Ailemden kardeşim Harun'u bana vezir, yardımcı yap. Onunla arkamı kuvvetlendir. Onu bana destek eyle. Onu işimde ortak yap ki seni çok tesbih edelim ve seni çok analım, tebliğ edelim. Şüphesiz sen bizi görmektesin. Allah buyurdu, ey Musa, istediğin sana verildi. Andolsun ki biz sana önceleri bir defa daha şöyle iyilikte bulunmuştuk. Hani sen doğduğunda annene vahyedilecek şeyi ilhamla bildirmiştik. Onu sandığa koy. Nil nehrine at ki nehir de onu kıyıya getirip bıraksın. Böylece onu hem bana hem de ona düşman olan birisi alacaktır demiştik. Ey Musa, sevilmen ve nezaretim altında yetiştirilmen ve görenlerin sevmesi için sana kendimden bir sevgi koydum. Hani kız kardeşin Firavun'un sarayına gidip ona bakacak ve emzirecek birisini size göstereyim mi diyordu. Böylece gözü aydın olsun ve üzülmesin diye seni annene geri verdik. Hani
Bir de sen Mısırlı'ya bir tokat vurarak kazayla adamı öldürmüştün de seni öldüreceklerken o tasadan kurtarmış ve seni bunlar gibi bir takım sıkıntılarla denemiştik. Bunun için Medyen halkı içinde senelerce kalmıştın. Sonra takdire göre peygamberlik görevini yüklenecek duruma gelince buraya geldin ey Musa. Seni kendim için peygamber seçtim. Kardeşinle birlikte sen benim ayetlerimi götürün ve beni anmakta o Firavun'a tebliğde gevşeklik göstermeyin. Firavun'a gidin çünkü o azdı. Ona yumuşak söz söyleyin. Belki öğüt dinler ve benden korkar. Dediler ki, ey Rabbimiz, onun bize kötülük etmesinden veya iyice azmasından korkuyoruz. Allah buyurdu ki, korkmayın. Çünkü ben sizinle beraberim. İşitir ve görürüm. Hemen ona gidin de deyin ki, biz Rabbinin elçileriyiz. İsrail oğullarını bizimle beraber gönder. Onlara eziyet etme. Rabbinden sana bir mucize getirdik. Selam ve saadet doğruya uyanlaradır. Bize peygamberleri yalanlayanlar ve haktan yüz çevirenler mutlaka azaba çarptırılacaktır diye vahyedildi. Firavun, Rabbiniz kimdir ey Musa dedi. O da, Rabbimiz her şeye yaratılış özelliğini verip sonra bu özelliğe uygun yolu gösterendir dedi. Firavun, öyleyse ya önceki nesillerin durumu ne olacak dedi. Musa dedi ki, onun bilgisi Rabbimin katında bir kitaptadır. Rabbim şaşmaz da unutmaz da. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o suyla çeşitli bitkilerden çiftler çıkarmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır. Sizi ilk olarak ondan karışmış çeşitli renk topraktan yarattık, yine oraya toprağa döndüreceğiz. Sonra dirilişiniz için bir kere daha ondan çıkaracağız. Resulüm, andolsun ki biz ona, Firavun'a bütün ayetlerimizi gösterdik de o yine yalanladı ve yüz çevirdi. İnanmamakta direndi. Ve ey Musa, sihrinle bizi yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin dedi. Biz de mutlaka sana onun benzeri bir sihirle karşılık vereceğiz. Şimdi sen aramızda bizim de senin de caymayacağımız uygun düz bir meydanlıkta buluşma yeri ve vakti ayarla da orada karşılaşalım. Musa, sizinle buluşma zamanımız süs günü, bayram günü ve insanların toplanacağı kuşluk vaktidir dedi. Bunun üzerine Firavun dönüp gitti. Hilesini, en mahir sihirbazlarını ve aletlerini topladı, sonra buluşma yerine geldi. Musa onlara, yazıklar olsun size. Allah'a karşı yalan uydurmayın. Sonra o öyle bir azap gönderir ki onunla kökünüzü kurutur. Doğrusu ona iftira atan perişan olur dedi. Sihirbazlar işlerini ve Musa'nın sözlerini tartıştılar. Ve Musa galip gelirse diye fısıltıyla kendi aralarında konuştular. Dediler ki, bunlar olsa olsa iki sihirbazdır. Sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve en ideal yolunuzu, yaşam düzeninizi bozmak istiyorlar. O halde bütün hilenizi toplayıp sıra halinde meydana gelin. Bugün üstün gelen mutlaka kurtuluşa, muradına ermiştir. Sihirbazlar, ey Musa, hünerlerini istersen önce sen ortaya at, istersen biz ortaya atalım dediler. Musa, hayır, siz atın dedi. Ellerindekini attılar. Bir de baktı ki onların ipleri, halatları ve değnekleri düzenbazlıkları yüzünden
kendisine hakikaten

yılan şeklinde koşuyor gibi görünüyor. Bu yüzden Musa içinde bir korku hissetti. Bunun üzerine biz, "Korkma, çünkü sen, evet, sen daha üstün geleceksin," dedik. "Sağ elindeki asanı at. Onların yaptıklarını yutacaktır. Çünkü onların yaptıkları sadece bir sihirbaz hilesidir. Sihirbazsa nereye varsa, ne yapsa umduğuna eremez." Bunun üzerine sihirbazlar secdeye kapandılar. "Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik," dediler. Firavun, "Benim yönetimim ve otoritemin geçerlilik alanında. Ben size izin vermeden mi ona iman ettiniz? Onun buyruğuna girdiniz. Şüphesiz o size sihri öğreten büyüğünüzdür. O halde elbet ben de sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve mutlaka sizi hurma dallarına asacağım. Siz de hangimizin azabı daha şiddetli ve daha süreklidir elbette bileceksiniz," dedi. Sihirbazlar, "Bize gelen bunca mucizelere ve bizi yaratana karşı seni asla tercih etmeyiz. Artık sen ne hüküm vereceksen ver, yapacağını yap. Sen olsa olsa bu dünya hayatına hükmedebilirsin. Doğrusu biz hatalarımızı ve bizi zorlayarak yaptırdığın sihri bağışlaması için Rabbimize iman ettik. Allah'ın mükafatı seninkinden daha hayırlı ve cezası ve mükafatı da daha devamlıdır," dediler. "Şüphesiz ki kim Rabbine suçlu olarak, emirlerini tanımamış olarak veya şirk içinde gelirse, şüphesiz onun için cehennem vardır. Orada yanmakla ne ölüp kurtulur, ne de tekrar dirilince yaşar. Daima yanıp ölür, dirilip tekrar yanar. Kim de ona salih, sevaplı amel işlemiş bir mümin olarak gelirse, işte onlar için yüksek dereceler, alt tarafından ırmaklar akan Adn cennetleri vardır ki onlar orada ebedi kalacaklardır. İşte bu her türlü günahtan arınanların mükafatıdır. Andolsun ki biz Musa'ya, kullarımı Mısır'dan geceleyin yürüt, çıkar. Onlara denizde asanla kuru yol aç. Firavun yetişecek diye korkma, boğulmaktan da endişe etme," diye vahyetmiştik. Firavun da askerleriyle onların peşine düştü. Ama o yarılan denizden onları saran bir dalga kendilerini kaplayıp boğuverdi. Firavun kavmini saptırdı ve doğru yola iletemedi. "Ey İsrailoğulları, sizi düşmanınızdan kurtardık. Tur'un sağ yanında Musa'ya Tevrat'ı indireceğimize dair size vaat ettik ve Tih çölünde de üzerinize kudret helvasıyla bıldırcın indirdik. Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temiz, helal olanlarından yiyin. Bu hususta azgınlık etmeyin. Sonra gazabım üzerinize iner. Kimin de üzerine gazabım inerse hiç kuşkusuz o uçuruma düşmüş, helak olmuştur. Bununla beraber şüphesiz ben tevbe eden, iman edip salih amel işleyen, sonra da doğru yolda giden kimseyi elbette bağışlarım. Allah buyurdu, ey Musa, seni alelacele kavminden öne geçiren nedir?" Dedi ki, "Onlar işte benim izimden gelmektedirler. Ya Rabbi, sen razı olasın diye sana gelmekte acele ettim. Allah, biz senden sonra çölde başlarına Harun'u bıraktığın kavmini denedik. Münafık Samiri onları saptırdı," buyurdu. Bunun üzerine Musa kızgın ve üzgün olarak kavmine döndü. "Ey kavmim, Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmadı mı? Ben ayrılınca size zaman uzun mu geldi? Yoksa Rabbinizden üstünüze bir gazap inmesini mi istediniz de bana verdiğiniz sözden caydınız?" dedi. Dediler ki, "Biz sana verdiğimiz sözden kendiliğimizden dönmedik. Fakat biz o halkın, Mısırlıların zinetinden bir takım ağırlıklar yüklenmiştik. Onları eritmek için ateşe attık. Aynı şekilde
Samiri'yi de kendi mücevheratına attı. İşte bu şekilde Samiri onlara yapmacık olarak böğren bir buzağı heykeli döküp çıkardı. O ve adamları, "Bu sizin de Musa'nın da ilahıdır ama o unuttu, aramaya gitti," dedi. Onun kendilerine hiçbir sözle karşılık veremediğini, yine kendilerine ne bir zarar ne de bir fayda vermeye gücünün yetmediğini görmezler mi? Doğrusu Harun da onlara önceden, "Ey kavmim, siz bununla ancak imtihan edildiniz. Şüphesiz ki Rabbiniz Rahman olan Allah'tır. Buna tapmayın. Bana uyun ve emrime itaat edin," demişti. Onlar, "Musa bize dönünceye kadar ona tapmaya devam etmekten asla vazgeçmeyeceğiz," demişlerdi. Musa dönünce, "Ey Harun, onları sapmış olarak gördüğün zaman bana uymaktan ve onları engellemekten seni alıkoyan neydi? Emrime karşı mı geldin?" dedi ve sakalından, saçından tutup çekmeye başladı. Harun, "Ey anamın oğlu, sakalımı, başımı, saçımı tutma. Doğrusu ben senin İsrail oğulları arasında ayrılık çıkardın ve sözüme dikkat etmedin demenden korktum da bunları terk edip gelmedim," dedi. Musa, "Ey Samiri, ya senin bu işin nedir?" dedi. O da, "Ben onların fazla bir şey görüp bilmediklerini gördüm de onları inandırmak için ben elçi Cebrail'in izinden bir avuç toprak avuçladım. Onu da buzağa kutsal zannedilsin diye erimiş ziynetlerin içine attım. Böylece nefsim bana bunu hoş gösterdi," dedi. Musa, "Defol git. Doğrusu artık hayatta senin için ceza, bana dokunmayın demendir. Ahirette ise senin için asla kurtulamayacağın bir ceza günü vardır. Şu karşısında durup tapmakta olduğun ilahına bak. Biz onu mutlaka yakacağız. Sonra mutlaka ufalayıp denize atacağız," dedi. "Ancak sizin ilahınız, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. O her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Resulüm, böylece sana geçmiş ümmetlerin haberlerini anlatıyoruz. Şüphe yok ki tarafımızdan sana bir zikir, tefekkür hazinesi ve hayat nizamı olarak Kur'an'ı verdik. Kim ondan yüz çevirirse şüphesiz o kıyamet günü ağır bir günah yüklenecektir. Onun azabı içinde ebedi kalacaklardır. Kıyamet gününde onlar için bu ne kötü bir yüktür. O gün sura üflenir ve o gün suçluları korkudan gözleri göğermiş olarak mahşerde toplarız. Kendi aralarında, "Siz dünyada olsa olsa 10 gün kadar bir süre kaldınız," diye gizli gizli fısıldaşacaklar. Onların söyledikleri şeyleri biz daha iyi biliriz. Onların en olgun akıllı olanıysa, "Bir günden daha fazla kalmadınız," diyecek. "Resulüm, sana dağlar hakkında da soruyorlar. De ki, Rabbim onları kıyamet günü ufalayıp savuracaktır. Yerlerini dümdüz, çöl gibi kuru bir toprak halinde bırakacak. Orada ne bir eğrilik, çukur, ne de bir tümsek göreceksin. O gün mahşerde insanlar davetçiye hiçbir eğrilik ve sapma olmadan uyarlar. Rahman olan Allah'a karşı sesler kısılmıştır. Fısıltıdan, uğultudan başka ses işitemezsin. O gün Rahman'ın kendisine şefaat izni verip sözünden hoşnut olduğu kimselerden başkasının şefaati fayda vermez. Allah onların önlerindeki geleceklerini ve arkalarındaki geçmişlerini bilir. Onlarsa onu bilgice kavrayamazlar. Bütün yüzler hay ve kayyum olan Allah'a boyun eğmiştir. Omuzlarına zulüm yüklenenler de hakikaten hüsrana uğramıştır. Kim de iman etmiş olarak salih, sevaplı işler yaparsa artık o ne bir zulümden ne de hakkının eksik verilmesinden korkar. İşte böylece biz onu tebliğ etmen için
Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Ve onda tehditleri, uyarıları türlü şekillerde açıkladık. Olur ki ibadet ve itaat edip günahlardan sakınırlar yahut o Kur'an kendileri için bir öğüt ve ibret meydana getirir. Gerçek hükümdar ve hükümran olan Allah yücedir. Sana onun vahyi Cebrail tarafından okunup bitirilmeden önce Kur'an'ı okumada acele etme. Rabbim ilmimi artır de. Doğrusu biz daha önce Adem'e o ağacın meyvesinden yememesini emretmiştik. Fakat o bunu unuttu. Biz de onu bu hatasında azimli, ısrarlı bulmadık. Hani meleklere kudretim için Adem'e secde edin dediğimizde iblisten başkaları hemen secde ettiler, o ise diretti. Dedik ki, ey Adem, şüphesiz bu iblis sana ve eşine düşmandır. Sakın o sizi cennetten çıkarmasın. Sonra dünyada zahmet çekersin. Çünkü burada senin için ne acıkma ne de çıplak kalma zilleti vardır. Ve sen hakikaten burada ne susayacaksın ne de güneşin sıcağında kalacaksın. Nihayet şeytan onu vesvesesiyle dışarıdan fitleyip, ey Adem, sana sonsuzluk ağacını ve yıpranıp çökmeyen bir saltanatı göstereyim mi? Dedi. Bunun üzerine ikisi de şeytanın sözüne aldanıp ondan, o yasak ağaçtan yediler. Hemen üzerlerindeki cennet libası bir ceza olarak gitti, ayıp yerleri açığa çıkıp görünüverdi. Üzerlerini cennet yaprağından örtmeye başladılar. Adem yanılarak da olsa Rabbine asi oldu ve şaşırıp kaldı. Sonra yalvarmaya başladı. Rabbi onu yine seçti de tevbesini kabul etti ve ona doğru yolu gösterdi. Ama Allah o sırada buyurdu ki, birbirinize düşman olarak oradan inin. Artık benden bir rehber, peygamber, kitap geldiğinde kim benim hidayetime uyarsa ne sapar ne de sefalete düşüp bedbaht olur. Bundan böyle kim zikrim, Kur'an ve hükümlerimden yüz çevirirse, hevasına, nefsine hoş gelene uyarsa, şüphesiz ki onun için dar bir geçim, sıkıntılı bir hayat vardır. Kıyamet günü de onu kör olarak haşrederiz, toplarız. Rabbim, beni niçin kör olarak haşrettin? Halbuki ben hakikaten dünyada çok iyi gören kimseydim, der. Allah buyurdu ki, bu böyledir. Ayetlerimiz sana geldi de sen okuyup görmedin. Onun hükümleriyle amel etmeyi unuttun. İşte bugün de sen böyle görmez halde bırakılacaksın. İşte biz Rabbinin ayetlerinden habersiz, ömrünü israf eden ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları böyle cezalandırırız. Elbette ahiret azabı daha şiddetli ve daha süreklidir. Bizim kendilerinden evvel nice asırlarda insanları yok etmemiz onları hala doğru yola getirmedi mi? Halbuki şimdi kendileri onların yurtlarında dolaşıp durmaktadırlar. Elbette bunda akıl sahipleri için ibretler vardır. Rabbin tarafından cezalarının ertelenmesi için geçmiş bir söz ve tayin edilmiş bir vakit bulunmasaydı, elbette onlara azap kaçınılmaz olurdu. O halde onların dediklerine sabret. Güneşin doğmasından evvel, sabahleyin ve batmasından evvel, ikindi vaktinde Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin belirli saatlerinde, akşam ve yatsıda ve gündüzün etrafında, öğleyin de tesbih et, namaz kıl ki neticeden razı olasın. Kendilerini denemek için o inkar edenlerden bir kısmını faydalandırdığımız dünya hayatının zinetine, zenginlik ve debdebesine asla gözlerini dikme. Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha süreklidir. Ailene ve ümmete namaz kılmayı emret ve sen de ona sabırla devam et. Biz senden rızık istemiyoruz. Aksine biz sana rızık veriyoruz. Güzel akıbet
takva sahiplerinin Allah'ın emrine uygun

0: uygun yaşayanların, karşı gelmekten sakınanlarındır. O, bize Rabbinden bir ayet, mucize getirmeli değil miydi? Dediler. Halbuki, evvelki kitaplarda olanın açık delili, Kur'an'da onlara gelmedi mi? Eğer biz onları, o Kur'an'dan önce helak etseydik, o zaman da kıyamette, ey Rabbimiz, bize bir peygamber gönderseydin de, böyle alçak ve rezil olmadan önce ayetlerine uysaydık, derlerdi. Resulüm de ki, herkes dikkatle gözetlemektedir. Siz de gözetleyin. Netice itibarıyla hidayete eren, istikamet sahipleri kimdir, doğru yolda olan kimdir, bileceksiniz. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 16'yı dinlediniz.
2: Akramedya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akramedya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
3: Şiddet kabul edilebilir bir davranış biçimi değildir. Şiddet toplumlarında insanlar şiddeti sorunları çözme aracı olarak görmeye başlarlar. Ve şiddet bir kere başladı mı devam eden bir süreçtir. Yani bir noktadan sonra kaybolacak, düzelecek diye bir beklenti içine girmek hata olur. Şunu unutmayalım. Olumsuz bir davranış cezalandırıldığında sönmeye başlar. Ama olumsuz bir davranış karşılık bulmazsa bu kez artmaya devam eder. Demek ki olumsuz bir davranışla, bir şiddetle karşılaşıldığında yapılması gereken bunun kabul edilemez olduğunu karşı tarafa bildirmek ve gerekli tepkiyi göstermektir. Bunun düşük şiddet, yüksek şiddet böyle bir şey yok. Şiddet size karşı yapılıyorsa, sözel de olsa, psikolojik de olsa, fiziksel de olsa, cinsel de olsa çok önemli bir davranıştır. Ve bu davranışın mutlaka karşı tarafa bildirilmesi, bunun farkında olması sağlanmalıdır. Ve bunun kabul edilemeyecek bir davranış olduğu bildirilmelidir. Yoksa sineye çekmek, geçer diye beklemek veya örtmeye çalışmak bir noktadan sonra şiddeti yapan kişi yeni şiddet davranışları noktasında cesaretlendirecektir.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.
4: بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا

Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 16'yı dinlediniz. Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Muhakkak ki size hem gereken şeyleri açıklayan ayetler, hem de sizden evvel gelip geçmişlerinden misaller, hem de Allah'ın emirlerine uyup azabından korunanlar için bir öğüt indirdik. İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda tehditleri, uyarıları türlü şekillerde açıkladık. Olur ki ibadet ve itaat edip günahlardan sakınanlar yahut o Kur'an kendileri için bir öğüt ve ibret meydana getirir. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberlerin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
2: Farkında ol, Akra dinle.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirin, seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedin Mustafa ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'd, fa'lemu eyyuhel ihvan, fe inne eftalel hadisi kitabullah ve eftalel hediye hediyü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasili ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal yekûlullâhu azze ve celle in kuntum tuhibbûne rahmeti ferhamû halkî. Allahu Teala Hazretleri buyurur ki diyor, hem ravisi Ebu Bekir radıyallahu anh, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz rivayet etmiş, efendim Deylemi kitabına yazmış, İbni Asakir'in kitabında var, Ebu Şeyh'in kitabında var. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor, Yekulullahu Azze ve Celle, aziz ve celil olan Allah buyurur ki, aziz ve celil olmak ne demek? Azze, aziz olmak yani mutlaka galebe çalıcı. Yani hiç kimse önünde duramaz, mutlaka galip, mutlaka galebe çalıcı manasına gelir. Bir de nadir ve kıymetli şeye aziz derler. Yani filanca mal pazarda azizleşti. Ne demek? Yani çok nadir, çok az bulunur, çok kıymetli, bulsa hemen kapışılacak, herkes üstüne atlayacak filan manasına. Yani böyle çok nadir olan, çok kıymetli olan şeye aziz derler. Bir de mutlak olarak hiç mağlubiyeti bahis konusu olmayacak tarzda galebe çalıcı, galibe aziz derler. Allah-u Teala Hazretleri elbette bu sıfata her yönden, her bakımdan sahiptir. Allah-u Teala Hazretlerinin kahrının önüne kimse geçemez. Nusretinin önüne kimse geçemez. Allah'ın tutup kaldırdığı bir kulu kimse aşağı indiremez. Allah'ın desteklediği bir orduyu kimse yenemez. Velev bir avuç bile olsa düşmanları perişan eder, darmadağın dağıtır. Tarihte misalleri çok. Allah azizdir. Celil, celal de efendim ululuk manası ifade ediyor. Allah-u Teala Hazretleri efendim yücedir, uludur. İşte her yönden hükmü yürüyücü olan, galip olan ve ululuk sahibi olan Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki İn kuntum tuhibbune rahmeti. Ey kullarım, siz benim rahmetimi seviyorsanız, benim rahmetime ermek arzunuz ise, ah Allah'ın rahmetine bir mazhar olsam, o lütfa bir nail olsam, Allah'ın lütfu bende bir tecelli etse, Allah'ın rahmetiyle inşallah dünyam ve ahiretim aydın olsa diye, Allah'ın rahmetini elde etmeyi seviyorsanız, istiyorsanız, ferhamu halkı, benim yaratıklarıma merhamet edin. Benim rahmetime ulaşmayı isteyenin yapacağı şey bu, demiş oluyor. Muhterem kardeşlerim, merhamet, acıma duygusu, acımak, yaratılanlara, mahlukata, efendim, sevgiyle, efendim, acımak, onun böyle bir sıkıntı içinde olmasını istememek, sıkıntıda ise ona yardımcı olmaya çalışmak, efendim, onun çektiği ızdırabı görünce yüreğinin parçalanması, dayanamaması, efendim, gözünden yaş gelmesi insanın, acımak duygusu. İnsan bütün mahlukata acıyacak. Bakın, ferhamu halkı diyor, yaratıklarıma acıyın diyor. Sadece insanlara demiyor. Onun için bizim tasavvufta büyüklerimizden duyduğumuz, gördüğümüz, bildiğimiz şekil şudur ki biz karıncalara bile acırız. Yani her çeşit mahluka acırız. Bizim ecdadımızın efendim vakıfları, bizim ecdadımızın davranışları, yaptıkları işler incelenirse bu çok net olarak görülüyor. Her mahluka acırız biz. Hepsi